hizmetçi etti ve bu kerameti verdi demek istedi. İbrahim bin Ethem'den biri nasihat istedi. Ona, altı şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O altı şey şunlardır. 1. Günah işleyeceğin zaman, Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme. Görmediği yerde günah işle. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, gücün kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde, onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse, buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem devamla, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir verince, ben gitmem de. Soran kimse dedi ki, bu sözümü dinlemezler. Nasihatları dinleyen kimse hemen tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. İbrahim bin Ethem sofraya pek çok yemek koymuştu. Süfyan-ı Sevri, israf değil mi, ne yapıyorsun deyince, misafirin önüne konan yemekte israf olmaz buyurdu. Adamın biri İbrahim bin Ethem'e, ne mutlu sana, bekarlığı tercih etmekle tamamen ibadete bağlanmış oldun deyince, İbrahim bin Ethem, çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür dedi. Adam, o halde niçin bekarlığı tercih ettin deyince, benim aileye ihtiyacım yok. Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim dedi. İbrahim bin Ethem bir deniz yolculuğundayken şiddetli fırtına olmuştu. Gemidekiler, bu ne büyük felakettir dediklerinde, İbrahim bin Ethem, bu bir şey değil, asıl felaket, insanlara arz-ı ihtiyaçtır, dedi. Evzai, bir gün İbrahim bin Ethem'le karşılaştı. İbrahim'in omuzunda bir miktar odun vardı. Evzai, ya Eba İshak, bu yaptığın nedir? Dostların senin ihtiyacını temin ederler, dedi. İbrahim bin Ethem, ya Eba Amr, böyle söyleme. Zira helal kazanç uğrunda zillete katlanan kimseye cennet vacip olur diye duyduğum için kendi nafakamı kendim temine çalışırım, dedi. İbrahim bin Beşşar anlatıyor. Bir gün İbrahim bin Ethem'e, bugün inşaatçılara toprak taşıyacağım dedim. Bana, sen hem talip hem de mahlupsun. Seni arayanın elinden kurtaramazsın. Aradığın yetecek miktar olsun, fazlasına boş ver. Nice harislerin mahrum ve nice zayıfların rızıklanmış olduklarını görmüyor musun? Dedi. Ben de bakkalda bir dirheme yakın param var dedim. O halde daha ne istiyorsun? Dedi. Rivayete göre İbrahim bin Ethem kır gezintisine çıkmıştı. Bu gezinti esnasında karşısına bir asker çıktı ve sen köle misin? Evet, köleyim. Kasabanın en şenlik yeri neresidir? Bu soru üzerine askere mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine askerin canı sıkıldı ve sana imar edilmiş yeri soruyorum. Sen bana mezarlığı gösteriyorsun dedi.
İbrahim bin Ethem yine mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine asker kamçı ile başına vurup yardı ve onu şehre götürdü. Askerin dostları onları karşıladı. "Bu ne haldir?" diye sordular. Asker de başından geçenleri etraflıca anlattı. Bunun üzerine halk, "Sen ne diyorsun? Bu İbrahim bin Ethem'dir." deyince asker derhal atından indi, onun eline eteğine sarıldı ve ondan af diledi. Başlarına toplanan halk İbrahim bin Ethem'e, "Niçin köleyim dedin?" diye sordular. Adam, "Bana köle misin?" dedi. "Kimin kölesi olduğumu sormadı. Tabii ben insanların kölesi değil, Allahü Teala'nın kölesi ve kuluyum. Bununla beraber o benim başımı yardığı zaman ben onun cennete girmesini Allahü Teala'dan diledim." buyurdu. Kendisine, "Nasıl olur? O sana zulmetti." diyenlere, "Onun bana yaptığına karşılık mükafat alacağımı biliyordum. Onun yüzünden mükafat görmem ve benim yüzümden onun ceza görmesini muvafık bulmadım. Onun da benden iyilik görmesini arzu ettim." dedi. İbrahim bin Ethem bir gün kardeşliklerinden birine, "Al şu parayı da git bize kaymak, bal ve beyaz ekmek al gel." dedi. Etrafındakilere, "Bunlar çok gelmiş ve bunların hepsini alacak mıyız?" dediler. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, "Yazıklar olsun size. Biz bulduğumuz vakit erkekler gibi yer, bulmadığımız vakit yine erkekler gibi sabrederiz." buyurdu. İbrahim bin Ethem'e sormuşlar, "Bir adam bir adama söz verip gelmediği zaman ne yapmalı?" "Gelecek namaz vaktine kadar bekler." diye cevap vermiştir. İbrahim bin Ethem adamın birine, "Rüyada sana verilen bir kuruşa mı daha çok sevinirsin, yoksa uyanık iken sana verilen bir altına mı?" diye sordu. Adam, "Elbette uyanıkken aldığım bir altına daha çok sevinirim." dedi. İbrahim bin Ethem ona, "Yalan söylüyorsun. Zira senin dünyalıkta sevdiğin, rüyada sevdiğin gibidir. Ahiret için sevmediğin, uyanıklıkta sevmediğin gibidir." dedi. İbrahim bin Ethem diyor ki, "Ben marifeti Sem'an adında bir rahipten öğrendim. Bir gün kilisesine gittim ve kendisine, ne vakitten beri bu hücrede bulunuyorsun?" diye sordum. Rahip, 70 senedir buradayım." dedi. "Ne yer, ne içersin? Bunu neden soruyorsun?" dedi. "Öğrenmek istediğim için sordum." dedim. "Her gece nohut yerim." dedi. "Bu yemekle nasıl geçiniyorsun?" dedim. "Karşındaki kiliseyi görüyor musun?" dedi. "Evet, görüyorum. Oradakiler senenin muayyen günlerinde gelir, hücremi temizler, süsler, onu ziyaret eder, bana saygı gösterirler. Ne vakit ibadetten ağırlanırsam o günü hatırlarım. Ağırlık üzerimden kalkar da bir saatlik zevke, bir senelik meşakkati feda ederim. Ben bir saatlik izzet için bir yıllık zahmete katlanırım. Sen de ebedi izzet için bir saat katlan." dedi ve marifeti kalbimde büyüttü. Sonra devamla, "Bu kadarı yeter mi? Daha söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Yetmez, arttır." dedim. Rahip, "Aşağı in." dedi. Beraberce indik. Bana içinde 20 adet nohut bulunan bir bardak doldurdu. Sonra bana, "Kiliseye gir de sana verdiğimi görsünler." dedi. Kiliseye girince Rumlar etrafımı çevirdi ve, "Şeyhimiz sana ne verdi?" diye sordular. Ben, "Kendi yiyeceğinden bana ikram etti." dedim. "Sen onu ne yapacaksın? Bizim ona daha çok ihtiyacımız var." dediler. Sonra da bana, "Ne istiyorsun? Söyle." dediler. Ben, 20 nohuda 20 altın." dedim. Onlar da hemen parayı verip nohudu aldılar. Rahibe döndüm. Rahip bana, "Ne yaptın?" diye sordu. Ben de olup biteni etraflıca anlattım. Rahip, "Beceremedin. 20 bin altın isteseydin alacaktın.
İşte bu ibadet etmeyenlerin eriştiği ululuktur. Sen ibadet edenleri buradan kıyasla. Dostum, Rabbine dön, altın ve gümüşe boş ver, dedi. Bir adam İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. O da, insanlardan sakın. Bununla beraber insanların arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır, fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de, şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir, buyurdu. İbrahim bin Ethem anlattı. Karanlık ve yağmurlu bir gecede tavafta tek başıma kalmıştım. Kâbe'nin kapısı önünde ve Mültezem'in yanında durdum. Allah'a dua ettim ve "Ya Rabbi, beni günahlarımdan koru," dedim. Bu arada şöyle bir ses işittim. "Herkes benden bunu ister. Ben herkesi korursam neyi affedip bağışlayacağım?" Adamın biri İbrahim bin Ethem'e 10.000 dirhem getirdi. İbrahim bin Ethem bunu kabul etmedi. Adam kabul etmesi için ısrar edince, 10.000 dirhemle fakirler defterinden ismimi sildiremem, buyurdu. Denildi ki, İbrahim bin Ethem'in Horasan'da çok sarayları vardı. Bir gün bir köşkünden etrafa bakınırken, köşkün bir köşesinde bir fakirin bir parça ekmek yiyip uykuya yattığını gördü. Yanındakilere, "Şu adam uyanınca onu bana getirin," dedi. Adam uyanınca onu alıp huzura getirdiler. İbrahim bin Ethem ona, "Ekmeği yemeden evvel aç mıydın? Ekmek seni doyurdu mu?" diye sordu. Adam, "Evet, açtım. Ekmeği yedim ve doydum," dedi. "Ekmeği yiyip doyduktan sonra uyuyabildin mi?" "Evet, tatlı tatlı uyudum." İbrahim bin Ethem kendi kendine, "Madem ki bu kadarı bu işi hallediyor, daha ben şu fazla serveti ne yapayım?" dedi. İbrahim bin Ethem, varlığını terk ederek Horasan'dan ayrılıp Belhe ve orada oturan Şakik'in yanına gittiği vakit, Şakik ona, "Dostlarının yoksullarını ne halde bıraktın?" diye sordu. O da, "Kendilerine verildiği vakit şükreder, verilmediği zaman da sabrederler, dilencilik yapmazlar," dedi. İbrahim bin Ethem bu sözüyle Şakik tarafından iyi karşılanacağını sandı. Şakik ona, "Bizim Belh'in köpekleri de aynen böyle yaparlar," dedi. İbrahim bin Ethem, "Ya sizdeki fakirler nasıl yapar?" diye sordu. Şakik, "Bizim fakirlerimiz verilmediği zaman şükreder, verildiği vakit daha muhtaçları kendi üzerlerine tercih ederler," dedi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, Şakik'i başından öptü ve "Doğru söylüyorsun," dedi. İbrahim bin Ethem bir gün, "İlahi, senin bana lütfettiğin muhabbetin ve beni bağladığın zikrinin ve azametini tefekkürde bana bahşettiğin imkan karşısında cennetin benim nazarımda sivrisineğin kanadı kadar değeri olmadığını bilirsin," diye niyazda bulundu. İbrahim bin Ethem anlatıyor. "Bir defa bağdaş kurmuş ve oturmuştum. Boşluktan bir ses, "Padişahlar huzurunda böyle oturur musun?" diye seslenince, ondan sonra bir daha bağdaş kurup oturmadım. İbrahim bin Ethem'in duası. Hizmetçisi İbrahim bin Beşşar, İbrahim bin Ethem'in her cuma günü sabah ve akşam bu duayı okuduğunu haber veriyor. Dua şudur: "Merhaba, ey bereketli olan yeni gün, ey katip ve şahidimiz, bugün bizim bayramımızdır.
şu söylediklerimizi bizim için yazınız. Hamid ve Mecid olan, yaratıkları üzerinde dilediği gibi hükmeden Allah'ın ismiyle Allah'a iman ederim. Onun huzuruna çıkacağımı tasdik ederim. Onun azametini itiraf ederek günahlarımdan istiğfar ederim. Onun rububiyeti karşısında saygı ile eğilir ve ondan başka ilahları reddederim. Ancak kendisine arz-ı ihtiyac ile ona tevekkül eder ve ona bağlanırım. Allah'ı, melekleri, hamele-i arşı, peygamberleri ve bütün yaratıkları şahit tutarım ki, ibadete layık olan, ortağı, dengi ve benzeri olmayan ancak O'dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun kulu ve Resulüdür. Cennet, cehennem, havz, şefaat, nekir ve münker meleklerinin sualleri haktır ve gerçektir. Allah'ım, vaadin de hak, vaidin de haktır. Huzurunda muhasebe görmek de haktır. Kıyametin geleceğinde ve bütün ölülerin dirileceğinde hiç şüphe yoktur. Bu itikat üzerinde yaşıyorum. İnşallah bu itikad ile ölecek ve bu imana sahip olarak dirileceğim. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni yaradan sensin. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Ben senin aciz bir kulunum. Gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim. Allah'ım, kendi kusurlarımdan ve hariçten gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, ben isyan ile kendime zulmeden bir kimseyim. Senden başka günahları kimse mağfiret edemez. Bütün kusurlarımı sen mağfiret eyle. Allah'ım, beni güzel ahlaklı bir insan seviyesine ulaştır. Güzel işlere senden başka kimse hidayet edemez. Bütün kötülüklerden beni uzaklaştır. Buna da senin gücün yeter. Emrinde ve hizmetindeyim. Bütün iyilikler senin kabzayı kudretindedir. Ben ancak sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Allah'ım, gönderdiğin peygamberlere ve indirdiğin kitaplara inandım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım, Habibinin havzından içmeyi bize de nasip eyle ve bizleri onun camiasında haşreyle. Allah'ım, dünya fitnelerinden beni koruyarak senin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapmaya muvaffak eyle. Halimi düzelt. Kelime-i tevhid üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl. Kusurlu da olsam beni saptırma. Noksan sıfatlardan seni tesbih ve tenzih ederim. Ey yüce ve ulu Allah'ım! Ya Bari, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Cebbar! Ey her köşesiyle göklerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey bütün dalgalarıyla denizlerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Ey kendi dilleriyle balıkların kendisini tesbih ettikleri Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey bütün burçlarıyla yıldızların kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni tenzih ederim. Ey kökü, gövdesi, dalları
ve meyveleriyle ağaçların kendisini teslim

0: noksanlıklardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla mevsufsun. Seni tesbih ederim. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Halim. Seni tesbih ederim. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Hem öldürür hem de diriltirsin. Sen ise ölmeyen, la yemut bir dirisin. Bütün iyilikler senin elinde ve sen her şeye kadirsin. Amin. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Vakti Kur'an. Bera İbni Azib radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve durumu anlattı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "O sekinedir, okuduğun için inmiştir," buyurdu. Kehf suresini dinliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim.

giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo, Lale Gül FM.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al. İstediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Lale Gül efendim. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile huzura doğru başlıyor.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

İslam'ın derdini hiçbir merheme, İslam'ın saçının telini dünyaya

İslam'ın gül kokusunu kokladıktan sonra bağdaki bahçedeki gül kokusuna teneffüs

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nın eşiğini gözlerinin kirpiğiyle süpüren, temizleyen, imana ve İslam'a olan hasreti nedeniyle

ismimi şerifi tercih edemeyeceğim. Sülçü İmam'ın torunları, Rıdvan Hoca'nın evlatları, Halil Ağa'nın fedaileri, Muhammed Mustafa'nın mücahitleri. Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, neticede hem dünyada hem ahirette aziz-i bahtı yaranmaya bizleri muvaffak eylesin. Duyup da duymamış gibi olmaktan, duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten, burada orada Allah ve Resulü huzurunda, diğer ervah-ı tayyibe huzurunda rezil-i isra olmaktan, yüzü kara olmaktan Mevla'nın bizi mahzunu mahfuz eylesin. Aziz kardeşlerim, Allah'ın şeker kulları, buraya birkaç damla kanla gelmiştim şahsen. Okunan ayetler bütün kanımı çekti. Bir damla kan kaldı. O kanla konuşacağım. Eğer olduğum yere yığılıp kalırsan kusuruma bakmayın. Benim gönlüm, ben sizden bir ferdim. Benim sizden bir farkım yok. Ben sizi yabancı kabul etseydim zaten buraya gelmezdim. Ben sizi gözüm gibi telakki ederim. Kulağım gibi telakki. Bütün hissiyatımı ve yüreğimi ortaya koyarak konuşmak isterim. Onun için sizi yabancı görüp de, vay işte başka bir memleketin insanı gibi görüp de, öyle siyasi ve soğuk konuşmaları yapmam, yapamam da beceremem de. Ben buyum arkadaş. Yüreğim ne Kur'an'ı dinlemeye dayanıyor, ne iman ve İslam'ın ızdırabını ve hasretini anlatmaya dayanıyor. Bir yerde affedersiniz ama hanımlardan daha da sulu gözlüyüm. Varsa yüreği İslamiyet'i anlatmaya dayanan gelsin buraya konuşsun. Ben onun dizinin dibine çıkacağım. Ben de dinleyeceğim. Ama asper kader, kaderin cilvesi. Mevla kaldırdı oradan bizi buraya. Yürü bakayım, yürü. Doğru Maraş'a. Geçen de Adana'ya gönderdi. Şimdi Maraş'a gönderdi. Ben ne yapayım? Nehre kapılmış bir saman çöpü, ne irade yoktur arkadaş. Nehir suyu onu nereye götürürse, o saman çöpü o istikamete gider. Ben kendimi akıntıya kapılmış, Mevla'nın akıntısına kaptırmış, işte bir dal çubuğu gibi veya bir saman çöpü gibi değerlendiririm. Yoksa gidelim Maraş'a da, Maraş'ta efendim bir konuşalım da, millet bir vaaz görsün de bilmem ne mesela, neuzubillah. Biz İslamiyet'i doğudan gelen ahirlerden öğrendik. Şu memlekete hizmeti sefkat etmiş kim olursa olsun. Maraş'tı, Malatya'ydı, Adana'ydı, Erzurum'da, Kars'tı vesaire. Mekke

edeyim. Bu memleketin, bu toprağın çocuğu muhteremdir. Onun için, onun için benim haddime mi düştü gibi gelip buraya bize konuşmak. Anla ve lakin, anla ve lakin, işte eskilerin tabiriyle bu vaziçede, bu ortamda bize de laf etmek düştü. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımızı önce konuşanın nefsinde, sonra dinleyenlerin nefsinde tatbik etmeye ve uygulamaya hepimizi muvaffak eylesin. İslamiyet'in bize intikalini, yani vakit olsa, ömür olsa da bir konuşsak, insanın yüreğe dayanır arkadaş ya. O kadar meşakkatler, o kadar çileler. Yahu biz bu dini böyle, yani işte babamızın evinden mi aldık getirdik Allah aşkına? Pazardan mı aldık getirdik vesaire falan? Şimdi bazı insanlarımız ama cehaletten, ama gafletten dinimi bin İslam affedersin bozuk para gibi harcıyorlar vesaire. Dinimi bin İslam, bu millet onunla şereflendi. Onunla insanlıktan nasibini aldı. Biz Türkler 900 sene önce İslamiyet'e girdik. Ondan önce Orta Asya'da kurtlara köpeklere kapıyorduk belki. Allah din iman peygamberi.

edecektik. Hindistan'da yaşayan Müslümanlar da affedersiz ineklere tapan bir inek perest olarak gelecekti derdi. Seyyid Süleyman Ali Hasan Emlevi, Pakistanlı büyük alim, 2-3 sene önce vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. O bakımdan, o bakımdan ama bilen bildiğini aktaracaktır. Herkes bildiğinin hocasıdır, bilmediğinin talebesidir. Bu dini mübini İslam'ı anlatmaya, aktarmaya seza ve layık olan insanların kalite ve kariyerlerin çok üstün olması lazım. Ben şahsen kendimi bu dini mübini İslam'ın sahtekarı bile görmem arkadaş. Bu dini mübini İslam öyle bir kalite istiyor ki, öyle

olacak diyor. Benim nefsimde ne yok ki? Allah Celle Celaluhu yamukları düzeltmeye hepimizin muvaffak eylesin. Ama şu mazlum millet nelere maruz kalmadı ki tarihte? Ne katliamlara, ne darbelere, ne itmelere peki maruz kalmadı ki? Hala da periyodik olarak efendim bu baskı, bu dayatmalar vesaire sürüp gidiyor vesaire. Nedir bu milletten istenen peki? Bu millet peki şu toprağa ne vermedi ki peki? Canımı istediler verdi, ne bileyim ananı babamı istediler verdi, çoluğumu çocuğumu istediler verdi, affedersiz afirde ve ağılımda bulunan koyunumu kuzumu dahi feda ettim ben bu ülkeye ve ederim de, ve ederim de ama ne hikmetin işte, birileri ondan sonra şu mazlum milletten intikam hissiyle hop oturuyor, hop kalkıyor. Böyle bir arenada, böyle bir ortamda Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Şu an burada konuşma yapacak vaktimiz bile yoktur ha! Eğer Zülçü İmam bekleseydi, ondan sonra şu Müslüman hanımların namusu çoktan gitmişti. Ama baktı ki, bir Ermeni geliyorsun ondan sonra Fransa Erdenizi geliyorsun, namuslu bir bacımızın peçesine benim yırtmaya tendi, çarşafına peki o kirli ellerini uzattı, adam bakmadı, acaba ne gelir ne götürür bu iş vesaire. Sanki yani kendisini doğrudan ve direkt öldürmeye gelen birisine saldırır gibi o adamın üzerine saldırdı. Şahsi bir mesele

ertelenmesi söz konusu değil. Orada hesap görülecek, o kadar. Din benim anamdır. Din benim anamdır. Birisi yolda giderken haksız yere, peki yumrahça ve nankörce, anana sövse, anana sövse, ne yaparsın peki? Anında müdahale edersin. Bırak anını, geç kardeşim, kedine köpeğine bile affedersin, sapaçsa icabında canını ortaya korsun. Rahmetli Necip Fazıl Kısa Kürek, Allah gani günü rahmet eylesin, makamı cennet olsun buyuruyor ki, İstanbul'da Taksim'de İstiklal Caddesi vardır diyor. Bu İstiklal Caddesi işte Türkiye'nin en kalabalık insan efendim getirip götüren bir caddesi. Diyor ki birisi, sen gidiyorsun o caddede, birisi arkandan çok affedersiniz, beni bağışlayın. Birisi arkadan eşşol eşşik diye bağırsa herkes döner böyle geriye bakar diyor. Üstad diyor ki Sultan-ı Şuhana, niçin herkes geriye bakıyor peki? Neden geliyor bakıyor peki? Herkes peki burnunun doğrultusuna devam etsin gitsin. Üstad diyor ki, çünkü herkes acaba bu kötü kelimeyle hakaret bana mı? Bana mı? Bana ise adam orada meydanda hesap görecek. Ve sultan not düşüyor. Diyor ki, benim dinime 100 yıldan beri peki sövülüyor. Benim dinime yapılmadık hakaret damladı. Kaç tane? Kaç tane? İddia eden insan çıktı dedi ki, ulan sen benim dinime mi söylüyorsun yoksa senin kastın başka bir şey mi diye. O kadar erkek ve er olarak dünya gelenler böyle konuşuyor dostum. Erkek ve er, özellikle dinin erkeği, dinin eri olan insan yatakta değil ataktayken ölendir diyor Salih bin Ebi radıyallahu anh. Öyleyse benim sebebi varlığım, benim sebebi vücudum, dinim ibni İslam'dır. Hop oturum, hop hop kalkarım, ben onun izzet ve şerefiyle meşrut olurum. Olmaya da mecburum, mecburum, mecburum. Çünkü İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. Bunu beynime yaz demiyorum kardeşim. Kafana kazı, kazı, din, dinden İslamiyet'i kastediyorum. Din bir ihtiyaçtır, din bir ihtiyaçtır, din bir ihtiyaçtır. Ekmek bir ihtiyaçtır, su bir ihtiyaçtır. Evliliğin değişik gıda maddeleri bir ihtiyaçtır, eyvallah, tamam. Ama o ihtiyaç maddelerin insana menfaati bir anlıktır. O da lazım, tamam, eyvallah. Ama daha elzemi, daha efendim yani şiddetli ihtiyaç maddesi diyelim, affedersiniz, din-i mübini İslam'dır. Herkesin peki temel görevi budur. Bu din sadece hacıya hocaya gelmedi. Ekmek, su ve diğer gıda maddeleri sadece hoca efendilere gelmedi. Hacılara, müftülere gelmedi, diyanete gelmedi. Din-i mübini İslam nimeti bütün insanlara geldiği için herkes bu dinin militanı olmaya, abisi olmaya, amiral gemisi olmaya mecburdur, mecburdur, mecburdur, memurdur.

Yaşamamak için gerekli olan su, hava, oksijen vesaire, diğer türden ne var ise, Mevla hepsini değer döşedi mi? Tamam, değer döşedi. Mevla işini bildi mi? Bildi değil mi? Peki bunlara gerek var mıydı? Vardı değil mi? Bütün dünyayı gez, 6,5 milyar insan var. Sor onlara peki, bunlara insan sağlığı için ihtiyaç var mıydı diye sorsak, hepsi istisnasız vardı tabii ya. Der değil mi? Peki, bu kadar nimeti dayı düşen Allah Celle Celaluhu, kulunun mutluluğu ve saadetini bilemedi mi de peki İslamiyet'i göndermeyecekti? Bütün mesele yapıyı anlamaktır. Bütün mesele insan anatomisini anlamaktır. İnsan sadece komünist ve Marksist felsefede olduğu gibi yiyen, içen, pisleyen malum değildir. İnsanın peki bir ünitesi madde, et ve kemik ve besin diyelim. Ama bir ünitesi ise manadır. Allah Celle Celaluhu maddi ünitemizin et ve kemik tarafımızın ihtiyacı olan her şeyi Mevla verdi de manevi tarafımızın kafa, kalp, ruhumuzun peki gıda

104 bine kitap göndermekle Mevla doldurdu. E nasıl oluyor da bazı insanlar ama cehaletten ama gafletten kalkıyor, dini angarya görebiliyor, dini gır gır ve şabata konusu yapıyor. Olmaz böyle şey. Ama maalesef menfi propagandalar neticesinde medyanın peki yani göz kamaştıran kızı yani uğursuz kızı neticesinde şu mazlum insanların din imajı artık değişmeye sanki yüz tutmuş gibi. Maraş'ı tenzih ederim. Maraş'ı tenzih ederim. Eğer Türkiye 71 vilayetse söz gelimi 70 vilayet, 70 vilayet dine tavır korsa Maraş asla ve katla tavır koymayacaktır. Maraş bunu böyle bilmiştir. Maraş'ın bir canı vardır. Maraş'ın bir tek mermisi de vardır. Belki o mermiyi nereye atacağını Maraş çok iyi biliyor. Şimdiye kadar Maraş dinini ve İslam'la ne kadar şeref yağı olduğunu bildi. Maraş peki yemek yediği su içtiği kaba tüküren bir millet değil. Bir insan cemaati değil. Herkesin bittiği yerde devreye giren bir toplumdur Maraş. Maraş! Maraş'ın keyfiyeti, kemiyeti de kendine göre muhteremdir. Ama Maraş'ın bu güzelliği, keyfiyetinin güzelliği, kemiyetinin güzelliği azdır belki ama iş görme gücü çok daha muazzamdır.

çağırtıyor. Bu efendim alaka ve ilgisizlik gitti çağırtıyor. Burada, bütün alimleri, bütün peki irfan sahibi olan insanların, affedersiniz bütün entelektüellerin, İslami entelektüellerin derneğe gelip yegane dinamizmin, muhtaç olduğumuz peki kudretin İslam'da olduğuna vurgu yapmaları için bütün memleketi adım adım gezmesi gerekir. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki et kopmasın diye eti tuzlarlar diyor, değil mi? Eyvallah. İşte alimler, cemiyetteki toplumdaki alimler tuza benzer diyor. Fakat Gazali Rahimallahu Teala mesajını veriyor. Et kopmasın diye tuzu kullanırlar. Peki ya tuz koptuysa o zaman ne olacak diyor.

Bunlar koktuysa eyvah, o zaman belki her şey bitti demektir. Allah böyle bir akıbetle karşı karşıya kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amerikan gizli CIA istihbaratının bir tespiti vardır. 4 maddeli bir tespiti var Amerikan CIA teşkilatının. Diyor ki bir ülkeyi askeri işgale gerek kalmadan elde etmek istiyorsanız 4 şeyi yapın tamamdır diyor. O ülkenin işi bitmiştir diyor. Askeri işgale de gerek yok. Boşuna masrafa girmeyin. 4 şeyi gerçekleştiren o ülkenin defteri bürünmüştür diyor. Madde 1. Bilgiyi öldürün diyor. Millet okumasın. Peki, bizim milletimiz ne okudu peki 900 yıldan beri? Kur'an okudu. Ne okudu? Muhammed Mustafa'yı okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne okudu? Tefsir okudu, hadis okudu, fıkıh okudu. Öbür pozitif ilimleri okudu. Fizik, kimya, şu bu vesaire. Ama temelde Kur'an ve Kur'an'la alakalı ilimleri bu millet, ecdattan Allah razı olsun, kanımıza, vücudumuzun çamuruna karıştırdı. Atsan bile atamıyorsun. Adamlar öyle bir anatomi ve iskelet oluşturdu. Her ne diyor Amerika? Bilgiyi öldürün diyor. Millet işte lay lay da senin anlayacağın. Otomaçlarda bilmem ne, işte artistler, şarkıcılar, türkücüler, klipler, ezgiler vesaire bunlarla eğlensinler, gitsinler vesaire. Bilgiyi öldürün diyor. Milleti eğlenceye müptela edin. Peki iki, parayı öldürün diyor Amerika. Bir çuval para vereceksin, bir araba alacaksın değil mi? Allah göstermesin bir hastaneye düşeceksin, ondan sonra ceplerin para da olsa yahu tahlillere yetmiyor sadece, düşün artık. Eh maazallah, bir de bir emanetini gönderirlerse yandık efendim var. 900 milyona, 1 milyara, 1,5 milyara emar var değil mi? Artık ne aklına affedersin hayvan kalacak, belki yani bahçeyi bile satmaya sıra gelecek değil mi? Ya parayı öldürün diyor, bilgiyi öldürün. Parayı öldürün, 3 peki tüketimi hızlandırın diyor. Tüketimi hızlandırın. Dev marketler, Carrefour'lar, metrolar, Yinbaşlar, şunlar bunlar vesaire. Yani bunlar olmasın demek istemiyorum. Gelişen bir, yani Türkiye var. Belki bir yerde yani artık yani globalizmle karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Mutlaka kendisine yeni bir forum, yeni bir elbise dikmesi lazım mutlaka. Yapılanma ona göre olması lazım. Bunları kabul ediyorum. Fakat

evin evin satırı sığdırmış diyor. İnsanın anne rahmindeki oluşumundan peki mezara girinceye kadar yaptığı ne var ise A'dan Z'ye, beynin bütün peki fonksiyonel faaliyetleri.

Toplam 900 bin hareket sahibi bir insan. Buna varıncaya kadar, her hareket belki o hücreye toplanmıştır. Diyor ki biz bu hücreyi açtığımız zaman, satıra döktüğümüz zaman 900 cilt kitap yapıyoruz.

diyor. Gözle görülemeyecek kadar gücü hücrenin içerisine sığdıran varlık Allah'tan başka bir şey asla ve kanla mümkün değildir diyor. Ben de artık herkes gibi Allah'a inanan bir insandır. Onun için, onun için acele işin varsa, acele işin varsa, acele işin varsa

Kendisi kese sokma, tamam mı? Ömrünü beyhude yere israf etme, etme, etme. Bizim din sorunumuz yoktur, bizim kimlik sorunumuz yoktur, bizim şahsiyet sorunumuz yoktur. Allah-u Teala Müslüman kadının giyebileceği ideal tesettürü belirlemiştir. Artık bunu öteye geriye çekmenin bir anlamı yoktur. Bir Müslümanın sahip olabileceği bir aile hayatının en ideal manen ne olabileceğine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esas getirmiştir. Prensip getirmiştir. Onun ötesinde bir takım şeylere, yeni hayat modellerine, yok bilmem ne falan işler, çocuklar duymasın programı, ideal bir aile vesaire falan filan. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Sen var ya sen, sen var ya sen, o kadar muhteremsin ki, o kadar saygınsın ki, o kadar şerefli bir varlıksın ki, Allah senin gayet bir anlık bakışını bile kıskanıyor. Ne işin var senin oraya bakışın diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Suya ihtiyacın olduğu zaman sudan başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun, değil mi? Ekmeğe ihtiyacın olduğu zaman ben senin önüne gelin mesela bir acı biber koysam peki. Ya baba ben senden ekmek istedim ya, bu ne ya vesaire falan filan. Dersin değil mi? Elbiseye ihtiyacın olduğu zaman başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun. Havaya ihtiyacın olduğu zaman bir başka bir şeyi peki arıyor musun? Aramıyorsun. Ya bu dinin mübini İslam peki ha? Bir nefeslik hava kadar peki ciddi bir konu mu olmadı mı? Olmayacak mı peki? Bir lokma ekmeğe karşı beslemiş olduğun anlayış, anlayış kadar peki dinin mübini İslam'ın he? Bizim tarafımızdan böyle ciddi anlaşılması seza ve layık değil mi peki? Onun için, onun için çok büyük çaprazlara düşüyoruz. Çıkmaz sokaklara düşüyoruz. Sosyal presle, sosyal presle şu memleketin, şu mazlum insanların

şu an şurada var ya, şu an şurada konuşmamız bile var ya, belki yani, ama benim kanaatim acizane öyle, belki caiz bile değildir. Niçin? Şu an Bağdat'ta Ebu Greyb hapishanesinde namusları ifade edilen Fatma Nur bacılarımızın peyti, çığlıklarını duymuyorsan sen burada, sen burada, ha sen burada, ha şu duvarlar burada. Şu an Çeçenistan'da, peki Karlı Dağlar'da, çalı çırpının altında doğum yapan kadınların ızdırabını hissetmiyorsan benim bazının kompanasının ne mahiyeti var ki, ne özelliği var ki, sanki yani çaresizlikten yani koştuk geldik buraya sığındık gibi bir şey vesaire. Yani bunu ızdırabımla söylüyorum. Bunu şununca söylüyorum. Yani bunlara gerek var. Bunlara gerek var. Eyvallah. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Dişin ağrıdığı zaman eğer senin dişin ağrısaydı şu sohbete gelir miydin? Gelmezdin değil mi? Şimdi sana Allah göstermesin evden bir acı haber gelse, hanımın acile kaldırdı, hastaneye kaldırdı veyahut da baban kalp sektesinden öldü, bilmemde işte kızının pansiyonu yükseldi vesaire, buraya bir haber geldi, durur musun burada? Durmazsın. Tamam mı? Durmazsın. Dünya kralı kardeşim. Bir dişinin ağrısı seni meşgul ettiği zaman başka hiçbir şey dinlemiyorsun. Benim de dinlemiyorsun. İhsan Hoca da güzel okudu değil mi? Ayet de dinlemezsin ya. Niye? Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Bir insanın dişi ağrıdığı zaman sade ve sadece dişinin ağrısıyla meşgul olur. Ne der bu adam? Dişim, dişim, dişim, dişim. Ya bırak kardeşim adamın ya. Kalk gidelim seninle gezelim ya da sarılsan. Ya hoca derdi sen kafayı yedin mi Allah aşkına ya? Dişim ağrıyor ya. Hemen çare söylesene dersin değil mi? Veya o da bir başka bir şey. Gel sana işte şuradan bir şey, bir Maraş dondurması ısmarlayayım, bir Antep kebabı ısmarlayayım vesaire. Ulan beni silsile kafa döversin dedi. Niye? O an çünkü beni meşgul eden bir şey var. Ne o? Diş ağrısı. Halledilmesi gereken acil eylem, acil iş nedir peki? O diş ağrısının dindirilmesidir. İşte, işte bazı insanlarımızın maalesef ama cehli ama gafleti bırakmıyor ki İslam'ın şu ızdırap hali, şu Müslüman bacımızın içine düşmüş olduğu şu acı hal onda efendim bir diş ağrısı kadar bir sancı oluştursun. Bu vefakarlık mıdır? Dinini bir İslam'a ihanet değil de ya nedir? Dünyada en büyük düşman Amerika değildir. Dünyada en büyük düşman Yunan değildir. Avrupa Birliği değildir. O Rus değildir. Dünyada en büyük düşman

Kanserojen madde taşıyor. Gaf mı? Cari. Allah düştüğümüz yerden tekrar bindi, militan gibi, delikanlı gibi kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Dindir, ihtiyaçtır der.

olduğumuzdan bahsedilemez. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu camidir. Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Arşiv belgelerini yazdığına göre Süleymaniye Camisi'nde 100 sene önce 28 bin kişiyle sabah namazı kılınıyordu. Şimdi Süleymaniye Camisi'nde 6 kişiyle sabah namazı kılınıyor. Bu ümmeti Muhammed camide yıkıldı. Yine bu ümmeti Muhammed camiden kalkacaktı. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman cemaatta saftaki yerini almayan insan bitmiştir. Onun davası yoktur. Biraz da dervişle konuşacağım. Kusurum bağışlayın ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkım sevgiyle bunu söylüyorum. Geceleyin kalkıp da herkesin peki yatakta ama kendisi atakta olan insan eğer teheccüd namazı kılarsa, tamam mı? O namazın, o sünnet-i seniyyenin ne denli kıymetli olduğuna vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Kılarsa bu adam dava adamdır. Ama bir Müslümana gecenin o tenha saatinde herkesin yatakta olduğu anda eğer o da yatakta ise bu adamın davası bitmiştir. Çünkü tarihe baktığımız zaman hatta Osmanlı Devleti padişahlarına baktığımız zaman mesela Yavuz Sultan Selim Han gözleri böyle kan çanağıydı böyle. Kıpkırmızıydı. Gözleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme benzerdi. Efendimizin gözlerinin beyaz kısmı böyle çizgili kırmızıydı. Bu asalet, vesalet, şecaat ve metanet ifadesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şecaatta bir numara. Öyle bir numara ki bunun altında iki yok, üstünde sıfır yok. Bir numara, bitti. Onun hali de öyleydi. Denirdi kendisine, uyumuyor musun sultanım, nedir peki? Dedi ki, aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın uyuduğu gibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh uyumazdı geceleyin. Geceleyin uyusam Rabbim darılacak diyor. Gündüz

ulaşıyor. Kimle ulaşıyor peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ulaşıyor. Bakın şu konuştuklarımız var ya, bazen ütopya gibi gelebilir, hayal gibi gelebilir, tamam mı? Bütün mesele var ya, denize atlayacak, haberiniz olsun. Gelirsin böyle denizin kenarına, ya girsen mi, girmesen mi? Ya boy var mı, yoksa yok mu vesaire? Ya kardeşim, yüzme biliyorsan, tamam mı, korkma. Allah'ın izniyle. Yüzme biliyorsan korkma. Eğer seviyorsan Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı iş bitmiştir. Ya biz böyle dinleriz ama bunları nasıl yapacağız mesela? İşte orada var ya, nefis devreye giriyor. Yaşamak varken risk niye alıyorsun? Çilenin anlamı ne vesaire falan filan. Demin bir şey söylendi. Din imajı değiştirildi. Din imajı geliştirildi. Çok az bir kesim kaldı. Allah Celle Celaluhu onlara da zeval vermesin. Yani din dinlenir ama yapılmaz. Ne isteniyor peki bizden? Life İslam isteniyor. Kardeşim hayatını yaşa, camiye de git, tarikat dersi de yap, zikir de yap,

Kahvede pilekler, onu yap, bunu yap. Light İslam mesela. Sulandırılmış İslam. Yani suyu çekilmiş, posası kalmış, ondan sonra bir portakal misali bir İslam isteniyor. Ve neticede hocam ne kadar konuşursa konuşsun, ne kadar etkili peki vurgu yaparsa yapsın, öteye geçemiyoruz. Niye? İşgal altındayız. Kafa da işgal altında, kalp de işgal altında. Şu bardakta su varken veya içinde süt varken buraya başka bir şey koyamazsın arkadaş. Kafa ve kalp eğer İslam dışı fikirlerle dolu ise, hoca keramet de gösterse ne yazar, kim yazar, tamam mı? Onun için yapılacak bir şey var. Yapılacak bir şey var. Bu menfi olan şeyler var ya, hepsi boşaltılacak, ondan sonra iyiler buraya koyulacak. Değil mi ablacığım? Bir kaba bir sahana yemek koyarken önce onu yıkıyorsun. Öyle koysana. E hoca efendim bulaşık. Tabii bulaşık. Bulaşık kap yıkanır. Ondan sonra oraya gelen bir şey kokunur. İmam Rabbani kul bize sırrı buyuruyor ki, ben size ömrüm boyunca veyahut da 300-500 yıl vaaz etsem, eğer bir insanın kalbinde iğnenin tepesi kadar eğer dünya sevgisi var ise bu insanın Allah'ı tanıması haramdır diyor. Bilir şeyler, eyvallah vesaire. Ama yok. Bak karşı taraf küfürde sıfır defa alıyor. Bir insanı kendinden kabul etmek için A'dan Z'ye, kılcal damarına varıncaya kadar tescilli mason olmasını istiyor. Veyahut da ateist olmasını istiyor. Ola ki diyelim parmağında bir gümüş yüzük var. Yandık eden evla. Veya diyelim bu adam esini şöyle çok şükür dedi. Adamın işi bitti. Hayatında tek bir kelime İslam'dan konuşsa peki sen benden değilsin. Ateist dünya tavrını öyle net koyuyor ki dava adamı öyle olur. Aziz nesini sevmem. Allahsızın birisi. Ama velakin dava adamı oluşunun yönüyle ibret alınmaya değer bir yönü var. Adam konferansa gittiği yerde öldü arkadaş. Tamam mı? Davası için gittiği yerde öldü. Dava adamı gittiği yerde ölendi. Veya buradan çıktın değil mi? Eve giderken öyle Leyla oldun ki, tamam mı? Öyle kendinden geçtin ki, sarhoş oldun ki evin yolunu kaybettin ya. Veya biri sana ki kardeşim ne oldu sana evde sahaya? Dert insana bunu yaptırmalı. Ben de seviyorum Allah'ı, ben de seviyorum Muhammed Mustafa diyorsan bu mutlaka ve mutlaka kendini göstermeli. Akıl baştan bir gitmeli, insan bir leyya olmalı. Bir de şuna dönmeli icabında vesaire. Bazı güzeller bir anda elde edilmez ama insan emek ederse, insan sahip gayret gösterirse, o istikamete doğru giderse bir gün hakikaten böyle olur. Rahmetli Necip bazı üstadım buyurdu ki ben davam için beynimi kanattım diyor o kadar. Maraşlı! Sen onun çocuğusun, tamam mı? O kadar. O kimden aldı? Seyyid Abdülhakim Arvasi'den aldı bu bize soru. Abdülhakim Arvasi kimden aldı? Üstadından aldı. Git bakayım geriye, o kimden aldı en son? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Biz Muhammed Mustafa'yı ipotekliyiz, tamam mı? Bu ipoteği ondan başka kimse çözemez arkadaş. Ancak mesele edebiyatta kalmak değil. Mesele adım atmaktır, adım. Mesele ata binmek değil. Mesele atın üzerinde durmaktır. Seviyorsan bedel ödeyeceksin. Seviyorsan Muhammed Mustafa'yı, hukukunu korumak için ne gerekiyorsa hepsini seve seve feda edeceksin. Edeceğim. Mecburuz. O biz Allah diyelim diye 360 sene put kırdı. Eğer o putları kırmasaydı şimdi belki bir putperest olacaktı. Bizi taşlara, betonlara, heykellere, bilmem paraya, kadına veya kadın için erkeğe tapmaktan bizi kurtaran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi, aşk bedel ister bedel. Çoluk çocuğunu seviyorsan onların hukuku ihlal edildiği zaman kendini ortaya koyacaksın. Koymazsan hanımın bir daha senin yüzüne bakmaz. Diyecek. Kipsiz herif. Onun şerefsiz herif. Bana elin adamı laf atıyor.
sen benim namusumu koruyamıyorsun. Hanımım bir daha sana bekle efendim. Saygı gösterir, hürmet gösterir. Onun için bu dini kolay bulmadık. Allah-u Teala hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin. Bu bir kaidedir, bu bir kuraldır. Hatta beşeri sistemlerde insanların peki oluşturduğu insani sistemlerde aynı mantığa sahiptir. Adam devrim yapıyor, bir düzen kuruyor, ondan sonra diyerek silahlı kuvvetlere görev veriyor, bu sistemi koruyacaksınız diyor. Sadece sistemi vermekle bırakmıyor, muhafazası için orduyu devreye koyuyor. İlahi sistem bundan çok daha fevkalade. Allah eğer İslam'ı bir nimet olarak verdiyse, namazı, orucu, haccı, zekatı, helalı, haramı, tesettürü, namusu, iffeti, vatan severliği, peki, dinini bir insan severliği, ne dersen de yani, Allah bu nimeti verdiyse, bu nimetin muhafazasını da istiyor. Allah vermiş olduğu nimetleri bir daha geriye almasın. Niye? İhtiyaç maddesi çünkü. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras bırakmış olduğu bu nimetin muhafazasına soyunma zamanı çoktan geldi geçti. Bu uğurda ne fedailer peki canlarını feda ettiler. Hatta ve hatta İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'le birlikte köpekler bile Bizans'a saldırdı. Hayvanlar bile Allah Celle Celaluhu'na ihsan etmiş oldu. Dinini bir insanı sağlam almak için onunla birlikte ne mücadeleler verdiler. Ben insanım değil mi?

sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın seçtiği kulu alemlere rahmet ve iyilik olarak gönderilen Peygamber Muhammed Mustafa. Benden okundur diyor öflerce fahreyler zemin. Toprak gökyüzüne der ki gökyüzü ben aşağıda kaldığımdan sen de yukarıda olduğundan dolayı sen kalkıp bana karşı gururlanma, kibirlenme. Ben senden daha muhteremim. Ben senden daha şerefim. Çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa yatıyor. Maraş! Maraş! Gözünün yanıyım Maraş! Sen Medine'sin Medine! Senin kalbin Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharası Maraş! O kalbe ondan başka, onun bıraktığından başkası girmesin Maraş! Tapına sahip ol! Aksi halde haramiler onu götürür. Evine sahip ol, namusuna sahip ol. Aksi halde hepsini çarçur ederler Maraş!

şehri var ya, burası Adin Cenneti. Burası belki en ekstra cennettir. Girin buraya, bir daha da buradan çıkmayın. Bizim adresimiz belli abi, amca, babacığım gitti. Bizim evimizin bir tane adresi var, o kadar. Mahallesi belli, sokağı belli, peki numarası belli de benim başka adresim yoktur. Ama lakin demin de denildiği gibi bu cehalet, bu gaflet, bu işte modernist yaklaşımlar, bu bilmem ne yeni yapılanmalar vesaire adres değişikliğine sebep olacaktır. Allah göstermesin, Allah göstermesin. Dünyada bütün savaşlar şahsiyeti mahvetmek için yapılır. Dünyada bütün inşaat savaşlar namusu, din ve diyaneti muhafaza etmek için yapılır. Fransız sosyolog Emile Durkheim diyor ki, dünyadaki bütün savaşların gerisinde din vardır diyor, o kadar. Bir diyalog süreci başlatıldı vesaire, geliyor vesaire falan filan. Ben bir soru soracağım. Niçin Osmanlı Devleti'nin 26 milyon 400 bin kilometre, 3 kıtaya belki 26 milyon 400 bin kilometre kareye sahipken Avrupa benden belli bir diyalog sürecinin başlamasını istemedi de sanayide, teknolojide, ekonomide, şunda bunda, uluslararası siyasette dibe vurduğu şu an bana diyalog zarfı atıyor. Herkes düşünsün. Şimdi birisi baba başka yanlış bir şey anlar vesaire. Ama niçin ben dünyaya hakimken belki Batı bana gelip de belki ya işte Osmanlı bir diyalog başlatalım yani. Siz haklıysanız belki hemen işte sizin suyunuza gidelim gibidir teklifte gelmedi de ben şu an varlık ve yokluk arasında hatta yokluğumun ağır bakmış olduğu bir seansta bir anda Batı ve Amerika bana diyalog teklif ediyor. Buralar son derece düşünmesi gereken bir nokta buralar. Yeni bok planının peki oluşturmasının bir ayağında bu teşkil ederse şu masum insanların beyhude yere akan kanın hesabını ve faturasını kim ödeyecek? Bu işe baş çekenlerin belli dışarıda videoları vardır, dışarıda yatırımları vardır. Benim başka ülkem yok abi. Canım benim bir tane devletim var, ülkem var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu toprakları. Maraş. Benim Moskova'm yok. Benim ne bileyim Londra'm yok. Benim New York'um, Washington'um yok. Chicago'm yok benim. Allah Celle Celaluhu cehaletin her türlüsünden, gafletin her türlüsünden şu mazlum Müslümanların masumu mahfuz eylesin. Bizim mutlaka bir hesabımız olacak Allah-u Teala, değil mi? Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey benim iman şerefiyle müşerref olan kullarım,

0: bir yıllık önüne koysun. Namazdan, oruçtan, hactan, zekattan, zikirden, cihattan, ilimden, irfandan, edepten, hayadan, helaldan, haramdan ne yaptınız? Mehmet Akif Ersoy'un buyurdu ki, evladım iki şeyi iyi bileceksin. Birincisi haddini bil, ikincisi hesabını bil. Hesabını bileceksin. İster dünya hesabı olsun, isterse aile hesabı olsun. Mevlana Halid Bağdadi buyuruyor ki, bir vakit namazın diye geçmektense yukarıdan aşağı, gökyüzünden yeryüzünden 100 kere atılıp paramparça olmayı tercih ederim diyor. Mütehassıs gözü böyle, şahin gözü böyle görüyor. Senin gözün tehlike, 2 metre öteki darı tanesini görmüyor. Ama şahin, 5000 metre yukarıdan yerdeki darı tanesini görebiliyor. Mevlana'nın dostları böyle görüyor. Bir vakit namazın, ha gidecek değil mi? Gidecek değil mi? Tamam. 100 kere beni yukarıdan aşağı atsınlar, paramparça olmam diyor. Olmam daha iyi. Bir vakit namazının geçmesinden diyor. Yani ne demek istiyor? Bir vakit namazının geçmesinin bana getirip tehlike ondan çok daha büyüktür. Şeyh Şami, Çeçenistan'ın fatihi. Allah gani gani rahmet eylesin. Rusların Boronsov komutasındaki 70 bin tane Rus askerini Kafkas dağlarına gömen Şahbaz. Kafkas Eparkalı. Mevlana Kadir Bağdadi'nin halifesi aynı zamanda. Nakşin meşayihinde kendisi. Bir kılıç darbesiyle çok fena yara aldı ve kendinden geçti. Ama öğle ezanı da okunmak üzereydi o an. O kılıç darbesiyle kendinden geçti. Ve 6 ay kendine gelemedi. 125 vakit üzerinden namaz geçti. Öğleyin darbeyi aldı bayıldı. 6 ay sonra kendine geldi. Başucunda annesi. Gözü açıldı, kendine geldi. Annesine ilk sorusu şu oldu. Ana, öğle namazının vakti geçti. 6 ay geçti üzeri. Dert bu. Şimdi ondan sonra cihat falan vesaire. Radikalizm bilmem ne vesaire falan filan. Namazlar ne halinde kardeş? Oruçlar ne halinde kardeş? Haccın zekatın zenginsen, helal haram noktasını nereden geliyor kardeş vesaire? Bir binanın önce hafriyatını yaparlar, değil mi? Somalilerinin kolonlarını döşerler, ondan sonra bir çatıya çıkarlar. Savaşa teçhizatsız girilmez. Ya belki teçhizatla girilir. Dava adam olacağını diyoruz, değil mi? Belki şuradan nice efendim konferanslarla boğazla duymadık. Diğer konuşan kardeşlerimizde inşallah hepsi yani iyi istikamette insanlar olmuştur vesaire. Ama öyle tipleri görüyoruz ki lafta bir numara. Peki. Ama ve lakin hadi geç ondan sonra şu namazı sen kıldır. Yok ben olmaz vesaire. Peki bana bir Fatiha-i Şerif'i oku. O da yok. Nerede kaldı bir Yasin oku? Asla vakatta. Bu neyin davası kardeşim? Bu neyin davası kardeşim? Teçhizatsız, topsuz, tüfeksiz savaşa gidilir mi? Namaz dininin barajı görür. Ahirette baraj namazdan görür. Kanuni Sultan Süleyman aleyhi rahmeti vel gufran 46 sene padişahlık yaptı. At sırtında çekmiş olduğu yol 41 bin kilometre. 41 bin kilometre. Dünyanın peki çevresi 80 bin kilometre. Peki, her türlü peki ihtişam tepede, her türlü otoriteye sultan adamın tekerinde peki. Ve adam nerede öldü? Zikâtlar savaşında. Değil mi? Şeyh Musleyyid'in efendi Suhurat'ta manada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendini buyurdu. Dedi ki Musleyyid'in git de bir Sultan Süleyman'a de ki benim ömrüydü. Süleyman kulumuz farize-i cihadını için terk etti. Bu kadar söyledi. Geldi bir padişahım dedi, dün akşam Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Suhurat'ta emir ferma buyurdu. Süleyman kulumuz için farize-i cihadı terk etti dedi. Kanuni Sultan Süleyman da eski tabirle İbbet-i Fahiriye, kolera gibi bir hastalığa maruz kalmıştı ki erin gidiyor artık ya. Dedi öyle mi dedi, evet dedi. Osmanlı'yı kim idare eder arkadaş? padişahlar değil mi? Peki bunlar ne oluyor peki? Olayın girişinde Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osmanlı'ya sorar dinsizdir. Dinsizdir. Dinsizdir. Neden? Resul-i Ekrem hadis-i şerifinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şu topraklarda yaşayan, Osmanlı'nın himayesinde yaşayan, Osmanlı'nın idaresinde meşru nema bulan herkes Osmanlı'dır. Yoksa bunu ırkçılık sahibiyle söylemiyorum. Söylüyorsan kafama o kadar büyük taş düşsün. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye hizmet eden milleti Allah iki cihanda aziz eylesin. Onları abad eylesin. Peygamberin metrine nail olan bir millete sen kalkarına söylersen herhalde senin akıbetin hoş olmayacaktır. Allah böyle kartlara, vartalara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Eğer kalkar bir İngiliz bu davayı verirse Peygamberin duası onun için de söz konusudur. Bir Fransız eğer ihtida ederse onun için de söz konusudur. Bu bir efendim yani yarış pisti bu. Kim koşuyorsa, hızlı koşuyorsa bayrağı o kapıyor arkadaş. Neticede Kanuni Sultan Süleyman buyurdu ki dedemiz çabuk gidin, mangalarına topları Zigetvar'a çekin dedi. Avusturya'ya, Macarik, Kürüm'e doğru bir yer arası Zigetvar Kalesi. Avusturya orayı savunuyor. Kale, iki böyle daire halinde iç içe. Ve Kanuni Sultan Süleyman 3 ayda oraya gidildi. Neticede Haydun askerlerim, Haydun askerlerim, Haydun askerlerim, askeri tahrik etti, tefcir etti, vurun askerlerim vesaire. Böyle yani havakanlar bastı Kanuni Sultan Süleyman. Ama dede sevgi üzerinde, sevgi üzerinde. Neticede dış kalenin düştüğünü Sultan Selim'in haberini aldı, gördü. İç kalenin dedi, düştüğünü göremeden vefat etti. Osmanlı tarihçileri diyor ki, niçin Kanuni Sultan Süleyman üst üste böyle abanarak Haydun askerlerim, Haydun askerlerim, vurun indirin şu kaleyi diye ısrar keş davranı diyor. Heyecan ortaya koydu diyor. Çünkü diyor ölümü yakın diyor. Ölünce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan tedbir isteyecek. Süleyman! Ne oldu Zikretler Kalesi? Hesap verememekten korktuğu için diyor. Padişah, sevgiler, kapatanlar basmıştı tamam mı? Tamam mı? Bu kan, bu kan aynen onun kanı. O kana, o kan, o kana din ve İslam için bu kadar bizler ve gayret nasip eden Allah aynı kanı taşıyan Maraş'a vermez mi? Vermez mi? Bal gibi verir. Ama yüreğimizi ortaya koyabilmiş değiliz. Elhamdülillah var direkt insanlar ama yeterli değil. Bu zahir gayret aksın diye zaten işte acizane şurada toplandık bir şey falan konuşuyoruz. Allah bu noktada cehli gayretimizi âli eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile Huzura Doğru sohbetini dinlediniz.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra, dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi, İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler, adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse, halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan, o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise, Allah Teala meleklere vahyederek, o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbahake ve kaddeseke ve secedeleke ve azzameke min yevme halaqteddunya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
4: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.''

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَىٰ قَرَارِ

0: Allah.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

0: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün 1000 defa salat eylemeni
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: تبعثه شفيعا.
1: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ.

ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: له، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين. واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

0: بالمعروف والاستقامة، والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, Tihame bölgesinde zuhur edip peygamber olarak gönderilen, marufu ve istikameti emreden, ahiretin muhtelif menzillerinde günahkarlara şefaatçi olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam-ı Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını

ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وعدد القطر والحصى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladığı, güneş aydınlattığı, karanlık kapladığı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وصلي عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyaike ve ekrami

Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
0: Allahümme ve kem asdafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik. وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةً لِجَنَّتِكَ وَحَمَلَةً لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى وَأَسْكَنْتَهُمُ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى

0: وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.

0: آتِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin. Üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, surur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ari Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihi al-mustafayna min adhari cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayra mudmahilleh.

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas salat.

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimize virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline, birbiri ardınca gelen, celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî minaddalâleti vel munqidu minel cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel itti.

0: Allah-u Teala ona, günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: يُعَدُّ لَهَا مَدَدًا.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tukrimu biha methvâhu ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati ridâh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisiyle makamını yücelteceğin ve kıyamet günü razı oluncaya kadar şefaat hakkı vereceğin bir salat ile salat eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبَرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ

0: كمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

0: محمد عدد ورق الأشجار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bütün damlalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köpükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme, birbirinin yerine geçme adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men

0: تلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشهد

Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.''

0: تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه.
1: Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerefinle istiyorum.

0: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذ۪ي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَالِقٍ

0: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
1: Subhaneke Rabbi ma a'zama şanek.

0: وإياك أرهب.
1: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey Zat. Ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.''

Ey azim, ey kebir, ey cebbar, ey her şeye gücü yeten, ey kuvvet sahibi, ey azamet sahibi Allah'ım! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım! Sen yücesin, mütealsin. Ey azim olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü, hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.''

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o, ey ondan başka o olmayan o, ey kendisinden başka ilah olmayan o, ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan, ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen, ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

0: Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.
1: وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِهِ.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetini ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: اللهم Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatları önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: التي واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.''

0: İbne.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme rahm tadarru'ana ve amin khawfana. وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتنا

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayr eyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Hatmi Şerif.
3: On yedinci cüzü dinliyorsunuz.

الحق فهم معرضون فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه

فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا

فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.

0: Hatmi Şerif 17. cüzü dinlediniz.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri başlıyor.
2: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بكلم سليم Çok aziz ve muhterem din kardeşlerim, Mekke'nin fethi, hicret, biyaset, risalet, bunlar çok derin manalar taşımaktadır. Bu fethi günleri kutlarken neden Mekke fethedildi ve nasıl fethedildi? Fetihten önce neden hicret edildi? Hicretten önceki Mekke'nin 13 senelik Mekke'deki 13 senelik peygamberimizin biyaset hayatı nasıl geçti? Hicretten sonraki Medine-i Münevvere'deki o mücadelesi ve cihadı nasıl geçti? Bunları tahlil etmek lazım. Bunları tahlil etmek lazım ama sadece tahlil edip bir siyer olarak, bir tarihi vesika olarak anlayıp anlatmak yeterli değildir. Bunlardan ibret almak lazım. Bunların bizlere sunduğu manaya vakıf olmak lazım. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzüne kendine halife olarak insanı yaratmıştır. Cenab-ı Mevla Ela lehul halku vel emr yaratmak da onun, emir de onun. Allah yaratıcıdır. Tehlik sıfatına sahiptir. Diğer sıfatlarda olduğu gibi bu sıfatlarda da noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasıftır. Allah'ın yarattığı şeyleri saymakla bitiremeyiz. Meleklerden alın, cinlerden vesaire. Ama bunların en önemlisi, mahlukatın efendisi olarak yaratmış olduğu insan, kendisine halife olarak yaratmış olduğu insandan Yüce Allah ne istiyor? Burayı anlamamız lazım. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlardan mada canlı mahluklar olmak üzere hayvanatı yaratmıştır. Bu hayvanlar akıl nimetiyle donatılmamış. Cenab-ı Mevla bu hayvanların kitabını tabiri caizse kendi içlerine zerk etmiştir. Her hayvan kendi fıtratıyla hareket eder. Mesela örümcek böceği örümcek ağını kurar. Ama bu ağı kurarken annesinden, babasından veya arkadaşından öğrenmez. Bunu Cenab-ı Mevla öyle yaratmış ki onu bilir. Fıtratında bu var. Yani Cenab-ı Allah kitabını içine zerk etti dediğimiz şey bu. Keza Cenab-ı Mevla arıyı yaratmış. Arı doğar doğmaz bal yapma sanatıyla muttasiftir. Yani bal yapar. Bunu ne annesinden ne babasından ne de arkadaşlarından öğrenmez. Doğduğu anda bu fitrata sahiptir. Belki insanlık bir araya gelse, bütün teknolojisini seferber etse, arının yaptığı balı yapamaz. Yüzlerce dönüm arazi üzerine fabrika kursa, dünyanın her çeşit çiçeklerini toplasa, bir araya getirse, sinek kadar bir arı bu balı yapıyor, ben insan olarak, akıl sahibi olarak nasıl yapamam deyip gayret etse yine muvaffak olamaz. Belki tatlı bir şey yapar ama bunun adına bal denmez, reçel denir, pekmez denir, meşrubat denir. Ancak bu kadar olur. Hatta dikkat ederseniz, insanlar bal satın alırken karakovan balı mı diye sorar. Niye? Eğer sünni petek balı ise o bala insan biraz yardım ediyor arıya. O balı yine arı yapıyor. O çiçekleri yine arı topluyor ama arıya kolaylık olsun için o peteklerin zarini insan koyuyor. O kadar bir katkısı var. O bir zari koyduğu için, yani insan ona yardım ettiği için, insan ona işte

Bir akrep istese de bal yapamaz. Bir arı istese de akrebin zehirini toplayamaz. Onların hayatı standart. Kırlangıç kuşları vardır biliyorsunuz. Bizim Tütüncüler Medresesi'nin etrafında bunlar yuva yapıyor. Yuva yapıyor, yavrular çıkıyor. Aşağı yukarı 100'e yakın yuvası var. O yavrular daha sonra uçuyor. Annesinden tamamen kopuyor. Annesiyle babasıyla hiç alakası yok artık. Ayrı yerlerde uçuyor. Fakat vakti saati geldiği zaman Afrika'ya doğru hicret etmeyi biliyor. Nasıl gideceğini biliyor. Nasıl döneceğini biliyor. Kış mevsiminde ben burada yaşayamam diyor. Ama bunu biri tarafından kendisine öğretilmiyor. O fitrat onun içinde var. Gidiyor. Hadi gittiği yerde kalsın. Ha orada da ben yumurta yapıp burada yavru çıkaramam. Yumurta dakikada, saniyede pişer burada. Ben yine yavru yapmak için yine geldiğim yere gideyim diye tekrar bahar vakti gelip hicret ediyor. Yani bir insana kanat versek, uçursak, uçabilse bu üstün akliyle mücehhez olduğu halde Afrika'ya gidip gelemez. Mümkün değil. Uçaklar bile bazen rotasını şaşırıyor, gidemiyor. Ama bu kuş, hani derler kuş beyninde, kuşun beyninden ne olur, kuşun aklından ne olur ama bunu Cenab-ı Mevla bunun kitabını içine koydu. Fitratına. Ve geliyor, inanın hangi yuvadan uçtuysa aynı yuvaya geliyor. Hiç şaşırmıyor. İşte bu Cenab-ı Mevla'nın hayvanlara koyduğu bir fitrat. Bir de bakıyoruz insana, insan böyle değil. İnsanın hayatı standart değil. Karıncayı incitmeyecek kadar merhametli insanlar varken, insan öldürmekten zevk alan insanlar da vardır. Halbuki o da insan, o da insan. Yani insan öldürmekten zevk alanlar akılsız değil. Geçen senelerde bir seri cinayet vakasını televizyonlarda izlediniz. Adam Adapazarı'ndan adam vurmaya başladı. İskenderun'dan bir de Ankara Polat'ta bitirdi. 5-6 kişi öldürdü. Sorgusunda soruluyor, niye öldürdün? Parası için mi? Hayır. Öldürdüğüm insanların parası cebinde. Dokunmadım bile. Peki niye öldürdün? Zevk için. Yakalanmasan devam edecek miydin? Edecektim. Ne kadar? Devam edecektim yani. Şimdi bu insan değil mi? İnsan değilse, akıllı değilse bunu niye hapsediyorlar? Demek ki akıllıdır ve insandır. Ama onun yanında Efendi Hazretleri ile beraber ispiri aşarken yörün üzerinde bir kurbağa gördü ki biraz topal. Arabayı durdurdu. Şu kurbağayı dedi Resul Hoca al, kenara koy, gelen araba onu ezmesin. Bu da insan. Bundan ne anlıyoruz? Diğer canlılara kitap gerekmez. Cenab-ı Mevla onları standart yarattı ve onları da bizim için yarattı. Fakat insanoğluna mutlaka kitap gerek. Allah'ın halifesi olan insandan Cenab-ı Mevla bir şeyler istiyor. Ne istiyor? Kulluk istiyor. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak kulluk için yarattım. Bana kul olsunlar diye yarattım. Kulluğun birinci şartı da tevhiddir. Yani Allah'ı her vecile tevhid etmektir. Onu birlemektir. Ona hiç kimseyi eş koşmamaktır. Lokman aleyhisselam ve izgâle

0: Lokmanu libnihi. Lokman aleyhisselam bir zaman oğluna dedi ki, ya buneyye, evladım, la tuşrik billah, Allah'a eş koşma. İnne şirke le zulmun azim. Zira şirk en büyük haksızlıktır. Neden? Şirkte Allah'ın hakkını, yani Halik'in hakkını mahluka vermektir. Şirk budur. Şimdi Ahmet'in hakkını Mehmet'e vermek, tabii ki bu da zulümdür. Ama bu en büyük zulüm değil. En büyük zulüm, uluhiyet hakkını Cenab-ı Mevla'dan alıp bir başkasına tanımak. Tabii bunu söylediğimiz zaman hiç kimse Cenab-ı Mevla'nın halikiyetini, yani onun yaratıcılığını mutlaka herkes bunu tevhid ediyor. Asla bir başkasını bu sıfatta, bu tehlik sıfatında Allah'a hiç kimseyi eş koşmuyor diyebiliriz. Ama tevhid sadece Cenab-ı Mevla'nın zatini tevhid etmek değildir. Sıfatlarını da tevhid etmek gerekiyor. Yani Cenab-ı Mevla zatından, noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif olduğu gibi sıfatlarında da kemalat ile muttasif ve nekaisten münezzehtir. Buna bu şekilde inanmak lazım. Şimdi La ilahe illallah diyen herkes bu tevhidi söylüyor. Ama bu tevhidi sadece söylemek yetmiyor. Gerçek manada tevhid etmek lazım. Yaradan Allah'tır, tamam. Allah sadece yaratıcı değildir. Yani Cenab-ı Mevla'yı tehlik sıfatında tevhid edeceğimiz gibi onun teşrih sıfatında da tevhid etmeliyiz. Hakimiyeti mutlaka Allah'a aittir. Vel hakimiyetul mutlakatu lillah bila kaydin ve la şart. Yani kendisine halife olarak yaratmış olduğu insana yol gösterme, yol tayin etme hakkı Allah'ındır. Öyleyse İslam nedir? Cenab-ı Mevla'nın nizamidir. İslam neye dayanır? Cenab-ı Mevla'nın vahyine dayanır. Yeryüzünde yaratılan insanların bir kısmı Cenab-ı Mevla'nın vahyini kabul etmiş, ona tabi olmuş, ehli tevhid olmuştur. Diğer bir kısmı da Cenab-ı Mevla'nın vahyi, onun indirdiği dururken Allah'ın indirdiğini bırakıp insanların uydurduğunun peşine gidiyor. Bunlar da şeytan ve nefsin peşine giden insanlar. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların uydurduğundan koparıp Allah'ın indirdiğine çağırmak için gönderilmiştir. Hicreti de bunun için yapmıştır. Mekke'yi de bunun için fethetmiştir. Bütün tebliğini, cihadını, kıtalini hep bunun için yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu asra fitne asrı diyebiliriz. Bu çağa fitne çağı diyebiliriz. Nedir bu? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Bir fitneden korkun ki bu fitneyi çıkaranlar, bu fitnede olanlar sadece bu fitneyle cezalanacak değiller. Ya başkalarını da sirayet edecek. Asrımızın en büyük fitnesi tevhide bulaşan şirktir. Ya eyyühellezine amenu lime telbisunel hakke bil batili. Ey iman edenler, hakla batili niye karıştırıyorsunuz? Şu hususlar Allah'ın dediği gibi olsun ama şunlar da bizim dediğimiz gibi olsun canım. Niye söylüyorsunuz böyle? Hep Allah'ın dediği gibi olsa ne zararım var? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah'tan daha doğruyu kim söyleyebilir ki? Var mı? Sözün doğru olması için o sözün sahibinin de var olan sıfatların kamil olması lazım. O husuzun sahibinin sıfatları noksanlıktan münezzeh olması lazım. Kemalat ile muttasif olması lazım. Beşerden var mı bir tane? Sıfatlarından, noksanlıklardan münezzeh ve kemalat ile muttasif. Mesela beşer bir şeyi söylediği zaman nereye dayanarak söyler bunu? İlmine dayanarak, değil mi? Peki ilmine dayanarak kelam sıfatıyla ifade eder beşer. Ve bu söylediği şeye söz denir. Kimin sözü? Beşerin sözü. Yazdıysa beşerin yazdığı, çizdiyse beşerin çizdiği, koyduysa beşerin koyduğu, talimatsa beşerin talimatı, emir ise beşerin emri, nehi ise beşerin nehi, değil mi? Hem beşer emretsin hem de ilahi olsun, öyle bir şey olur mu? Hem beşer koysun hem de bu koyulan şey ilahidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki beşer noksanlıklardan münezzeh mi? Hangi insan çıkıp ben ilmimde kemalat ile muttasifim, noksanlıklardan münezzehim? Bunu diyen insan ben ilahim demiş olur ancak. Başka bir manası yok. Nasıl noksanlıklardan münezzehsin? Sende nisyan sıfatı var mı? Nedir? Unutma. Beşerde var değil mi? Evet. Peki nedamet sıfatı var mı? Var. Nedir nedamet? Pişmanlık. İnsan niye pişman olur? Bir şeyi söyler veya bir şeyi yapar veya bir şeye karar verir, bilahare ondan pişmanlık duyar. Pişmanlığın manası daha önce yaptığı şeyi beğenmemektir. Peki beğenmediğin bir şey doğru olsa niye beğenmiyorsun? Demek ki hata. Hata olduğunu anladın. Ha, beşer bu noksan sıfatlardan kendini kurtaramaz. Mutlaka beşerde bu noksan sıfatlar vardır. Mesela Cenab-ı Mevla kendisine halife olarak yarattığı bizlere hayat vermiştir, Allah'ın sıfatı. İlim vermiştir, o da Allah'ın sıfatı. Kudret vermiştir, o da Allah'ın sıfatı. İrade vermiştir bize, değil mi? O da Allah'ın sıfatı. Kelam, konuşuyoruz ya. Tekvin, eylem yapabiliyoruz ya. Bu sıfatları Allah bize verdi. Ne diye verdi? Ey kulum ben bunu sana verdim. Uluhiyeti de sana devrettim. İstediğin gibi yap diye vermedi ya. Bu sıfatlarla benim indirdiğimi anla ve tatbik et diye verdi. Kendi başına iş yapma. Yapamazsın. Seni bu donanımda yaratmadım diyor Allah. Seni beşer yarattım. Ha Allah noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif olarak bizi yaratabilir miydi diye bir soru sorsan bu ne demek biliyor musun? Allah kendisi gibi bir ilah yaratır mı diye sormak gibi bir şey yani. O sıfatlar sadece Allah'a mahsustur. Beşerde veya başka bir mahlukta olamaz. Peki bu sıfatlar bizde var değil mi? Hayat var. Ama bu sıfatlar bizde olduğu gibi bunun zıtları da var bizde. Hayat var, memat var, ölmek de var değil mi bizde? Yaşarız, ölürüz. Peki Allah'ın hayat sıfatı nasıl bir sıfat? Hayy la yemut, yaşar, ölmez. Ölüm yok onun için. O sıfatlarla muttasif, zıtlarından münezzeh. Hayat, ilim, semih, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatının zıt. Bu sıfatlar kemalattır, bunların zıtları ise noksanlıktır. Allah işte bu noksanlıktan bu nezzettir. Mesela Subhanallahi dediğimiz zaman bunu demiş oluyoruz. Subhanallah kelime-i tevhide eş değerde bir ifadedir. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Subhanallah temle'ul mizan. Subhanallah öyle bir kelimedir ki mizanın sağ kefesini doldurur. O kadar ağır. Niye? İfade ettiği mana nedir? Ben Cenab-ı Mevla'yı noksan sıfatlardan, zatini ve sıfatlarını noksanlıklardan tenzih eder, kemalatine tavsif ederim demek. Bundan daha güzel tevhid olur mu? Demek ki bu hayat, ilim, semih, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları, kemalat, Bunların zidleri ise noksanlık. İşte o noksanlıklardan Allah münezzehtir. Hayat var, mevt yok. İlim var, cehil yok. Bizde ilim var değil mi? Var. Cehil var mı? O da var. Bildiğimiz mi fazla, bilmediğimiz mi? Bilim mukayeseyle İmam-ı Azam Efendimiz rahimullah kürsüye çıkmış, konuşuyor, vaaz ediyor. Cemaat'a bir tanesi, koca imam ne büyük alimsin diye iltifatla bulununca İmam-ı Azam demiş ki, ben bildiklerimi basamak yaptım, iki basamak çıktım. Eğer bilmediklerimi basamak yapsam arşa kadar çıkarım dedi. Yani bilmediklerimiz bildiklerimizden daha çok. Demek cehaleti ilminden daha fazla olan bir insan, o insanın saadet yolunu tanzim etmeye nasıl gücü yeter? Buna nasıl cüret eder? Kudret var mı bizde? Var. Allah'ın kudreti var değil mi o sıfat? Ama onun zıddı acizlik, aciz. Allah'ta aciz yok. Kudret sıfatıyla muttasif, acizden münezzeh. Bende de kudret var. Kudret sıfatıyla muttasifim ama aciz, acizden de münezzehim diyebiliyor musun? İnsandan daha acizi var mı ya? Ne? Küçük bir mikrop yatırıyor seni aşağı. Kaftan kafa hükmeden adam birdenbire yatırıyor yere. Efendim aciz içerisinde. Yani kadir olduğumuz şeylerden daha çok aciz olduğumuz şeyler fazla değil mi? Mesela irade sıfatı bizde var. Ama her murad ettiğimizi yapabiliyor muyuz? Yok. Ama Allah Celle Celaluhu يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Dilediğini yapar, murad ettiğini yapar. Şimdi bütün dünyada kelime-i tevhid tabi terennüm ediliyor. Memleketimizde de var değil mi tevhid? Günde 5 kere minarelerden, bir caminin birkaç minaresi var, caminin sayısı da çok. Her caminin minaresinde sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı kelime-i tevhid terennüm ediliyor. Ne deniyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim deniyor. Peki gerçek tevhid var mı? Ben bir zamanlar 12 Eylül'de beni küçücük daracık bir yere attılar. O bulunduğum nezaretin hemen yanında cami var. Camiden de günde 5 kere ezan okunuyor. Bulunduğum yerde bazen kediler geçer, miyav miyav bağırır, kedi sesini duyarım. Hemen yanı başında kümes var, horoz bağırır, sesini duyarım, tavuk sesini duyarım. Efendim, ilkokul bahçesinden zil sesleri duyarım. Bu seslerin hiçbiri bana nahoş ve acayip gelmedi de, o kelime-i şehadet terennüm ediliyor, ezan sesi o kadar nahoş, o kadar acayip geldi ki bana, o kelimeler beni ağlattı nezaret. Neden? Çünkü suçu kelime-i şehadeti anlatmaktı. La ilahe illallah kelime-i tevhidini anlattığım için oradaydım. Ve bana sordu soran, hoca sen hem talebelere hem de cemaate şeriatı anlatıyormuşsun. Şu sualın garipliğine bakar mısınız? Sen şeriatı anlatıyormuşsun diyor. Bu suala muhatap tutulan bu kişinin yanı başında okunan ezan da eşhedü en la ilahe illallah ne demek? La halike illallah demek. Allah'tan başka yaratıcı yok. Daha la amire illallah demek. Allah'tan başka emreden amir yok. La nahi illallah. Allah'tan başka nehyeden nahi yok. La şari'a illallah. Allah'tan başka şer'aden şari yok. Bu kelime-i tevhid bunları ifade ederken sen bunları niye konuştun diye adamı içeri atıyorsun. Buradaki komiklik, buradaki tezat, buradaki çelişkiyi anlamamak mümkün değildir. Evet. Gerçek manada tevhidin yeryüzüne yerleşmesi için Cenab-ı Mevla bütün insanları bunun için yaratmıştır. Kendisine halife. İnni ca'ilun fil ardı halife. Meleklere Allah buyurdu ki ben yeryüzünde kendime halife yaratacağım. Halifenin vazifesi nedir? Onu halife seçenin buyruklarını yerine getirmektir. Başka şeyi yapmaya yetkisi yoktur. Dikkat ederseniz ilk peygamber kim? Adem Aleyhisselam değil mi? İlk insan o da Adem Aleyhisselam. İlk insan var, peygamberlik var. Peygamberlik müessesesi o kadar önemli ki bir başka ifadeyle vahiy müessesesi o kadar önemli ki yeryüzünde bir veya iki kişi olsa bile o vahye muhtaçtır. İlahi nizama muhtaçtır. İlahi prensibe muhtaçtır. Allah'ın gösterdiği gibi yaşamaya muhtaçtır. Yani Cenab-ı Mevla'nın daha fazla insanlar çoğalsın, artsın, ondan sonra şeriat göndereyim, din göndereyim, nizam göndereyim dememiştir. Ya ne yapmıştır? İlk insan, yanı başında Havva anamız, belki birkaç tane de çocukları var. Ve gönderildiği anda yeryüzünde o peygamber olarak gönderildi. Yani risaletle gönderildi. Yani vahiy ile gönderildi. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُّدَى İnsanoğlu başıboş terk edileceğini mi zannediyor? Biz onu yaratacağız. Kendi haline nasıl istiyorsan öyle yaşa diyeceğimizi mi zannediyor? Hayır, öyle olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve orada başlamıştır. Kabil ile Habil arasında o mücadele başlamıştır. Habil demiştir ki ben aynı zamanda babam olan peygambere indirilen o 10 sahifede var olan şer'i hükümlere tabi olacağım. Çünkü ben Allah'ın kuluyum dedi. Onun yanında da Kabil dedi ki hayır ben nefsime uyacağım, aklıma, mantığıma uyacağım dedi. Bu hususu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah dile getiriyor. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ آدَمْ Habibim onlara Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssesini anlat kime? Mekke müşriklerine. Yani Mekke müşriklerine şunu duyur. Allah'ın indirdiğiyle yaşamak ne kadar gerekli olduğunu onlara anlat. Onu da Adem Aleyhisselam, beşerin ilk babası olan Adem Aleyhisselam'ın kıssesiyle onlara anlat ki anlasınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kabil diyor ki benimle doğan kız çocuğuyla ben evleneceğim diyor. Akıl var, mantık var diyor. Adem Aleyhisselam da diyor ki oğlum olmaz. Akıl mantık ikinci plandadır. Şeriat var. Allah'ın indirdiği var. Helal haram mefhumu var. Helal ve haram hususunda söz sahibi olan yalnız Allah'tır. Allah'ın haram dediğine kimse helal diyemez. Allah'ın haram dediği şeyi kimse helal edemez. Helal dediğini de kimse haram edemez. Farz dediğine de kimse ruhsat veremez. Allah'ın fermanı bu. Bana gönderilen o 10 sahifada ihtivasını bulan şeriata göre bu kızla sen evlenemezsin. Bu senin mahremin. Habil de diyor ki doğrudur. Madem ki biz Allah'ın kuluyuz, babamız aynı zamanda peygamber, o vahyin muhatabı, öyleyse babamıza vahyedilen kitapla hareket edeceğiz kardeşim diyor. sen bu kızla, benimle doğan kızla evleneceksin, ben de seninle doğanla evleneceğim. Mahremiyet ölçüsü o zaman bu. Bu münakaşadan sonra Adem Aleyhisselam hanginizin haklı olduğu ortaya çıkması için birer kurban edin diyor. İzkarraba kurbanen ayeti celle ifade edin. Onlar her ikisi de birer kurban ettiler. فَتُقُبِّلَ مِنَ حَد۪يمَا وَلَا مُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Habil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'inki kabul edilmedi. Bu sefer haset, kıskançlık, nefsi emmareye uymak, Allah'ın kitabına karşı olmak, vahye karşı durmak, hırsı daha da arttı. Ve ne diyor bakınız, bak terörün temelinde ne yatıyor? İnsan cinayetinin temelinde ne yatıyor? Dikkat edin. Kâle diyor ki Kabil, le'ektulenneke elbette ve elbette seni öldüreceğim diyor. Hedefime ulaşmak için. Şu tehdide bakar mısınız? Nasıl tehdit ediyor? Öldüreceğim diyor. Niye? Allah'ın indirdiğine razı olsaydı, nefsinin uydurduğunu terk etseydi, böyle bir cübete düşer miydi? Teşebbüs eder miydi? Etmezdi. Kale, Habil de diyor ki, اِنَّمَا يَتَكَفَ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kardeşim, niye darlanıyorsun? Allah kurbanı ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Allah'tan ittika edersen senin de kurbanın kabul olur. Allah'tan ittika etmenin temelinde onun haram dediğini haram, helal dediğini helal kabul etmekle olur. Yani sen bu kızla evlenmenin haram olduğunu kabul edeceksin. Bu hususta hükmetme selahiyetine sahip olan Rabbimizdir, sen değilsin. Nefsin değil, şeytan değil, iblis değil. Sen Allah'a teslim ol ki kurbanın kabul olsun. Ve devam ediyor Habil. لَيْنْ بَسَدَّ اِلَيْيَ يَدَكَ لِتَكْتُلَنِ Sen buna rağmen inat eder de beni öldürmek için elimi uzatırsan bile مَا اَلَا بِبَاسِدِ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَكْتُلَكِ Seni öldürmeye ben elimi uzatmam. Şimdi burada Habil'in merhametine bakın, olumlu davranışına bakın, bir de Kabil'in gaddarlığına bakın. Halbuki Habil de Adem'den ve Havva'dan olmuş, Kabil de aynı babanın, aynı annenin evlatları, üstelik babası peygamber. Ama Kabil tehdit savunurken Habil de ne diyor? Eğer sen beni öldürmeye elini uzatsan bile ben seni öldürmeye elini uzatmam. Niye? Nasihatle bilinler. İnni ehâbullâhe rabbel âlemîn. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Onu da Allah'tan korkmaya davet ediyor. Fakat o nefsi emmareye uymak, Allah'ın indirdiğini elinin tersiyle itip, nefsi emmarenin uydurduğuna tabi olmak ona ne yaptırdı? Evet. فَتَوَّهَتْ لَهُ نَفْسُهُ كَتْلَ اَخ۪ي Kardeşinin öldürülmesini nefsi ona güzel gösterdi, hoş gösterdi. Evet, فَقَتَلَهُ öldürdü. فَاسْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Böylece husrana uğrayanlardan oldu. Şimdi dünyanın neresinde bir cinayet işlense, cinayet işleyenin defterine bir cinayet günahı yazıldığı gibi Kabil'in defterine aynı günah ona da yazılır. Neden? مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّيَّةً فَلَهُ بِزْرُهَا وَبِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Kim kötü bir sünnet, kötü bir adet ihdas ederse onun vebali ona aittir. Onunla o sünnetle, o adetle yaşayanların günahı da ona ait. مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَرْزَارِهِمْ شَيْطَ Tabi yapanların hiçbirinde o günah eksilmemek şartıyla. Tabi buna mukabil وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً Kim de iyi bir yol, güzel bir yol bırakırsa فَلَهُ اَجْرُهَا O güzel yol bırakanın ecri, mükafatı ona aittir. وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا O güzel yolda amel edenlerin mükafatı da ona aittir. Ama ona aittir de amel edenlere bir şey kalmaz mı? مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْزَ مِنْ اُجُورِهِ Bir şey ya. O yapanların ecrinden, mükafatından da hiçbir şey noksan olmaz diyor. Evet. Şimdi bu eğer kabir Allah'ın indirdiğine teslim olsaydı terörist olur muydu? Kardeşini öldüren cani olur muydu? O halde bu terörün temelinde yatan nedir? Allah'ı unutmaktır. Allah'ın indirdiğini bırakıp insanların uydurduğuna tabi olmaktır. Bu çok önemli. Neden insanların yaptığına uyduruk diyoruz? Çünkü insanlar ancak uydurur. İnsanlar indiremez. İnen haktır, Allah'tandır, vahidir, Allah'a dayanır. Noksanlıktan münezzeh olan Allah'a, kemalat ile muttasif olan Allah'a dayandığı için onun indirdiği de kamil olur, noksanlıktan münezzeh olur, tam olur, eksiksiz olur ve beşeriyet için kurtuluş olur.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri devam edecek. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
14: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
15: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
0: Şimdi Mekke müşrikleri, bunlar müşrik diyoruz. Bunlar Allah'a nasıl şirk koştular? Yani Allah'tan başka yaratıcı var mı dediler? Putlar, o taptıkları putlara bizi bunlar yarattı diye tapmadılar. Ya ne dediler? Haula şefaa'la indallah dediler. Bunlar Allah'ın elinde bizim şefaatçilerimizdir. Ama ona ilah dediler. Yağmur duasına çıkarken dağlara el açıp Allah'a dua ederlerdi. Hangi Allah'a? Bizim inandığımız Allah'a. Halik-i Zülcelal olan Allah'a dua eder. Ama çıkmadan önce de putlara secde ederlerdi. Onların adına kurban keserlerdi. Öylece Allah'a yalvarışa çıkarlardı. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlar iman etmiyor değil, ediyorlar da şirk içinde iman ediyorlardı. Hem şirk koşuyorlar hem iman ediyorlar. Bu hususu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yani Cenab-ı Mevla'nın yaratıcılığını, rizik verici olduğunu, ayati kevniyesine onlar inanıyorlardı. Ama ayati şer'iyesini reddediyorlardı. Mesela وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ O Mekke müşriklerine sorarsanız yerleri gökleri kim yarattı diye لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ derler ki Allah yarattı. Bunda samimiler mi? Elbette samimiler. Ama yaratıcı olarak tanımak yetmiyor. Onun risaletini kabul etmediler. Yine başka bir ayette قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا Yeryüzü ve yeryüzünde olanlar kime aittir diye Habibim sor onlara. Evet. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Madem biliyorsunuz ey Mekke müşrikleri ne diyecekler biliyor musun cevaben? سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Yeryüzü de, yeryüzünde yaşayanlar da hepsi Allah'a aittir. Sahip Mekke müşrikleri buna inanıyorlar mıydı? İnandıklarını Allah diyor Celle Celaluhu. Yine başka bir ayet. Men kul men rabbus semavati seb'i. Yedi kat göğün Allah'ı, Rabbisi kimdir? Ve rabbul arşil azim. Bak bak. Arş-ı azime de inanıyorlar. Arş-ı azimin de Allah'ı kim diye sor. Seyebulûne diyecekler ki Lillah, bütün bunlar Allah'a ait. Kul efelâ tettekûn. O halde Allah'a muhalefet etmekten, onun risaletini reddetmekten korkmaz mısınız diyor. Yine başka bir ayette kul men biyedihi melekûtü külli şey. Her şeyin mülkiyeti kime ait? Ve huve yücir ve la yücar aleyh. O verir, ona kimse tarafından verilmez. Böyle bir varlık var. Bu kim? İn kuntum ta'lemun. Seyekuluna lillah. Yine Allah derler. Evet. Yine başka bir ayet, son ayet olarak. Kul men yerzukukum mines semai vel ard. Habibim sor ki, göklerden yağmuru yağdırmak suretiyle, yerden nebatat bitirmek suretiyle size kim rizik veriyor? Yağmurlar bir sebep, vasıta. Toprak da bir sebep, vasıta. Bu sebeplerle size rizik veren kimdir? Emmen yemlikü sema vel ebsar. Hani gözünüzle görüyorsunuz, kulağınızla dinliyorsunuz ya, o görmeye ve işitmeye hakim olan, gören gözleri gördüren, işiten kulakları işittiren kimdir? Bunu da sor onlara. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bunu da sor onlara. Evet. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Bütün kainatın kevni olayları kim yürütüyor? Yani bunları sor. Sorarsan ne diyecekler? فَسَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Diyecekler ki Allah. فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ O halde o Allah'tan neden korkuyorsunuz? Şimdi bu ayeti celillerde anlıyoruz ki Mekke müşrikleri Cenab-ı Mevla'nın yaratıcılığına, rizik verici olduğuna, inanıyorlardı. Yani tek kelimeyle ayat-ı kevniyeye inanıyorlardı. Güneşi doğduran Allah, ayları doğduran Allah, nebatatı bittiren Allah, hayvanatı, cemadatı, insanı yaratan hep Allah. Ama Allah bizi yarattı, işimize karışmasın dediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teklif getirdiler. Ne dediler? Ya Muhammed, seni severiz, doğruluğuna inanırız. Sana Emin ismini biz verdik. Çok eminsin, güvenilirsin. Seni baş tacı yaparız. İstiyorsan başımıza emir seçelim. Sen bizi yönet. Yönet ama kendi aklınla, mantığınla, beşeri hislerinle bizi yönet. O semadan indirildiğini söylediğin vahy ile değil, Kur'an ile değil, Allah'ın kelamı ile değil, sen bizi yönet, kabul. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu teklife ne diyor? Vallahi bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz bu teklifinizi kabul etmem. İşte onları yönetecekti ama şartlı yönetim. Yani beşeri bir sistemle bizi yönet dediler. İlahi nizami sistemi bırak dediler. Risaleti bırak dediler. Nasıl bırakır? Risalet ona verilmiş. Resulluk ona verilmiş. Ya Muhammed, seni seviyoruz ama Muhammed olarak seviyoruz. Resul olarak sevmiyoruz dediler. Hazreti Muhammed'i sevdiler ama Resulullah'ı sevemediler. Resulullah kim? Muhammed kim? Aynı şahıs değil mi? Ama Resul deyince Allah'ın kitabı vahiy akla geliyor. O vahiden ve kitabullah'tan arınmış olarak var olan Muhammed'i severiz dediler. Evet. Fakat Peygamberimiz bunu kabul etmedi. Kendisine Mekke hayatında, 13 senelik Mekke hayatının son zamanlarında başka bir teklif getirdiler. Dediler ki, sen ibadetinde hur ol, ibadetini yap. Bizim de ibadetimize karışma. Senin dinin senin, bizim dinim bizimiz, bizim dinimiz. Böyle bir teklif getirdiler. Hani ibadet özgürlüğü diye 20. asırda hani can atılan ibadet özgürlüğü var ya, o özgürlüğü tanıdılar. Fakat Peygamberimiz kabul etmedi. Neden etmedi? Çünkü din tamamlanmadı ki. Din ibadetten ibaret değil ki. Din Mekke'de gönderilen ayetlerden ibaret değil ki. Daha var. Nerede gelecek o? Hicretten sonra. Bunun için hicret gerekli. Hicret deyince tek kelimeyle kolay geliyor muhteremler. O ne kadar ağır bir cihat biliyor musunuz? Hicret. Evlat babasından ayrılıyor. Medine'ye gidiyor, bir daha geri döneceğine garanti yok. Karı kocasından ayrılıyor. Hanım hicret ediyor, kocası kalıyor. Koca karısından ayrılıyor, koca hicret ediyor, hanım hicret etmiyor. Kardeş kardeşinden ayrılıyor. Baba evladından ayrılıyor. Allah için, hicret için ve İslam nurunun tamamlanması için bu yapılıyor. Hicretin manası bu. Ta ki el yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radıytu leküm'ül İslam'e dina ayeti celilesi nazil olur. Din tamamlanıncaya kadar ki Peygamberimizin hedefi bu. Allah'ın da hedefi bu. Din tamamlanıncaya kadar bu mücadele devam etmesi gerekiyordu. Ve iz yemkürü bikellezine keferu, o kafirler Darun Nedve'de toplandılar. Her asırda böyle sui tedbirler, benzeri sui tedbirler alınır. Her asırda. Evet. Ne için toplandılar? Hile yaptılar, tuzak kurdular. Yusbituke, seni hapsetmek için. ev yektürük yahut öldürmek için, ev yuhrucuk yahut seni sürgün etmek için. Bu üç görüş üzerine mutalaa yaptılar, Darun Nedve'de konuştular, hile kurdular, tuzak kurdular ve dediler ki ne yapalım? Hapsetsek, işte akrabası var, şu var, bu var. Yani bunu hapisten çıkarırlar. Efendim sürgün etsek, sunulduğu yerde faaliyet yapar. İşte netice öyle oldu ya. Ve ondan sonra da burayı fetheder. Yine kurtulamayız. Ne yapalım, öldürsek? Akrabayı taallukatı var. İblis bir insan kılığında aralarına giriyor, bir akıl veriyor. Öldürmekten başka çare yoktur. Ama nasıl öldüreceksiniz? Her kabileden bir genç birdenbire hücum edip hep birden ona saldıracak. Kanı bütün kabileye taksim edilince bu kan ortada kalacak diye bunları kandırıyor. İşte o gece Allah tarafından hicret emri veriliyor. Bildiğiniz gibi Sevr mağarasında Cenab-ı Mevla onu koruyor. Vallahu yansimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Çünkü onun korunması demek, din-i mubin İslam'ın korunması demek. Düşünebiliyor musunuz? Bir örümcek böceğiyle onu koruyor. Örümcek böceğiyle de değil, onun ağıyla onu koruyor. Ve inne evhenel buyuti le beytul ankebut. Yeryüzündeki evlerin en ehveni, en basiti örümceğin evidir diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. O basit örümcek ağıyla koruyor. Orada pazarlık ediyorlar. Bakalım mı içeri, bakmayalım. Ya örümcek ağ kurmuştu. Ya örümceğin ağını tartışacağına bir başını ev bak, göreceksin orada işte onlar. O bile diyor ki güvercin bak taze yumurta yapmış diyor. E güvercinin yumurtasıyla Allah korur mu? Korur. Firavun aleyhillâne. Kâhinler ona diyorlar ki beni İsrail'den bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve bu senin mülkünün ve hayatının sonuna sebep olacak. Bunu duyunca ne yapıyor? Beni İsrail'de ne kadar hamile kadın varsa hepsini kayda geçiyor. Doğan çocukların hepsini öldürüyor. Rivayete göre 250 bin tane erkek çocuğu öldürtmüş böyle bir zalim. Hani demin dedik ya, insan Allah'a teslim olursa melekleri geçer ama Allah'tan ipini koparınca da en büyük canavar. 250 bin tane çocuğun başını keserken zerre kadar merhamet duymamış. Fakat biz Musa'nın annesine vahyettik diyor Allah. Onu bir sandığa koydu, nehire attı. Daha sonra o nehir bunu Firavun'un sarayının önüne getirdi, Musa Aleyhisselam'ın sandığını. Ve Musa Aleyhisselam ve hanımı onu aldılar, evlerinde buyurttular. Şimdi Cenab-ı Mevla'nın iradesi, işte demin dedik ya, Allah'ın irade sıfatı var. Kemalat ile muttasif, nuksanlıktan münezzeh. Allah'ın iradesi böyle bir irade. Firavun'un iradesi de işte o kadar. Düşünemiyor ki 250 bin tane erkeği kestim. O peygamber gelmesin diye. E peki şu da bir erkek çocuk. Ya o ise ne olacak halim, onu demiyor. Mevla dettirmiyor. Allah muhafaza ediyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dini, bu bini İslam'ı bizlere lütfetti. Bütün insanlığa, insanlık tarihi peygamberlerle doludur. Peygambersiz bir millet Cenab-ı Mevla yaratmamış. Her milletin başına bir peygamber göndermiştir. Risaletle beraber göndermiştir. Niye? Yeryüzünde yaşayan insanları başıboş bırakmak istememiştir Allah Celle Celaluhu. Ve Allah-u Azimüşşan işte Adem Aleyhisselam'ın şeriatı, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı gele Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Allah ne buyuruyor? Sümme ceannâke alâ şeriatin. Sonra da seni bir şeriat üzere kıldık. Nedir şeriat? Allah'ın yolu. İslam, din. Bunun adı din de desek aynı, İslam da desek aynı, şeriat da desek aynı. Fettebi'ha, buna tabi. Bu fettebi'ha emri sadece peygamberimize mi? Hayır. Bütün

hakkı da onundur. Evet. Efemen yahlubu kemen la yahlub. Hiç yaradanla yaratmayan bir olur mu diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Allah yaratan, seni yoktan var eden, Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yok. Öyleyse Allah'tan başka yarattığı varlıklara yön verecek başka bir güç ve kuvvet de yoktur. Allah'ın alternatifi var mı? Allah'ın alternatifi olur mu? Allah'a alternatif arayanlar Allah'a şirk koşuyorlar demektir. Allah'ın kitabının alternatifi var mı? Allah'ın kelaminin alternatifi olabilir mi? Olamaz. İşte tarih boyunca Allah'a alternatif arayanlar, Allah'ın kitabına alternatif arayanlar, Allah'ın nizamını alternatif arayanlar hepsi helak olmuşlardır. Hepsi helak olmuştur. Mesela bir zamanlar Firavun Allah'a alternatif olmak istedi. Tevrat'a alternatif olmak istedi. Ne dedi? Ene Rabbukumul A'la dedi. En yüce Rabbiniz benim. Firavun bunu derken acaba şu manada mı bunu söyledi? Ey Beni İsrail, sizi ben yarattım, ha haberiniz olsun. Size rizik veren de benim, ha haberiniz olsun. Bu manada mı söyledi? Veya Beni İsrail bu manada mı onu ilah kabul edenler ilah kabul etmiş, Rab kabul edenler Rab kabul etmiş? Hayır. Firavun ne demek istemiş en rabbukumul ala demekle? Ey Beni İsrail, siz Musa'ya göre değil, Tevrat'a göre değil, Allah'ın indirdiğine göre değil, benim uydurduğuma göre yaşayacaksınız. Benim prensiplerime göre yaşayacaksınız. Benim koyduğum nizama göre yaşayacaksınız. Allah'ın kitabını bırakın. Ben Allah'ın alternatifiyim. Ben Allah'ın kitabının, Musa'nın Tevrat'ının alternatifiyim dediği için Firavundur. Peki bunu bir başkası derse o Firavun olmaz mı? Ben Allah'ın kitabına alternatif buldum. Allah haram diyor ama onun alternatifi olarak ben başka bir sistemle ona mubah diyorum diyebilir mi? Derse firavunlaşmış olmaz mı? Cenab-ı Mevla ne diyor? Estağfirullah. Ellezine ye'kulûne riba. O kimseler ki faiz yerler. Ayeti olduğu gibi anlatır. La yekûmûne, onlar mahşerde dirilmezler. İlla dirilirler. Kemâ yekûmûllezî yetehabbetuhuşşeytânu minel mes. Şeytan çarpmışı gibi, sarali hasta gibi dirilirler. Yalpa vururlar. Doğru dürüst yürüyemezler. Yamuk yumuk dirilirler diyor böyle. Baktığın zaman da insan tipine benzemiyor onlar. Öyle dirilirler diyor Allah Celle Celaluhu. Peki suçları ne? Mahşerde herkesin dikkatini çekecek şekilde eli bir taraf, ayağı bir taraf, eli yamulmuş, ayağı yamulmuş, yürürken yalpa yapıyor. Ya bazen görüyorsunuz aşırı sarhani insanlar böyle yürür ya, ha öyle dirilecek diyor. Kabahatleri nedir? Kabahatleri Allah'ın kitabına alternatif aramaktır. Allah'ın kitabına rağmen başka beyanda bulunmaktır. Allah'ın nizamına rağmen onu beğenmemektir. Onu beğenmeyip başka yollara sapmaktır. Onu Allah nasıl ifade ediyor? Celle Celaluhu. Zalike bi ennehum. Bu durum şundan dolayıdır ki Allah diyor. Kalu, onlar dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislur riba. Alışveriş de faiz gibidir, ne fark eder dediler. İşte o ceza ondan dolayı.
Daha ziyade faizi yediklerinden dolayı

0: değil, Allah'ın hükmüne karşı çıktıklarından dolayı o ceza. Ne dediler? Alışveriş de faiz gibidir. Burada dikkati çeken bir şey vardır. Arapçada bir kaide var. Müşebbeh, müşebbeh-i bih'ten düşük olur. Her zaman benzetilen, benzetilenden daha az, düşük olur yani. Mesela aslan gibi adam diyoruz, aslana benzetiyoruz. Tam aslan değil ama ona yakın demektir. Burada da alışverişi müşebbeh-i bih yapacak yerde alışverişi değil de faizi esas tutup alışverişi faize benzetiyor. Zalike biennehum kalu innemel riba mislul bey'i demiyor, innemel bey'u mislul riba. Demek onlar için geçerli olan Allah'ın haram dediğidir. Faizdir esas ticaret. Ve alışverişi de ona benzetiyorlar. Günümüzde de her şey faize göre hesaplanmıyor mu? Her şey esas olan faiz olmamış mıdır? Adam araba satarken faiz hesapları vesaire vesaire. Esas ticaret bu olmuş da alışveriş onun şeyi, benzeri. Evet. Peki Allah-u Azimuşşan alışverişle faizin arasında farkı anlatırken ne diyor? Cenab-ı Mevla tenezzül edip sana onun zararını, karını mı anlatacak? Allah ne diyor? İnneni enallah, ben Allah'ım diyor. Enel halik, halik benim diyor. Ve ene şari, şari da benim. Nizam koyacak olan benim. Helal diyecek olan benim. Haram diyecek olan benim. Mahrem diyecek olan benim. Namahrem diyecek olan benim. Bu yetki bana ait. Hakimiyeti mutlaka benimdir. Siz beşersiniz, siz kulsunuz. Sadece benim indirdiğime, benim gönderdiğime tabi olmakla mükellefsiniz. Yoksa kendi uydurukçanızla yürümek yok. Allah böyle diyor. O halde alışverişle faizin arasındaki farkı belirlemek için Allah diyor ki وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Fark ne biliyor musun? Fark şu: Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Fark işte. E bu fark nasıl oluyor? Ya Allah'ın haram, zararlı dediği şey de fayda olabilir mi? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz demiyor mu Allah? Evet. Ela ya'lemu men halak. Bak bak. Mülk suresinde değil bu. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez de sen mi bilirsin? Sen de bir millet, bir insan, bir mahluk yarat da ondan sonra ona hükmetmeye kalk. Ela ya'lemu men halak. Ne güzel ayet değil mi? Yaratan bilmez mi diyor ama bak. Ben yaratanım biliyorum. Ve faiz batırır diyorum. Sen diyorsun ki faiz kalkındırır. Olmaz. Allah'a muhalefet. İşte öyle dedikleri için Sar Ali gibi mahşerde haşrolacaklar diyor. Evet. Ve devam ediyor. Yemhakullahu riba. Allah faizin bereketini sıfırlamıştır. Allah faizi helak sebebi yapmıştır diyor. Ayet. Kim diyor? İlminde noksanlıktan münezzeh olan, kemalat ile muttasif olan Allah diyor. Dediğinde yanılmayan, ilminde yanılmayan, asla hata etmeyen, asla isyan etmeyen, unutmayan, ezeli bilen, ebedi bilen, hali bilen, insani bilen, mahlukunu bilen, beşeriyetin saadet yolunu, huzur yolunu, mutluluk yolunu en iyi bilen varlık olarak, yaratıcı olarak diyor ki ben faizde bereket kılmadım. Faiz ancak batırır, mahveder. ve yurbis sadakat. Ama sadakat, karz-ı hasen, müminin mümine işte ödünç vermesi vesaire, verdiğin gibi geri almak üzere, bunlar da nemalandırır diyor. Alışveriş de nemalandırır diyor. Alışverişi övüyor. Alışverişi methediyor. Evet. Hem hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, et-taciru sadukun diyor. Methusena ediyor. Evet. Öyleyse devam ediyor. Yemhakullahu ve buyurbis sadakat. Vallahu la yuhibbu kulle keffarin ezim. Allah Celle Celaluhu faizin ve diğer haramların üstünü örten, helalmiş gibi kabul edenleri sevmez diyor. Yani ben sevmem diyor. Sadece faiz değil tabii. İçkisi burada buna dahil, kumarı buna dahil, menhiyat hepsi buna dahil. Ya eyyühellezine aminu devam ediyor bakınız. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan edilen emirlerden bir tanesi de namaz emridir değil mi? Ne diyoruz? Namaz dinin dileğidir diyoruz. Çok önemli bir ibadet. Ama namaz hakkındaki ayet mucmeldir. Allah اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَعْتُ الزَّكَاتَ diyor. Namazı kılın, zekatı verin. Nasıl kılacağız ya Rabbi? Onun beyanı yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Emin geliyor birinci gün. Sabah öğle ikindi akşam yatsı namazında imam oluyor. Namazı kılıyor. Vaktin ilk vaktinde, yani bu namaz vakitlerin ilkinde. İkinci gün geliyor, yine beş vakit imamlık yapıyor. Namaz vakitlerinin sonunda ve diyor ki bu iki vakit arası, yani diyelim ki imsaktan güneşin doğmasına yakın olan bir boşluk, ümmetin için vakittir. Talimatını veriyor. Peygamberimiz de Cibril-i Emin'den aldığı o namaz gösterisini, namaz talimini alarak kılıyor. Ve bize de diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni namazda gördüğünüz gibi namaz kılın. Bitti. Namaz tarif edilmiş oldu. Dikkat ediyor musunuz? Öğleyin ve ikindi namazında kıraat niye şeydir? Hafidir, gizlidir. Akşam yatsı ve sabah namazında niye açıktır? Öğleyle ikindi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken, kıldırırken veya kılarken gizli okumak zorundaydı. Müşrikler duymasın, bilmesin. Niye? Eziyet ediyorlardı. Yani ibadet özgürlüğü bile yoktu. Din tamamlanmamıştı. El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radıytu leküm İslam'a dine ayet cellesi müjdesi Arafat'ta, Arafa günü daha inmemiş. Ancak veda haccinde bu indi. Din tamamlandıktan sonra. Onun için o gün gizli okuyorlardı. Akşam yatsı ve sabah namazını açık okuyorlardı. Şimdi bize intikal eden fikrin hükmüne gizli okunacak yerde gizli, açık okunacak yerde açık okumak vaciptir. Bir hoca, imam akşam namazında imam olduğu halde gizli okursa seyir secdesi lazım gelir. Niye? Vacibi terk etti. Veya gündüz vakti gizli okunması gerekirken açık okusa seyir secdesi lazım gelir. Niye? Gizli okunacak yerde açık okumak suretiyle vacibi terk etti. Vacibin terkinden de seyir secdesi lazım gelir. Peki Peygamberimizin gününde öyle idi Mekke'de. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra bu kadar ayet neskedildi de bu niye neskedilmedi acaba? Allahu alem. Fakat kendi görüşümü bunda arz etmeye çalışayım. Bu neskedilmedi ki ümmetim buna dikkat etsin. Bak ben kainatın efendisi olduğum halde, rahmeten lil alemin olduğum halde Levh-i Mahfuz'da Allah'ın ismiyle ismin bitişik yazıldığı halde, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ibaresine sahip olduğum halde, Vallahu yasiruke minen nas, Allah seni insanlardan koruyacaktır fermanı benim hakkımda tecelli ettiği halde, ben kafirden korktum, korktuğum için tedbir aldım. Bu ümmete tevarüs etsin ve gizli kılınan namazlara baksın desin ki bak bu bize böyle intikal etti. Neden? Mekke'de namaz Mekke'de farz oldu. Mekke'de de böyle kılmak gerekiyordu ki Peygamberimiz Aleyhisselam namaz kılarken başına işkembe kondu. O işkembenin altında inim inim inledi. Ya bunu peygambere nasıl yapabilirler? Şimdi bazı insanlar hani şeyhlerini büyütürler, ona kimse bir şey yapamaz, dokunamaz falan filan. Ya peygambere dokunurlar. Şeyhler de şehit edilir, veliler de şehit edilir. Peygamberler Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam şehit edildiler. Yani ölüm herkes için, şehitlik herkes için mukadderdir. Yani ayet-i celle ne diyor Celle Celaluhu? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyor değil mi? Öyleyse fani mutlaka ölür. Ha bundan ne anlayacağız? Mekke dönemi başka, Medine dönemi başka. Şimdi günümüzde, asrımızda hangi dönemi yaşıyoruz? Onu kendiniz muttala edin, mülahaza edin. Şimdi diyelim ki Mekke'den Medine'ye hicret oldu. Cuma'yı farz kılan ayet Kuba'da iken, Peygamberimiz Kuba'da iken nazil oldu. Cuma namazı o kadar önemli, o kadar hayati önem taşıyor ki Allah'ın acelesi vardı adeta. Ya hicret tamamlansın, İslam bir devlet olma unvanını alsın, aldı da tam alsın. Beklenmedi. Kuba ile Medine arasında çok az bir mesafe var. Oraya gelene kadar beklenmeden Kuba'da farz kılındı ve cuma, ilk cuma orada kılındı. Neden Mekke'de olmadı? Durum müsait değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ferman gelse onu yapardı. Ama Allah onu korudu, orada o fermanı göndermedi. Ha ondan sonra ahkam ayetleri. Demin okuduğumuz Yusikumullah fi evladikum li zekeri mislu hazr Hüseyin gibi. Evet, ezzaniyetu ve zani fecrülü külle vahdi minumiyete celde ayetleri gibi. İnneme hamru vel meysru vel ensab vel ezlam ayetleri gibi. Efendim daha dinimizde ne ahkamlar var, ne hükümler var.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz.
2: Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
10: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde, bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Selamu aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
14: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
0: Evet. Ama bunları tabii kafamızdan sildikleri için bilmiyoruz. Biz bile okurken Multaka'yı okutuyor hocalarımız. Allah rahmet eylesin ama niye öyle diyorlardı şimdi hayret ediyorum. İbadet bahsi bitiyor, tamam Multaka bitti. İhtiyar okuyorsak ihtiyardan ibadet bahsi bitiyor, ihtiyar bitti. Başka mefsud okuyorsak öyle. Halbuki ibadet bahsi, fikri belki beşte biri. Geri kalan fikir ne oldu? Orada haddi sirket var, haddi şurk var, haddi gazif var, li'an var, ilah var, reza var, talak var. Bunları okumadan olur mu? Bunlar Allah'ın fermanı değil mi? Allah'ın fermanıyla sabit olan ahkam değil mi? Bunların zamanı değil. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama şimdi bak okuduklarından mesela günümüzde meriyette olan birçok şeyleri bilirsiniz ama haddi gazif ne? Burası of olduğu için bilim birkaç tane çıkar tabii. Haddi zina ne? Haddi sirket ne? Bunlar Allah'ın fermanı. Namaz emri nasıl Allah'ın emri ise bunlar da Allah'ın emridir. Bunlar da yaşanması gereken şeylerdir diye inanma mecburiyeti var. Tatbik için o imkanlar müsait olduğu zaman işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde bunları tatbik edemeyeceği için Allah onu ferman etmedi, buyurmadı. Ama Medine'de Habibim artık sen şimdi hürriyetine kavuştun. Sen aynı zamanda peygamber, aynı zamanda devlet başkanısın. Evet, valilerini tayin et, devletsin ve göndereceğim, peyderper göndereceğim bu ahkamı da ümmetine, ashabine tatbik et. Evet, daha sonra el yevme ekmeltu leküm dinekum. Bugün artık dininizi tamam ikmal ettim. Ve etmemtu aleyküm nimeti, İslam nimetini tamamladım. Ve radıytu lekümül İslam'e dina. Din olarak İslam'a razı geldim. Bunun dışında din tanıma. Ya din olarak biz de İslam'dan başka tanımayız. Ama din deyince din anlayışın ne? Din deyince insanın hayat nizamidir. Sen sadece namaz, oruçtan ibaret olduğunu zannediyorsan aldanıyorsun. Neyi yapacağın, neyi yapmayacağın, neyin helal, neyin haram. alışverişin nasıl olacak, ticaretin nasıl olacak, evlenmen nasıl olacak, boşanman nasıl olacak, kiminle evlenirsin, kiminle evlenemezsin. Bütün bunlar hayatın senin, hepsi dindir. Bir kısmı din, bir kısmı başka bir şey olarak düşünüyorsan sen başka bir şeyi kabul ediyorsun. O kabul ettiğin şeye biz İslam demiyoruz. İslam da ona İslam demiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine Yahudinin bir tanesi geliyor, diyor ki ya Ömer, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Biz Yahudiler olarak bu ayetin nazil olduğu günü bayram

iman ederiz. Halbuki siz bunun farkında bile değilsiniz diyor Hazreti Ömer'e. O zaman Yahudi diyor ki hangi ayet diyor bu? Bu hangi ayet diyor? O diyor El yevme ekmeltu leküm dinekum. Burada din tamamlandığı, kemala erdiği söyleniyor. Böyle bir gün bayram olmaz mı diyor. Hazreti Ömer Radıyallahu anh cevap veriyor. Diyor ki merak etme biz o günü biliyoruz. O ayet Hacc-i Ekber'de Arafat'ta nazil oldu. Her sene bütün haciler Arafat'ta toplanıyoruz. Dolayısıyla bu bayramı kutluyoruz. Bu yetmez. Bu ayet Cuma günü nazil oldu. Her hafta Cuma günü bir araya gelip Cuma'mızı kılarken bu ayetin nazil olduğu günü bayram yapıyor, Cuma'mızı kılıyoruz diyor. Böylece Yahudi'yi hapt edip ona o cevabı veriyor. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri her türlü fitneden bizi uzak eylesin. Bu ahir zaman fitnesinden bizi korusun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam akaidini, İslam inancını kavramayı nasip eylesin. Muhterem ümmetler, burası of. İslam'ın en iyi bilinmesi gereken bir belde. Bu beldede, bu derelerde kimler vardı? Ta o zaman Çaykara'da Of'a bağlıydı biliyorsunuz. İdris efendiler, Dursun efendiler, Mehmet efendiler, Ferşad efendiler, ne efendiler ne efendiler değil mi? Büyük alimler. O büyük alimlerin sayesindedir ki bu cemaat bugün buradadır. O alimlere Allah rahmet eylesin. Fakat bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki Allah bu ilmi böyle kopartıp almaz. Ya nasıl alır? Alimler eksilir, ölenlerin yerine yenisi yetişmez. Böylece alimsiz kalır, cahil insanlar fetva verir. Bizim Allah rahmet eylesin benim hocamdı, Hamid Efendi, kardeşimde şöyle bir kibar-ı kelamı vardı. Dağlardan aslanlar çekilince çakallar bağırmaya başlar biz aslanız. Şimdi bu aslan hocaları yetiştirmezsek işte demin bahsettiğim çakallar Kur'an üzerine yorum yapmaya başlar. Kur'an'ı tebdil etmeye, tebdil etmeye başlar. İşte bunu yapıyorlar. Ha bu aslanlar varsa ki bazen de bu aslanlardan rahatsız olup onların susturma peşine de gidiyorlar tabii. Sussun da aslan sussun ağzına gem vuralım da biz konuşalım diye. İşte biz cemaat olarak hakkı dinleyeceğiz, doğruyu dinleyeceğiz. Ehl-i sünnet ulemasını dinleyeceğiz. Bu ulemayı başta yetiştireceğiz. Çocuklarımızı medreseye vereceğiz, esirgemeyeceğiz. Hacı Efendi ne diyor biliyor musun? Beş vakit namazı cemaatle kılan, beş kere hacca gidip 15 kere umreye giden Hacı Efendi diyor ki benim bir torunum var, medreseye hafızlığa vereceğim ama diyor öğretmenleri dedi ki bu hafızlık için yazıktır, çok zekidir. Onun için diyor oraya vermek istemiyorum diyor. Sanki medrese zekasız insanların toplanacağı yer. En zeki insanların ihtisas göreceği yer medreselerdir. Kur'an kurslarıdır. Kur'an kursu diyoruz. Kur'an kursu sadece namaz, ilmuhal öğrenmek için olan yerlerdir. Ne okutuyoruz? Sarf, naif, tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, kelam vesaire. Hepsini okuyoruz. Şimdi bakınız Allah tahdis-i nimet olarak söylüyorum. Günlük okuttuğum ders, Kafiye, Molla Cami, İzhar, Bukhari, efendim, Hidaye, İhtiyar, ayrı ayrı gruplar halinde, tefsir, akaid. Şu kısa günde bu kadar nasıl sığdırıyorsun? İşte sığıyor. Allah bereketini veriyor. Ve o kadar hasta olmama rağmen bu dersleri eksiksiz okuttuğum gün en sıhhatli olduğum gün. Bunları okutmadığım gün hastayım. En azından moralmen hastayım. En azından psikolojik hastayım. Ha bunu ne için söylüyorum? Teşvik için söylüyorum. Haşa Allah riyadan uzak eylesin. Bu şöyle düşünüyorum. Yaş buraya geldi. Eğer ben biraz ihmal edersem benim ihmalimden dolayı şu akaidi bitirecek olan talebe bitiremediler. Ben ahirete gidersem
Ey kulum, sen zamanında elini çabuk tutsan, daha çabuk okutsaydın bunlar öğrenmiş olacaktı dersene cevap vereyim. Veya işte şu kitabı, bu kitabı, neyse. Yani zamanında çok çalışmak lazım. Geceyi gündüze katmak lazım. Geçmiş günlerimizde verdiğimiz fileden öyle hayıflanıyorum ki onları nasıl telafi ederim? O telafi etmek için geceyi gündüze katıp okutmaya çalışıyorum ama bir taraftan diyorum ki şimdi bu kadar yapabiliyorsan onu nasıl telafi eder? O zaman da bu kadar yapabilirdin. Hatta daha çoğunu yapabilirdin. Daha gençtin. Yine telafi olmaz diyorum. Allah telafi ettirsin, bereketini fark etsin. Ha size düşen ne? Oflular. Demin sizi övdüm. Size düşen de, oflular hakikaten övülmeye değer yani. Değerli insanlarsınız. Böyle yüzünüze karşı demiyorum. Gerçekten değerli insanlarsınız. Yani burada 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de dahi burada herkes sahip olduğunuz gayri resmi medreselerinizi devam ettirdiniz. Biz pazarda bunu devam ettirsek ne kadar ettirebilirdik söyleyeyim mi? Yarım saat, bir saat yok. Çünkü pazardan kalkan bir araba yarım saatte köye gelir, tak muhurlar biterdi. Neden? Oranın insanı ayrı, buranın ayrı mı? Oranın güçleri ayrı, buranın ayrı değil. Ama bu potansiyeli görenler potansiyele adım uyduruyor. Diyor ki bunlar dindar insanlardır, bunları darlatmayalım. Ama bir köy düşün, o köye böyle bir şey yapıldığı zaman da köy alkışlayacaksa onda da kimse perva etmeden yapacağını yapar. Siz Kur'an'a, sadece bu kadar değil, Kur'an'a sahip olduğunuz zaman Mevla o Kur'an'ı korur. Siz oldukça sahip oldunuz, sahip olduğunuzdan dolayı Cenab-ı Mevla da Kur'an'ınızı, kitabınızı korumuştur. Allah korumaya devam etsin. Ama اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah verdiği nimeti asla bozmaz. İnsanlar kendilerini bozmadıkça. Eğer kendinizi bozarsanız Allah da o nimeti bozar. Neyle bozmuş olursunuz? Kur'an'ın semtine bakmazsanız, bu medreselerin semtine bakmazsanız, yok şu istikbal, bu istikbal derseniz ki, bakınız bugün üniversiteyi bitiren birçok insan sokaklarda geziyor. Üniversiteyi bitirmiş ama bir iş bulamamış. Ama medreselerde okuyan, hele hele hafız olan ve Arapçayı bilen insanlara bu son zamanda öyle kadrolar verildi ki, bak bunlara veriliyor. Bizim belki de iki seneden bu yana 100-150 tane talebemiz imam oldu, Kur'an kursu hocası oldu. Bizim köyde okuttuklarımızdan 7-8 tanesi bir anda kadro aldı. Ve okudukları dersleri güzel okuduklarından, zeki olduklarından, iyi ilim aldıklarından dolayı köydeki medreseyi tercih ettiler. İlk tercihleri de çıktı. Hiçbir torpil, iltimas olmadan kendi medreselerinde vazife aldılar. Bu bir lütfi ilahi. Ama bu lütfi ilahi neden? Neyin karşılığı? İlmi güzel yapmanın karşılığı. Bakıyor ki bu hoca. Dediler ki bu tutuncu nereden mi? Belli. Belli bu hocadır dediler. İcabında Kur'an'dan soracağı yerde ibare okuttular. Maşallah ne güzel. Bazen de ibareyi okurken okutan kişi yanlış okuduğu zaman hocam orası böyledir, senin okuduğun gibi değil diyebilecek durumda talebeleri gördükçe onlar da esirgemediler tabii. Birinciliği, ikinciliği neyse verdiler ve istedikleri yere tayin edilmiş oldular. Bu nedir? İntensurullah yensurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bak Allah demiyor ki dinime yardım ederseniz size yardım ederim demiyor. Ya bana yardım ederseniz diyor. Neyi kastediyor? Dinine yardımı kastediyor. Peki dinine niye demiyor da bana diyor. Ya dinine yardım etmekle zannetme ki dine de bana. Hani diyor ya ey kulum ben hastalandım da beni niye ziyaret etmedin der Allah. Bir hasta olduğu zaman onu ziyaret edeceksin. Ve ziyaret edilmediği zaman da o ziyaret etmeyene der ki Allah diyor hadis-i şerif, ben hastalandım da beni niye ziyaret etmedin? Allah hasta olur mu?
Yani bir Allah'ın kulu hastalandığı zaman niye ona ziyaret etmedin? Ziyaret edip de geçmiş olsun demedi. İşte bütün bunlar hepsi tefekkür edilmeye değer hususlardır. Evet. Şimdi isterseniz bir dua yapalım. Diyelim cemii hatalarımızdan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tuttu ve recatu ilallah, nehyitu kalbi amma sivallah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'den mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu âmentümüzü de ikiye indirenler var, üçe indirenler var, bunlara da dikkat edelim. Önce kader yok dediler. Daha sonra melekler yok dediler, rüzgardır, şudur budur dediler. Cenab-ı Mevlam meleklerden bahsediyor ama işte insanların hafsalası almayacağı için öyle dediler. Allah şaka yapıyor haşa bizimle. Allah bizi aldatıyor haşa. Evet, en son geldiler Allah'a ve ahirete inanmak yeter. Peygamberlere inanmak da şart değil dediler. Peygambersiz din. Allah ile kul arasına kimse giremez. Önce şeyhleri kastettiler. Şeyhler Allah ile kul arasına nasıl girer diyorlar. Ama şeyh bir beşerdir. Allah ile kul arasına giremiyorsa peygamber de beşer olduğu için giremiyorsa o da giremez. Neyi demek istiyorsun? Şimdi ben sizinle Allah'ın Kur'an'ı arasına girdim. Allah'ın Kur'an'ı size anlatıyorum. Bundan ne gibi mahsur var? Şimdi Allah ile sizin aranıza girmiş mi oluyorum? Allah ile kulun arasına müminler ve hocalar girmiyor. Allah ile kulun arasına din düşmanları giriyor. Şimdi bizim amentumuz altıdır. Altı iman esasını da inanıyor ve tasdik ediyoruz. Elhamdülillah. Ya Erhamer Rahimin, yapacağımız duayı kabul eyle. Önce duanın Arapçasını yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغدا ومن العمر أسعدا ومن الإحسان أتم ومن الإنعام عم ومن اللطف أنفع اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وأكرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمدنا اللهم ادفع عنا شر الأشرار اللهم احفظنا عن شرور الأشرار اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم زلزل أقدام الكفار وخرب بنيانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدير اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم انصر من نصر الدين واغسل من خزر المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والوزاة والمسافرين والقادرين والغائبين ببرك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين günahlarımızı sen affeyle. Seyyiatimizi ve ulaike yübeddilullahu seyyiatim hasenat ayeti celilesinin sırrınca hasenata tebdil eyle. Seyyiattan vazgeçip hasenata kendimizi sevk etmeye muvaffak eyle. Hidayeti lütfunla bizlere ihsan eyle. Hidayette olmayanlara hidayet nasip eyle. Hidayette olanlara da hidayetlerini muzdat eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Evlenemeyen, evlenmekten aciz olan kimselere evlenme imkanını ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin,
görünür görünmez maddi ve manevi bir cümle belalardan bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyleye. En büyük bela, en büyük fitne olan şirk fitnesinden bizleri uzak eyleye. Ahir zamanda meydana gelen sözde ulema sinifinden kendilerini sayan ve dini tahrip eden, dini olduğundan başka göstermek isteyen, dinin gerçeklerine hurafe deyip gerçek hurafeyi ekenler, gerçek hurafeyi empoze edenler, Allah'ın ahkamı üzerine söz yürütenler, Allah'ın ahkamı üzerinde oynayanların şerrinden bizleri emin eyle. Onları mahcup eyle. Onlara da hidayet nasip eyle. Doğruyu güzeli görmeye onları da muvaffak eyle. Ya Erhamer Rahimin, din-i mübini İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ya Erhamer Rahimin, sana ayandır burası Of beldesi. Büyük ulemanın merkezi. Evet, ta Maraş'tan gelmiş, burada yatan mübarek zatlar var. Karadeniz'i irşad etmek maksadıyla, ilahi kelimetullah maksadıyla, emri bil maruf neyyan-ı münker maksadıyla, seni tevhid etmek maksadıyla, senin varlığını, birliğini, kelamini yüceltmek maksadıyla, küfür içinde olan, şirk içinde olan ecdadımızı şirkten kurtarıp imana erdirme maksadıyla buraya gelen o mübarek zatların şefaatine bizleri nail eyle. Onlara rahmet eyle. Onlardan sonra gelen bir cümle ulemaya rahmet eyle. Bu ulemanın duasına bizleri mazhar eyle. Dualarına bizleri mazhar eyle. Bu ulemaya layık evlatlar olmayı bizlere nasip eyle. Zürriyetimizi, evlad-ı üyalimizi ufluya yakışır şekilde, Müslümana yakışır şekilde yetiştirmeye bizi muvaffak eyle. Mehmet efendiler, Hasan efendiler, Yusuf efendiler, Ferşad efendiler, Hürsün efendiler, İdris efendiler ve daha isimlerini sayamadığım nice efendilerin yolunda yürümeyi bizlere müyesser eyle. Onların karınları doğru dürüst doymazken, sırtlarında doğru dürüst elbise giyemezken, doğru dürüst bir vesayete binemezken, gece vakti ders çalışırken, ışık bulamazken, ay ışığıyla, çoban ateşinin ışığıyla, kendi ışığıyla Kur'an-ı Kerim'i hifzede ederlerdi. Kur'an'ın mealine vakıf olmak için sarf, naif, fıkhi, usulü fıkhi, tefsir, hadis ve bütün din ve şeriat ilimlerini öğrenirlerdi. Ve öğrendiklerini de kendilerinden sonralarına öğretirlerdi. Evet, bir Hasan Efendi vefat ettiği gün akaid kitabına başı düşmüştür. Son nefesine kadar okutmuştur. Dursun Efendi keza, diğer efendiler keza. Ya Rabbi, bizi bunlara layık eyle. Bunların yönünde yürümeyi nasip eyle. Bunların fikrinden, itikadından zerre kadar bizi ayırmaya. Bir ziyaretine gittim Dursun Efendi rahmetlinin. Yaşı 85 civarındaydı. İkindi namazını kılıyorduk. Biz daha genç. Ya ikindinin sünnetini kılmasak diye bizim aklımızdan geçti. Neyse Dursun Efendi kılıyor. Başladı. Biz de kılıyoruz. Yani ayağa kalkamıyor, oturamıyor. Oturduğu zaman kalkamıyor, o kadar dizlerinden düşmüş. Ya dedim bu sünneti herhalde oturak kılar. Halbuki kılınabilir. Sünnet namaz, hele takatin yokken, ama bunu da ayakta biz kalkıyoruz, belki Fatiha'yı da bitiriyoruz, o hala kalkmaya çalışıyor. Bu kadar da ibadetlerine haris insanlardı bunlar. Ya Rabbi bunların bu fikriyatini, bu zihniyetini, zihniyet edinmeyi bizlere nasip eyle. Bunlar gibi olmayı nasip eyle. Bunların yolunda devam etmeyi nasip eyle. Efendim burada, Of'ta bundan 15 sene önce 300 tane hafız yetiştiğini biliyorum. 300 tane hafız hafızlıktan diploma aldığını biliyorum. Ya Rabbi bu sayı azaldı. Bu sayıyı çoğaltmayı bize nasip eyle. Sadece hafız olup hafızlığını yapan değil, Kur'an'ın malini, ilmini,
İtikadını, amelini ve mefkuresini benimseyen, kavrayan alimler yetiştirmeyi nasip eyle. Buna heves ver ya Rabbi. Bunun için can atalım ya Rabbi. Ecdadımız, benim çocuğum hafız olursa, hoca olursa maaş alacak, kadro alacak diye bir umut dahi taşımıyordu. Nasıl taşısa ki? Camiye giderken Kur'an-ı Kerim'i gizleyerek gidiyordu. Yolda soranlara nereye gidiyorsun? İnek çobanlığına diyordu. Camiye gideyim diyemiyordu. Böyle bir idarenin onlara kadro vermesini hayal etmek mümkün mü? Değil. Ama baba diyordu ki benim çocuğum hafız olsun. Ana diyordu ki benim çocuğum hafız olsun. Ben hafız babası. Anne diyor ben hafız annesi olayım da ne olursa olsun. Hoca babası, hoca annesi olayım da ne olursa olsun. Bu şuurda, bu heyecanda çocuklarını okutuyorlardı. Belki de bizden birisi annem bana Kur'an-ı Kerim alamadı. Evladım Kur'an alamıyorum dedi. Kabağın çekirdeğini biliyorsunuz. Çekirdek biriktirdi, biriktirdi, onu sattı. Onun parasıyla Kur'an aldı da çocuğuna hafızlık için Kur'an-ı Kerim'i tevdi etti. Şimdi Kur'an'dan adım alamıyoruz. Medreseden adım alamıyoruz. Medreseler medrese mi, şato mu belli değil. Lüks binalar, haliler üzerinde, yemek çeşit çeşit. Biz medrese açtığımız zaman da çay kahvaltısını veremiyorduk da sadece çorba içiyorduk. Allah'a çok şükür. Şimdi talebe diyor 5 çeşit olmasa kahvaltı yok demek istiyor. Bu kadar bolluk içerisinde talebelerimize bu nimetin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bu nimete mukabil çalışmayı nasip eylesin. Bu medresenin sahipleri hocalar da böyle bir nimet var. Ben öyle bir gün gelmiştir ki acaba yolda nöbetçi koymadan ders okutacağım bir gün gelecek mi diye o günü özlerken o günler geldi ama şükrünü yapamadık. Belki de ders okutmakta yine gevşeklik yaptık. Ya Rabbi bizi bu gevşeklikten kurtar. Ders okutalım. Ders okutalım. Ders okutalım. İlim, ilim, ilim. Şimdi ben size burada nasihat ediyorum, sohbet ediyorum. Bu anda sohbeti dinlediniz. Tabii ki istifadeden hali değildir. İstifade edersiniz. Ama bundan daha önemlisi tedris. Okumak ve okutmak. Ancak din bununla kaimdir. Eğer talim ve teallüm yoksa, tedris ve tedarrus yoksa, okumak yoksa, medrese yoksa, İslami bilimler, ilimler anlatılmıyorsa o memleketin dini kalkmaya mahkumdur. Eğer bu medreseden çıkan ehl-i sünnet ulemasını biz yetiştiremiyor ise o zaman demin bahsettiğimiz gibi bu aslanlar biter, çakallar aslanım diye bağırırlar ve din adına dinimize saldıranların sayısı artar. Bunlar kendilerini büyük alim sanırlar muhteremler. İnanın bana, güvenin ki güvenirsiniz. Bunların o bozuk itikadı bir yana, bunlarda ilim de yok, bunu bilin. Önlerine ibare koysam bocalarlar, okuyamazlar. Bu kadar aciz, bu kadar cahil. Kur'an-ı Kerim gibi belli bir kitaba yorum getiriyor adam. Halbuki tefsirini oku dese okuyamaz, aciz. Fikir okusun desen okuyamaz, ibare oku desen okuyamaz. Nereden biliyorum? Biliyorum çünkü içlerindeyim de ondan. Allah Celle Celaluhu bizlere haddini bilenlerden eylesin. Haddini aşanlardan eylemesin. Ölülerimize Allah rahmet eylesin. Hastalarımıza Allah şifa versin. Bizlere de Allah şifa versin. Hak yolda yürümekte bizi daim eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. Efendi Hazretlerimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine acil şifalar ihsan. Acil şifalar ihsan eylesin. Acil şifalar ihsan eylesin. Başımızdan eksik etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi yordum.
hakkınızı helal edin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala mursalin elhamdülillahi rabbil alamin. İlâ şerefin nebi ve âli ve ashabı meşayihina kâffe ve ilâ ecdadina ve a'mamina ve ahvalina ve halatina ve ebnâina ve benâtina ve limen lehu hakkun aleyna ve ilâ ervâhi

0: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam kabrine uğruyor. Ayakta namaz kılıyor, görüyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya yakın. Oraya geliyor. 224 bin peygamber toplanıyor. Saflar diziliyor. Arkasında en alim, en faziletli peygamber kim? İbrahim aleyhissalatü vesselam. İmamın arkasında kim duruyor? İbrahim aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra sağındaki en alim olacak. Sağında kim duruyor? Musa aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhisselamın solunda kim duruyor? Safta, arkada. İsa aleyhissalatü vesselam. Böylece 224 bin peygamber toplanıyor. Orada da onlarla görüşüyor. Namaz kılıyorlar cemaatle. Nafile namaz. Çünkü zaten peygamberler vefat ettikten sonra onlara namaz farz olmaz. Ama nafile namaz kılıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merdiven dayanıyor. İşte Burak'la oraya kadar geliyor. Miraç merdiven demek. Merdiven dayanıyor. Mescid-i Aksa'daki kayayan Sahratu Beytil Suhuril Cennet, cennet kayalarından bir kayadır o. Onu da ziyaret nasip oldu. O kayanın üzerine göklere merdiven dayanıyor. Birinci kat semaya kadar öyle işte. Yedi kat semaya oruç ediyor. Oradan Sidratül Münteha'ya, oradan işte Beyt-i Mamur'a, Cenab-ı Mevla mekandan münezzeh olarak ziyaret ediyor. Orada da altıncı kat semaya geliyor. Altıncı kat semada da kimle görüşüyor? Musa aleyhissalâtu vesselâm. Ruhlar ölmez. Aynı bedeniyle duruyor. İşte 50 vakit namazı aldığında Mevla'nın emrini kabul edip inerken yine aynı tertip üzere iniyor. Sidratül Münteha'ya, işte Beyt-i Mamur'a, Arş-ı Alâ'ya oradan iniyor. 7. kat semada yine İbrahim aleyhisselâm'la bir daha selamlaşıyor. 6. kata iniyor. Selamlaştı inerken. Dolayısıyla 6. kat semada yine Musa aleyhisselâm işte Mevla sana ne emretti? 50 vakit namaz. İşte dön, tahfif iste, kolaylık iste. Senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Ben Beni İsrail'de çok tecrübe ettim. Kılmadılar. Hepinizin bildiği hadise gerçekleşiyor. Her seferinde 5-5 iniyor, sonunda 5 vakit kalıyor farz olarak üzerimize. Buradaki şefaati de kim yapıyor? Musa aleyhisselam yapıyor bu aracılığı. Ve bu fikri o veriyor. Şimdi yine Vehhabiler burada çuvallıyor. Diyorlar ki öldükten sonra ölüden bir fayda gelmez. Onun için diyorlar ki Resulullah da öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan da bir fayda beklemeyin diyorlar. Haşa haşa. Peki Musa aleyhisselam vefat etti mi? Etti. Miraç gecesi sahih hadislerde kabrinde ayakta namaz kılıyor muydu? Kılıyordu. Ayakta kılmak kimin işi? Bedenin işi. Çünkü ruh ayakta oturarak diye vasıflanmaz. Sonra Mescid-i Aksa'da görüştü mü? Görüştü. Namaz kıldılar. Sonra 6. kat semada buluştu mu? Buluştu. Ya ayet var es-sâdü billâh. وَلَكَ دَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Secde suresinin sonunda. Habibim andolsun elbette muhakkak biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat verdik. Sen de onunla görüşeceksin. Onunla buluşacağından şüphe etme. Ben seni buluşturacağım diyor. Peki bu ayet ahiret buluşmasından bahsediyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ahirette herkes herkesle buluşacak. Biz de Resulullah'la buluşacağız inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir ölmezsek, zerre kadar imanımız olsa Resulullah'la

0: Allah'ı göreceğiz inşallah. Ahirette. Mahşerde bütün peygamberler var. Peki sen Musa ile buluşacağından şüphe içinde olma diyor ayette. O neresi işte? Miraç gecesi buluşturdu. Onu söylüyor. Çünkü neden? Mahşerden evvel buluşması lazım. Aksi takdirde mahşerde herkes buluşuyor. Ne özelliği var? İşte ölüden fayda gelmezdi de 50 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldım, kabul ettim diye iniyordu. Biz 50 vakit nasıl kılacaktık? 5 vakti kılamayan bizim gibi acezeler nasıl kılacaktık? 50 vakte kim abdest tutacaktı? Yani bizim çoğu insanlar abdesti tutmuyor. Yani 50 vakte en az 25-30 abdest ister. Adam dedi abdest almaktan derilerim aşındı dedi ya. Bir de vesveseliyse yandık. Oldu olmadı 50 kere sürüyor. Adam 50 vakit kim abdestini tutacak? Zaten abdest taze alsan daha makbul, o ayrı bir şey. Ama abdeste üşenen, namazda üşenmekten daha fazla abdeste üşenen var. Adam diyor, şu namaz abdestsiz olsaydı ben bu 5 vakte kılardım da diyor. İkide bir abdest sorunu çıkıyor. Bacağını yıka, başını yıka. Ya! Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti aldı geliyor muydu? Halid abi vardı, Ali Adar Efendi babamızın mahdumu. Benim de çok dostum, bana çok iyilikleri var tabii. Babam yaşında, hatta dedem yaşında. Çoktan vefat etti 85'lerde. Ömrümüz onunla geçti diyebiliriz çocukluğumuz. Efendi Hazretimiz ona çok itibar ederdi, Ali Adar Efendi'nin oğlu diye. Kardeşallahu aleyhi ve sellem. Öyle derdi. Bizim efendiye de Hafız abi derdi, efendiden çok yaşlıydı. Hafız abi dedi ya, iyi ki Miraç'a sen çıkmamışsın dedi. Efendi şaşırdı, ne diyor diye. Dedi ki sen gitseydin, o kadar namaza, ibadete bizim efendi merak ya, sıralı namaz, sıralı ibadet. Sen gitseydin dedi, 50 vakti gözü kapalı alırdın da gelirdin dedi. Yanmıştık dedi. Efendi de gülüyordu mübarek yani. Ne yapsın? Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza o kadar düşkün ki, cu'ilet kurratu ayni fi salat, gözümün nuru namaz diyor. Gözümün feri namaz diyor. Her şeyimden beni Mevla mahrum etse diyor, namazdan mahrum etmesin diyor yani. Namaz. Bize ne kadar zor geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tatlı geliyor. O zaman Musa aleyhisselam gönder, tekrar geldi. Kaça düştü? 45. Ya bunlar 45 kılar mı dedi, sen ne yapıyorsun ya? Gitti ya, tahfif istedim. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Ama Allah-u Teala ile nerede görüştü Efendimiz? Mekanda. Mevla mekansız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yerde gidiyor, secde ediyor, Mevla ona nida ediyorsa oraya gidiyor. Yoksa Mevla'nın yeri var da oraya gidiyor, oradan iniyor, oradan oraya çıkıyor. Haşa. Anladın mı? Nerede münacat etmeye izin verildi? Cebrail aleyhisselam bile oraya gidemedi. Kaldı yolda. İşte o makama gidiyor. 5 daha indiriyor göre Musa aleyhisselam. Ne oldu? 40 oldu. Yahu 40 kılar mı bunlar? En son 5 geldi. Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5 de kılmaz dedi. Vallahi Musa aleyhisselam doğru söylemiş. Şu anda vakti vaktine kılan oranı 5, 6, yüzde. Alacalı bulacalı kılan taş çatla yayınlanan ankette %22. Afrika'nın bir ülkesi var %95. Hepsi 5 vakit kılıyormuş. O siyah olsa ne zarar, sen beyaz Türk olsan ne kâr. Beyaz, bembeyaz Türk olsan cehennemi boylayacaksın, namazsız, abdestsiz. Afrika'da, gariban. Yemeği yok, suyu yok. Sipsiyah. Ama %95-99 namaz oranı var. Bir ülke, adını şimdi unuttum. Oran. Kazakistan mı ne? %2. Bazı Türkiye Cumhuriyetler bizden fazla. 70 sene Rus gavurunun elinde tutsak kaldıkları halde. Şu anda Türkiye'deki namaz oranından fazla. Ya Rabbel Alemin! Musa aleyhisselam ne kadar doğru söyledi ki bunlar 5'i de kılmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya ben Rabbime nasıl bir daha müracaat edeyim? Ya Rabbi benim ümmetim 5 vakit namaz da günde kılmaz. Sen çağırırsın gelmez. Ezanla nida ettirirsin. Secdeye varmaz. Ben Allah'a bunu nasıl diyeceğim dedi ya. Ben Allah'ımın farzını aldım, kabul ettim. Mevla da ne buyurdu? Ya Muhammed, emzayte ferizati, farzımı aldın, kabul ettin, geçerli kıldın. Ben de 50 vakit kılana vereceğim sevabı eksiltmedim. 5 kılan 50 vakit kılmıştır. 50 vaktin sevabı devam edecek. Şimdi bize kim şefaat etti burada 50'den 5'e düşmesinde? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam vefat etmemiş miydi? Peki vefat edenden fayda gelir miymiş? Hem ne fayda geldi ya? Bütün ümmetler kurtuldu ya. 50 vakit kılamasa farz namaz cehenneme gidecekti. Şimdi hiç olmasa 5 vakit kolay oldu. Elhamdülillah. Allah kılanlardan eylesin. Bir vakti kazayı bırakmaktan muhafaza eylesin. Namazı kazayı bıraktıktan sonra kılsan da zor iş. Ha tevbe edersin bir daha kaza yapmamaya, bırakmamaya ayrı bir şey. Ama alacalı, bulacalı. Zekat versen de kabul olmaz. Bütün fakirleri yedirsen de kabul olmaz. Olmaz. Ama oruç tutarsın, oruç borcun düşer. Zekat verirsin, zekat borcun düşer. Onlardan cehenneme girmezsin. Ama onların yan geliri olan o kadar sevaplar vardı. Namaz kılmadığın için o sevapları alamaz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
2: sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegür Efem.
1: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafı demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
10: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
11: 10 Mayıs 1992 Pazar günü İstanbul Beykoz'da yapılan bir sohbetten. Cenab-ı Hak Celle ve Ala kullarını irşad için 104 kitap indirdi. Kullarına kendi mülkünde nasıl tasarruf edeceklerini beyan buyurdu. 104 kitabın 4 tanesi büyük, diğerleri sahifelerdir. İncil İsa aleyhisselama, Tevrat Musa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim bizim peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme, Zebur ise Davud aleyhisselama gelmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar inandık diyorlar. Doğrudur ama İsa aleyhisselam zamandakiler doğru. Sonradan bozuldu. Çok dikkat edin. Şimdi ehli sünnet vel cemaatle çok uğraşıyorlar. Bu mezhebi boğmaya çalışıyorlar. El-Maide suresi 72. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyruluyor. Yemin olsun ki şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir demiş olan Hristiyan fırkalarına mensup kimseler gerçekten kafir olmuştur. Yine şöyle buyrulur. Uzeyr aleyhisselam 100 sene ölü kalmasının ardından diriltilerek kaybolan Tevrat'ı Yahudilere yazdırdı. Sonra Tevrat'ı bulduklarında bunun onun yazdırdığına harfi harfine uyduğunu görünce onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa'nın aleyhisselam babasız yaratıldığını ve harikulade mucizelerini görünce Mesih Allah'ın oğludur dediler. İşte böyle buyruluyor. Yani bir sözde duramıyorlar. Allah da diyorlar, Allah'ın oğlu da diyorlar. Her ikisi de kafir eder. Bu ayetleri unutmayın, bize lazımdır. Yahudiler kitaplarına bakmadılar. Neden? Üşendiler. Boyalı şeylere baktılar. Yakışır mı bu? Tevrat'ta Allah'ın oğlu diye bir şey yok. Allah ne oğuldur ne ana babadır. Hristiyanlar Allah Meryem'in oğludur dediler. Oysa El-Maide suresi 72. ayette şöyle buyurulur. Halbuki İsa aleyhisselam, ey İsrailoğulları, bana değil, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Gerçekten kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah, tevhid ehline ait olan cenneti ona haram kılmıştır. Onun sığınağı ancak müşrikler için hazırlanmış olan o ateştir. O zalimler için yardımcılardan hiçbiri de yoktur demişti. Yani bize deniyor ki kulum bana itikad et. İyi bil de öyle inan. Yahudilerin itikadı iyi olmadığı için Allah Teala onları cennete değil cehenneme sokar. Buyruluyor ya, talep olunan benim, beni ara, beni bulursun. Bu dünyaya niye geldin? Beni bulmaya. Öyleyse ara, beni bulursun. Peki ne ile bulursun? El-Kehf suresi 110. ayette buyruluyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umarsa, salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak etmesin. Evet, demek ki salih amel Allah Teala'ya ulaştırıyor. Bozuk amel değil, sağlam amel ulaştırır. Bu da ne ile? İlimle olur. Bilmeden yanlış olur. Yahudi ve Hristiyanların imanı gibi olur. Çünkü onlar kitaba bakmadılar. Bu ümmet de aynısı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, İsrailoğullarının başına ne geldiyse elbette benim ümmetim üzerine de muhakkak gelecek. Onlar içerisinde annesiyle açıkça zina eden bulunduysa, benim ümmetimde de annesiyle açıkça zina eden olacak. Ziya Hoca dedi ki, birisi anasıyla evlendi, başka biri kızıyla evlendi, başka biri kardeşiyle evlendi. Bunlar hep okumamaktan oldu. Allah Teala muhafaza eylesin. Bir salik üzerine tembellikten daha büyük bela gelmedi. Bu da çok yemekten, içmekten, gülmelerden meydana geldi. Kulum beni ara, beni bulursun. Kulum ben sana lazımım, sen bana lazım değilsin. Sadece beni ara, her şeyi arama. Tamahkar olma, ben sana yeterim. Yani eğer benden başkasını ararsan beni bulamazsın buyuruluyor. Seni bulamazsam ne olacak? Öyle deme kulum. Çünkü ben Rahmanım. Yani kuluna nihayet derecede acıyan ve hakiki nimet verenim. El-Mü'minun suresi 101. ayette şöyle buyruluyor. Nihayet İsrafil aleyhisselam tarafından kıyametin kopması için surun içerisine üfürüldüğü zaman artık işte o gün karşılaşacakları zorluktan dolayı aralarında dünyada olduğu gibi soy bağlarının bir faydası olmayacaktır. Onlar birbirlerine de hal hatır sormayacaklardır. Evet, sur İsrafil aleyhisselamın elinde. O da bilmiyor ne zaman üfüreceğini. O adam melek gibi denir ya, yani melekler Mevla'dan izin almadan iş yapmazlar. Lafla meleklik olmaz. Ahirette Allah Teala seni patlıyor, çatlıyor, çırpınıyor görse sana bu sebeplerle bakmaz. Sen de anneni görsen aynı. Herkesin işi başından aşkın orada. Anan sana, sen ona yardım etmeyeceğin zaman ben sana yardım edeceğim buyuruyor. Öyleyse beni ara, benden başkalarından firar et demiş oluyor Mevla Teala. Kemal sahibi olan Allahu Teala'ya firar et. Ali İmran suresi 100. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Ey o iman etmiş olan kimseler! Kendilerine kitap verilmiş olan o kişiler arasından sizi İslam'dan çevirmeye uğraşan bir fırkaya itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi kafirlere döndürürler. Arkadaşlar, Kur'an kainatta bir tanedir. Bunu sen nasıl bilmeden yatağa baş koyarsın, nasıl çeneni sallarsın, nasıl adım atarsın? Fırsat elden çıkacak, ölmeden başla okumaya. Ölmeden evvel başlarsan, kabirde okutuyorlar niyet ettiğin için. Niyet etmesen olmaz. Bugün okumaya başlasan, yarın kabirde sana tamamlattıracaklar. Başlayın, korkmayın. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra küfrediciliğe çevirir. Allah Teala ne buyuruyor? Dikkat edelim. İtaat hangisine diyor? Kafirlik hangisine diyor? Bu ayetin sebebi nüzulü, yani neden indiği, Kur'an gelmeden dünya akrep, yılan yuvasıydı. Birbirlerini öldürmeye, köfte etmeye meraklıydı. İki kabile vardı, Evs ve Hazreç kabilesi. Bunlar iki kardeşten meydana gelmişti. Araları o kadar gergindi ki kan, namus, fuhuş, taassup davaları vardı. Birbirlerinden öyle korkuyorlardı ki bir adam evinden çıkıp bir kibrit almaya korkardı. Acaba nereden bir kılıç, kurşun, ok gelecek diye. Şimdi aynı korkular başladı. Daha da fena oldu. Şimdi arabada vuruyorlar. Neden? Kur'an'a bakmamaktan, Kur'an'ı bilmemekten. Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Bir adam evinde, tarlasında korku içerisindeydi. Sonra Allah Teala'nın lütfu ile Kur'an'ı tercümanı olan Peygamber Efendimiz ile gönderdi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrendiler, amel ettiler. Allahu Teala onları öyle yumuşak etti ki pamuk onların yanında sert kalır. Kur'an vasıtasıyla tereyağı kaymak gibi oldular. Bir gün bu kabilelerin adamlarından iki kişi bir meydanlıkta oturup sohbet ediyorlardı. Öteden ihtiyar bir Yahudi geldi. İsmi Şas İbni Kays idi. Bunları dostluk üzerine görünce tepesi attı. Bir şey diyemedi. Gitti bir genç buldu. "Şu şiiri onların işiteceği yerde oku," dedi. O şiir bunların eski düşmanlıklarını anlatıyordu. Okuyunca onlar kulak verdi. Kalktılar, dövüşmeye başladılar. Başladılar "Es-silah, es-silah" demeye. O edepsizin o şiiri okuması oldu bunların savaşmasına sebep. Hemen Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme haber geldi. Gelip "Durun, durun, hakkınızda ayet indi," buyurdu ve o ayeti okudu. Takvanın üç basamağı var. Birincisi, bir kimse "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" derse, kalbiyle tasdik etse, onda iman vardır. Yalnız şeriatın helalini helal, haramını haram olarak kabul etmek şarttır. Böyle inanan kimse de namaz, oruç olmasa, içki, kumar istese yine imanın birinci basamağındadır. Birinci basamakta olmamanın cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Bu basamakta olmakla müebbet, yani ebedi olarak cehennemde kalmak, belirli bir zamana mahsusa döndü. Peki bu muvakkatlık ne kadar olacak? En çok 7000 sene. Kimi 5, 6, 4 sene, kimi 3 sene, kimi 1 sene, kimi 100 gün, kimi 50 gün, kimi 25 gün, kimi 5 gün, kimi 1 gün, kimi 1 an kalacak. Türlü türlüdür bu işler. Bu basamak insana cehennemde kalmamayı kazandırıyor. Lakin onda iman var, sonunda illa cennete girecek. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" der de sonra o hal üzere ölürse mutlaka cennete girer. Ebu Zer radiyallahu teala an şöyle buyurdu. "O zaman ben zina etse, hırsızlık yapsa da mı?" diye sordum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem "Zina da etse, hırsızlık da etse, imanlı olarak ölen günahının cezasını çekse bile sonunda mutlaka cennete girer," buyurdu. Bu hadis-i şerif ümidi kesmemek içindir. Zina ettin, hırsızlık yaptın, cennete gireceksin ama pişmiş koyunun başına gelmeyen senin başına gelecek. O zaman zina etmek lazım değildi. Başkasının altınlarını çalmak da lazım değildi diyeceksin. Takvanın ikinci basamağı emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Bu basamak doğru cennete girmeyi kazandırır. Üçüncü basamak ise ilk ve ikinci basamakla beraber hakkıyla Allah Teala'dan korkmak ve Allah Teala'yı hiç unutmamaktır. Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Bu üçüncü basamak da Allahu Teala'nın cemalini kazandırır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir.
12: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
13: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
14: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
15: Yesevi Yolu başlıyor.
16: Kim? Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmud Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir,
17: ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
16: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor.
17: her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini

0: hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Haydar olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri gönderdi.

göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Şimdi reklamlar.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt
6: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
15: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Hanefi mezhebinin müştehitlerinden, mezhep için müştehit fakihlerden yani, çok senetli, isnatlı tabii, o ilk 300, yani 4. asırda, 300 küsurlarda vefat ettiği için çok alim görmüş, çok muhaddis görmüş, senedi yakın, yani İmam-ı Azam Efendimiz'e çok yakın. Yani aralarında ne kadar var? 150 sene gibi bir dönem. Çok yakın. O bakımdan dönem ne kadar asr-ı saadete yakın oldukça aradaki vasıtalar azalıyor. Senette, isnatta azalmalar oluyor. Hal böyle olunca da rivayetler güç kazanıyor. Tahrifata uğrama tehlikesi azalıyor. Onun için Ebu Leys Hazretleri çok güvenilir. Bir alimdir, fakihtir. Aynı zamanda muhaddistir. Buyuruyor ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Lut kavmi ile ilgili tabii kötü hasletler beyan edilir ki hadis-i şerifte اَلَّعِبُ بِالنَّرْدِ tavla oynamak مِنْ لَعِبِ قَوْمِ لُوتٍ Lut kavminin oyunlarındandır. Şimdi bu tavla meselesi, satranç meselesi vesaire, bunlar çok önemli. Tabii kumar oynamak, ondan sonra birçok belalara sebebiyet verir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büreyde radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men la'ibe bin nerdeşir fe kennemâ sabaha yedehu fî lahmin hınzîrin ve demihi. Her kim tavla oynarsa sanki elini domuzun etinin içine sokmuş ve onunla boyamış ve domuzun kanıyla elini sıvamış gibidir.
13: Bu ne nefret ettirici bir tasvirdir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok ince ilimler var. Bu hadis-i şerifi Sahih Müslim rivayet ediyor. Bukhari'den sonra ki en sahih kaynak Kur'an-ı Kerim'den sonraki İbn-i Mace rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Ondan sonra yine hadis-i şerifte men la'be bin nerdi fakat asallahu rasulehu tavla oynayanlar muhakkak Allah'a Celle Celal ve Resulüne isyan etmiştirler. Karşı gelmiş yani. Allah dikilmiş yani, diklenmiş. Harammış demiş. Allah'a isyan etmek ne demek? İsyan nedir? Allah'a isyan. Haramdır. Buradan anlaşılıyor ki tavla oynamak haramdır. Zaten nereden çıkmış? Lut kavminin amelinden çıkmış. Lut kavmi biliyorsunuz eşcinsellik yüzünden Allah belalarını vermiş bir kavimdir. Bu hadis-i şerif Ebu Davud, Rivat-ı İbn-i Mâci, Ahmet bin Hanbel'de yine bu hadis-i şerif zikrediliyor. Musa İbn-i Abdurrahman radıyallahu teâlâ Efendimiz'den rivat edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَسَلُ الَّذ۪ي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومْ فَيُصَلِّ Bir adam ki tavla oynamış, oynuyor, sonra da kalkıp namaz kılıyor. Bunlar da var. Bizim abimizin Karadeniz'de de çok vardı bu işler. İlçeleri söylemeyelim. Oralılar kızmasın bize. Şimdi bilmiyorum. Yani oynar orada tavlasını. Ondan sonra seccadede yanında namazı kaçırmayalım. Camiye de gitmez. Orada kılar. Veya biraz durun camiye gideceğim geleceğim. Namazı kılar. Seccadesine namazı kılar. Ondan sonra vur beline devam eder. Bak hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel Müsned'de rivayet ediyor. Ebu Yala Müsned'de rivayet ediyor. Beyhaki Sünen-i Kübra'da rivayet ediyor. Sahih kaynaklar. Meselü'l-lezî yel'abu binnerdisü beyekûn feyusalli. Bir adamın hali ki tavla oynuyor, sonra da kalkıp namaz kılıyor. Bu adam meselü'l-lezî yetevallahu bil kayhi. O adama benzer ki irinle, kusmukla birilerinin kustuğu veyahut da yaralarından akan irinleri toplamışlar. O irinle abdest alıyor. Ve demil hınziri, sonra domuzun kanıyla, domuz ya hınzır, neces, necesül ayn, her tarafı pis, pis, pislik. Diğer hayvanın da, insanın da, efendim, küçük abdesti, büyük abdesti yani idrarıdır, dışkısıdır, fışkısıdır, canlılarda bu var. Bunlar necis, pisliktir. Ama tırnağı pisliktir diyebilir misin? Saçı pisliktir diyebilir misin? Efendim, derisi pisliktir diyebilir misin? Misal. Ama domuz nasıl? Domuzun her tarafı pislik. Yani tırnağından da istifade etmek haram. Ne diyorsun adına? Efendim, dişinden de istifade etmek haram. Derisinden de istifade etmek haram. Necesül ayn yani kendisi zaten pis değil yani. Pisin temiz tarafını ayarlarsın. Bu pislik olmuş. Bu domuz da inne rizsün diyor. Mevla Kur'an'da. İşte diyor ki bir adam diyor hem tavla oynayıp sonra da kalkıp namaz kılıyorsa buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu ne yapmış gibidir buyuruyor. Elini domuzun kanına sokmuş. Ondan sonra irinlere, leşlere sokmuş. Sonra o kanla, irinle abdest almış. Sonra da namaz kılmış gibidir diyor. Ne acayip tasvirler, tasavvurlar yani. Bizi bundan caydırmak için, evet, Yahya İbn Ebi Kesir radıyallahu teâlâ'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, tavla oynayan birilerine rastladı, buyurdu, ''Gulûbun lâhiye ve eydin âmile ve elsinetün lâhiye.'' Bunlar, kalpleri eğlence içinde Allah'tan, dinden, imandan, ahiretten gafil vaziyettedirler. Elleri boşuna çalışıyor ve dilleri fuzuli boş konuşuyor. Böyle bir mecliste ne konuşacak? Ayet hadis mi okuyacak adam? Elbette boş konuşacak. Allah muhafaza zemmedilen bu sıfatlardan. Ondan sonra tabii tavla hakkında çok hadis-i şerifler var. Hadis-i şerifler sahiptir. Buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte اِذَا مَرَّرْتُمْ بِهَا اُولَٰى الَّذ۪ينَ يَلْعَبُونَ بِهَذِي الْاَزْلَامِ وَالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ Bu fal oklarıyla, satraçlarla tavlayla oynayanlara uğradığınız zaman فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ onlara selam vermeyin. فَاِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ selam verirlerse size فَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِمْ cevap selamlarını iade etmeyin, cevap vermeyin. اِدَشْتَمَعُوا وَكَبُّوا عَلَيْهَا onlar bu oyunların başına toplandıkları zaman ve çullandıkları zaman جَامُ الشَّيْطَانُ بِجُلُودِ şeytan bütün ordularını getirir onların başına فَمَا زَالُونَ الْعَبُونَ oynarlar, oynarlar حَتَّى تَفَرَّقُوا كَلْكِلَاب sonra kelpler gibi dağılırlar اِدَشْتَمَعَتْ عَلَى جِفَتٍ nasıl ki kelpler bir leşin başına toplansalar فَاَكَلَتْ مِنَا ondan yeseler hatta مَلَتْ بُطُونَا sonra karınlarını doyursalar, şişirseler ölmüş hayvan leşiyle ثُمَ تَفَرَّقَتْ sonra dağılsalar nasılsa İşte bu falokları, satranç, tavla ve benzeri eğlence aletlerinin durumu budur buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala. Büyük muhaddis İmam Deylemi bunu rivayet ediyor. İbn-i Hacer Eytemi, en büyük fakih muhaddis İbn-i Hacer Ezzevacir'de bu hadis-i şerifi zikrediyor. Onun için bunlar özellikle tavla oyunu Lut kavminin amelindendir. Lut kavminin de başına gelen ortadadır. Bu işlere müptela olanların ıslahı için Rabbim tesirini halk eylesin.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
19: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
20: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاء الرسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Bakara suresi 49. ve 50. ayet-i kerimeye gelmiştik. İnşallah her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimeleri şöyle bir okuyalım. Ondan sonra tefsirine geçeriz. Evet Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu. Estağfirullah. Ve idinden

وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimesinde Bakara suresi 49. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfirullah. Ve idne ceynakum min ahli firavun. Hatırlayın ki sizi Firavun'un ehlinden kurtarmıştık. Tabi burada yani parantez girecek olursak ayet-i muhatapları kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan Yahudilerdir. Ama burada bahsedilen kimseler Beni İsrail'in atalarıdır. Öyle buyuruyor Mevla. Hatırlayın ki sizi Firavun ehlinden kurtarmıştık. يَسُمُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlardı. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ Oğullarınızı yani yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, boğazlıyorlar. وَيَسْتَحُونَ نِسَاءَكُمْ Kadınlarınızı yeni doğan kız çocuklarınızla sağ bırakıyorlardı. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Mevla buyuruyor. Rabbiniz tarafından yani işte bunda hani size reva görülen bu zulümlerde Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Firavun'dan bahsediyor. Sizi Firavun'un efendim elinden, azabından kurtarmış idik Mevla buyuruyor. Tabii kısaca bir malumat verecek olursak, yani daha iyi anlayalım diye tefsirlerde de zaten bunlar zikrediliyor. Firavun malumunuz Mısır meliklerine, yani Mısır'ın bütün meliklerine Firavun denir. Ne gibi? İşte aynı şekilde bakıyoruz, efendim Rum krallarına Kayser deniyor. Efendim İran krallarına efendim Kisra deniyor. İşte Yemen'de Tübba, efendim Osmanlı'da mesela Padişah deniyor. Ha işte Habeşistan'da Necaşi, ha bunun gibi. Aslında yani Yusuf Aleyhisselam dönemindeki Firavun da neydi? O da Firavun ama bu... Yani Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun ondan takriben 400 küsür sene sonra efendim geldi. Adı da Velid bin Musab. Ama şimdi Firavun öyle bir durum oldu ki yani Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u çok azgın olduğu için, çok zalim olduğu için kendini ilah olarak ittihad edip efendim kendisine secde etmeyenlere, iman etmeyenlere zulmettiğinden dolayı artık Firavunluk bir alem haline geldi. Yani bütün zalimlere Firavun deniliyor. Hani deniyor ya her Firavuna bir Musa hani değil mi mesela veya işte Firavun gibi adam. Niçin öyle diyorsun? Çok zalim olduğunu ifade etmek için. Veya ne diyorsun? Yani bu devrin Firavunu falanca. Çok zalim, soykırım yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Dolayısıyla işte burada efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri de ne yapmış? Firavun olarak yani sizi Firavun ehlinden kurtarmıştık Mevla buyuruyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir de tabii ne buyurdu Mevla? Min âli Firavun. Âli Firavun. Yani Firavun'un efendim avanesi, yakınları, ehli, Âli Firavun diye geçer. Hani salavat getirirken de diyoruz yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve âli seyyidina ve âli Muhammed. Muhammedin ve ala âli Muhammed. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammedin ve Muhammedin âlinin üzerine salatu selam olsun diye. Ha şimdi burada hep ne geçer? Âli Firavun geçer. Yani Firavun tek olarak zikredilmiyor. Niçin? Tek başına yapmadı ki zulmü. Onun bir çevresi var. Onun bir hanedanı var, efradı var. Onun efendim bürokratik işlerini yönlendiren kimseler var, vezirleri var, hamanlar var. Dolayısıyla orada ne yaptı? Mevla Teala onları da beyan etti. Yani zulmü tek başına yapmıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte Mevla ne yapıyor? Hatırlayın diyor ki sizi Firavun'dan kurtarmıştık. Kime diyor? O günkü Yahudilere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Yahudilere hitap ediyor. Ama neyi kastediyor? Dedelerini, atalarını kastediyor. Şimdi tabii yani bunu o gün indiği zaman Yahudilerin durumunu şöyle bir empati yaparak düşünecek olursak. Yani bu olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyor? Beni İsrail'in atalarına Firavun böylesine zulmetmiş.
Erkek çocuklarını kesmiş, doğramış. Kızları bırakmış. Şimdi bunu Mevla Teala beyan ediyor. Ayet-i Kerime'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ediyor. Yahudiler şaşırıyorlar. Yahudiler elbette atalarına neler yapıldığını biliyorlar. Tevrat'ta bunları Mevla Teala onlara anlattı, beyan etti, bildirdi. Ama şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmi bir peygamber. Yani hiçbir hocadan ders okumamış. Hiçbir efendim üstadın rahle-i tedrisinden geçmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hocası Mevla Celle Celaluhu. Şimdi zaten yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu olayları onlara anlatması bile peygamber olduğunu aslında onlara ispat ediyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alametlerinden onun peygamber olduğunu biliyorlardı. Hani Yahudi alimlerindendi. Sonra Müslüman oldu ya Abdullah ibn Selam radıyallahu anh, ne dedi? Ya Resulallah, hiçbir mucizen olmasa senin şu görüntün peygamber olduğunu anlatmaya yeterdi, artar bile buyurdu. Ha, onlar biliyorlar ama ırkçılıktan dolayı Araplardan geldi, bizden gelmedi diye ne yapmadılar? İman etmediler ve düşman oldular. Düşmanlıkları da hala devam ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi Firavun halinden sizi kurtardık Mevla buyuruyor. Ne yapıyordu Firavun? Yani Beni İsrail'e o dönemde yaşayan o efendim Beni İsrail halkına nasıl bir zulümde bulunuyordu? Tefsirlere baktığınız zaman göreceksiniz. Orada şöyle buyuruluyor. Yani Firavun ve hanedanı İsrailoğulları üzerinde bir kölelik yönetimi kurmuşlar. Bütün işlerini onlara yaptırıyorlar. Tabii onların güçlerine göre, kuvvetlerine göre. Yani kim ne yapabilir, ne edebilir? Ne yapıyorlar? Onları çeşitli sınıflara ayırmışlar. Bazılarına piramit yaptırıyorlar. Bazılarını dağlardan taşlar kırdırıyorlar, kayaları kırdırıyorlar. Onları taşıtıyorlar. İnşaat işlerinde çalıştırıyorlar. Yani herkesin kendi gücüne, kuvvetine göre ne yapıyorlar? Çalıştırıyorlar. Çalışamayan, hasta olan, usta olan onları da ne yapıyorlar? Çok ağır vergiler yüklüyorlar. Ya o vergiyi verecek ya da çalışacak. Öyle hale gelmişler ki, yani çalışmaktan, efendim, bu diktatör rejiminden, bu baskıdan, bu zulümden öylesine bıkmışlar ki, zaten o taşları taşımaktan, efendim onları kırmaktan, bu kadar ağır işlerden dolayı boyunları yara olmuş, sırtları yara olmuş, elleri efendim perişan olmuş, kamburları çıkmış, böyle bir durum var. Ve yani gelecek göremiyorlar, anlıyor musun? Öyle bir zalim var ki başlarında, nefes aldırmıyor, başlarını kaldırtmıyor, böyle bir durum söz konusu. Ha bir de ne oldu? Çocuklarını katlediyordu ki Firavun. Doğan erkek çocuklarını katlediyordu. Dolayısıyla kızları sağ bırakıyorlardı. Yani evlerinde hizmetçilik vesaire yapsınlar diye. Ayrıca zamanla kavimde erkekler kalmayınca kızlar da başkasının elinde kalacak ve böylece nesil yok olup gidecekti. Ha dolayısıyla burada buyrulan hani size efendim kötü bir azabı reva görüyorlardı. İşte o da bu. Yani bundan kötü azap olabilir mi? Değil mi? Yani çalışıyor, ediyor, gayret ediyor. Belki kamburu çıkıyor, belki boyunları yara oluyor. Ama hani evine geldiği zaman bir çoluk çocuk var. Efendim bir neşe var, bir muhabbet var, ülfet. Efendim huzur, saadet. O da yok. Niçin? Çocuklarını kesiyor, doğuruyor yani. Dolayısıyla böyle bir imtihan. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm Mevla buyuruyor. Rabbiniz tarafından yani bunda size görülen bu zulümlerde Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı diyor. Tabii tefsirlere baktığımız zaman yani erkek çocukların boğazlanması, öldürülmesi ile alakalı bazı tabii rivayetler zikredilmektedir. Niçin yani Beni İsrail'in çocuklarını, doğan çocuklarını katlediyor Firavun derseniz? Bir defasında Firavun aleyhillâne bir rüya görüyor. Bir kabus görüyor. Korkuyla uyanıyor. Neymiş efendim gördüğü rüya? Kudüs tarafından bir ateş çıkıyor. O ateş geliyor Mısır'ı tamamen kuşatıyor. Ve Mısır'daki bütün Kıptileri yakıyor. Mısır'dan çıkartıyor. Ama o ateş Beni İsrail'e hiç dokunmuyor. Tabii bu terkan içerisinde korkuyla uyandı. Hemen tabii kahinler, falcıları onları topladı. Rüyasını anlattı, tabirini onlara sordu. Şöyle tevil ettiler. İsrailoğullarından bir çocuk doğacak. Senin saltanatının helaki onun elinden olacak. Yani Beni İsrail'den bir çocuk doğacak. Bu çocuk büyüyecek. Ve neticede senin saltanatını, mülkünü
tahtını, tacını kafanda kıracak tabiri caizse. Şimdi bunu duyunca tabii daha çok korktu. Hemen emirler yayınladı. Efendim İsrailoğullarından doğacak erkek çocukları öldürülsün diye her tarafa ferman yayınladı. Ve tabii Kıptilerden, kendi hanedanından efendim ebe kadınlar görevlendirdi. Onlar da tabii dolaşıyorlar, hamile kadınları tespit ediyorlar. Efendim arada bir gidiyorlar, kontrol ediyorlar ve doğum zamanında başında bulunup eğer erkek evlat olursa o çocuğu alıyorlar, o yavrucağı, bebeği kapıdaki cellatlara teslim ediyorlar. Onlar da efendim tabiri caizse kör testereyle kesiyorlar, çocukları katlediyorlar. Ha kızsa ne yapıyorlar, güya bırakıyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim, rivayet edilir ki Firavun işte bu rüyadan sebep, yani Beni İsrail'den bir çocuk doğacak da benim saltanatımı yıkacak, benim mülkümü yok edecek, beni devirecek. Bu korkuyla beraber 12 bin tane erkek çocuğu katlediyorlar. Hani doğmuş, belki de bu doğanlardır. Ha bak, 12 bin tane erkek çocuk katlediyor, 90 bin de bebek katlettiği rivayet ediliyor. Başka bir rivayet, öldürülen çocukların sayısı 990 bine bali oldu deniliyor. Yani nasıl bir soykırım görüyor musun? Nasıl bir katliam, nasıl bir bebek katili? Ya işte dolayısıyla böyle zalimlere de ne deniyor? O dönemin, o devrin firavunu deniyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii yine rivayet edilir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri firavunun öldürdüğü çocuklar var ya, o çocuklar büyüdüğü zaman onlara bir kabiliyet verilecek. Onlarda bir cevher var. Onlarda bir yetenek ve istidat var diyelim. Mevla ne yapıyor? Öldürülen her çocuğun kabiliyetini, yeteneğini, istidadını Musa Aleyhisselam'a veriyor. Onun için yani Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri çok açık, çok net. Dolayısıyla ne olmuş oldu şimdi? Firavun öldürdüğü her bebekle aslında ne yapmış oluyor? He? O düşman gördüğü, yok etmek istediği Musa Aleyhisselam'ı daha da güçlendiriyor. Ve hakikaten Hazreti Musa yanında Harun Aleyhisselam'la tek başlarına bir ordu olarak karşısına çıktılar. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve böylece katliam, böylece soykırıma devam eden Firavun aleyhillâne. Ha bir zaman sonra, tabii Beni İsrail'de de yaşlılar ölmeye başladı. Yaşlılar ölüyor. Sen çocukları da ne yapıyorsun? Katlediyorsun. Yeni yetişen bir nesil yok. Dolayısıyla diğerleri de azalmaya başladı. Bu sefer telaşa kapıldılar. Müracaat ettiler. Dediler ki yaşlılar ölüyor. Efendim geriden de pek nesil gelmiyor. Bizim işlerimizi kim yapacak? Bu piramitleri kim yapacak? Bu dağlardan kayalar, yontmalar, kesmeler, taşımalar, bu ağır işler, bu inşaat işleri. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Kendilerince bir çözüm buldular. O zaman dediler bir sene çocukları öldürelim, bir sene serbest bırakalım. Ve böyle bir karar aldılar. Şimdi tabii öyle deyince belki aklınıza şöyle gelmiştir. Hani bir sene kesiliyor, bir sene kesilmiyor ya. Herhalde Musa Aleyhisselam kesilmediği sene doğacak. Niçin? Çünkü akıl yani bunu söyler. Mantıklı düşündüğün zaman kendince, hani Allah'ın gücünü kudretini hesaba katmadan, ilahi kuvveti düşünmeden akla sorsan akıl ne diyecek? Yani çünkü Musa Aleyhisselam madem Beni İsrail'i kurtaracak, madem Firavun Aleyhillâne'yi saltanatını yıkacak, öyleyse önce bir kere yaşaması lazım. Önce bir kere cellatların elinden kurtulması lazım. Onun için de öldürülmediği sene doğması lazım diye akla gelebilir. Hiç öyle değil. Allah Firavun'dan mı korkacak aşağı? Allah Celle Celaluhu her şeye kadir. Öldürüldüğü, bebekleri katlettikleri sene ne oldu? Musa Aleyhisselam dünyaya geldi. Ha, serbest bıraktıkları senede Harun Aleyhisselam dünyaya geldi. Tabii nasıl oldu? Tabii Musa Aleyhisselam'ın annesi Musa Aleyhisselam'a hamile kalınca, yani iç gebelik gibi bir durum olduğu kitaplarda zikredilmektedir. Yani görevli kadınlar geldiği zaman, hani Kıptilerden geliyorlar, hamile olanları tespit ediyorlar ya, onun hamile olduğunu tespit edemediler. Böyle bir efendim durum. Ama anne tabii ne yapıyor? Korkuyor ve efendim Musa Aleyhisselam doğdu, ödü patlıyor belki de. Yaprak oynasa, kapı tıkırdasa, acaba geldiler mi, çocuğumu alacaklar mı? Yani tabii anneler daha iyi bilir bu işi. Bir korku var içinde.
Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri, bakın pek çok muhtelif ayetlerde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu bize anlatıyor. Bakın Kasas suresi 7. ayette Mevla buyuruyor ve evhayna ila ummi Musa en erdi'i. Musa'nın annesine, Musa Aleyhisselam'ın annesine ilham ettik, vahyettik. Yani burada da peygamber vahyi değil, gönlüne ilham ediyor. Allahu Teala dostlarının gönlüne ilham edebilir mi? Edebilir. İşte ediyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber mi? Değil. Ama ne yaptı? Gönlüne ilham etti. Nasıl efendim ilham etti? Onu emzir buyuruyor Mevla. Ve devam ediyor bakın. Feyda hifte aleyhi fe'lqihi fil yem. Eğer korkarsan, yani çocuğa, kendisine bir zarar gelir diye korktuğun zaman onu denize bırak. Nil nehrine bırak. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْسَن۪ي. Korkma. Yani boğulur diye de korkma, üzülme. Çünkü اِنَّا رَادُّهُ اِلَيْكَ. Muhakkak biz onu sana döndüreceğiz. وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ve onu Resullerden yapacağız. Diye Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın annesinin gönlüne bunu ne yapıyor? İlham ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii inşallah başka ayetlerde ileride gelince onları da anlatacağız ama şu anda sadedinde olduğumuz ayeti anlattığımız için ne kadar icap ediyorsa tefsirini o kadar yapıyoruz. Ama o tabii şunu da arz edelim, onu tabii nehre bırakacak, bir sal yapacak, o efendim Firavun sarayın önüne gelecek, Asiye annemiz onu bulacak ve sarayda büyüyecek yani özetle. Enteresan değil mi? Çok tacübe şayan bir olay değil mi? Evet, yani Firavun bütün baskı ve zulümlerine rağmen Musa Aleyhisselam doğmasın diye on binlerce bebek katletmiş. Yani binlerce insanı görevli seferber etmiş. Hazineler harcamış Musa Aleyhisselam doğmasın, yaşamasın, benim saltanatımı yıkmasın diye. Ama tüm çabalarına rağmen, tüm tedbirlerine rağmen, tüm gayretlerine rağmen Allah'ın hüküm ve kazasından hiçbir şey değiştiremiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, Tevbe suresi 32. ayet. Her zaman böyledir. O zaman öyleydi, bugün de öyledir. İşte ayette Mevla bakın öyle buyurdu. Estağfirullah. Yuridune en yutfu nurallahi bi efvahihim. Allah'ın nurunu ağızlarıyla güya söndürmek istiyorlar. Ve yeballahu illa en yutimme nurahu velev kerihel kafirun. Kafirler hoşlanmasa da, kerih görse istemese de Allah-u Teala mutlaka nurunu tamamlamak diliyor, tamamlayacaktır. Ve işte orada ne yaptı bak? Yani efendim Musa Aleyhisselam nasıl yaşayacak acaba? Nasıl hayatta kalacak? Yani Firavun gibi güçlü bir zalim Musa Aleyhisselam, yani hak tarafı ne kadar mazlum, aciz bir bebek. Ama Allah kimin yanındaysa galip gelen o. Allah kime yardım ederse zafer onun, netice onun. Evet. O Musa Aleyhisselam hem de Firavun'un sarayında, hem de Firavun'un sakallarını yola yola, kafasını mermere vurdura vurdura büyüdü ve tacını tahtını adeta kafasında kırdı. Ve helak oldular, boğuldular, gittiler kıymetli kardeşlerim. Evet, cilve-i Rabbaniye demek ki böyle. Allah-u Teala Beni İsrail'e ne yaptı? Bir çıkış yolu nasip etti ve Musa Aleyhisselam'la beraber Beni İsrail'i Firavun ve avanesinden kurtardı. Onların hepsini gözlerinin önünde sulara gark etti. Tabii Firavun batılın sembolüdür. Zulmün sembolüdür. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca baktığınız zaman böyle kimseler vardır. Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, efendim Hülagular. Yani böyle zalimler olmuştur. Ve tabii Firavun, şimdi burada tabii efendim dedi ki artık Firavun zalimlere bir alem olmuştur. İşte bu Firavun bazen tek başınadır. Bazen nedir? Bazen bir topluluktur. Onun için Mevla Firavun da diyor. Firavun Ali de diyor. Ve mesela Mele diyor mesela. Mele'un min kavmihi. Kavmin ileri gelenleri. Yönetim efendim kadrosu. Mesela öyle ya, şimdi Firavun bu zulmü tek başına mı yapıyor? Değil mi şimdi? Onun yanında bu aklı verenler var. Onunla istişare edenler var. Yani efendim o zulmün yapılmasında bir
söz bile söyleyen, bir imza bile atan, bir adım bile efendim zulüm için adım atan hepsi nedir? Zalimdir. Zalim zaten zalim. Zalime yardım eden de zalim. Hani demiş ya, ben demiş, hocaya geliyor diyor ki, ben diyor bir

اخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. Biz de hem onu, yani Firavun'u, hem de askerlerini yakalayıp denize attık. Boğduk tabiri caiz. Şimdi bakın. Fenzur keyfe kâne akıbetü zalimin. Bak çok önemli. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu diyor Mevla. Yani Firavun ve askerlerini denize attık diyor. Bakın diyor zalimlerin sonu nasıl oldu. Yani kime zalim dedi Mevla? Hepsine zalim dedi. Okuyanı, dinleyeni, yazanı demiş yani. Anlıyor musun? Firavun evet zalim ama onun tayfası da, onun hanedanı da, onun askerleri de, onun emirlerini dinleyenler, onun etrafında bulunanlar, hepsi demek ki zalim. Ve hepsini Mevla Celle Celaluhu boğduğunu beyan ediyor. İşte şimdi Bakara suresi 50. ayette Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Bak tekrar kurtardığını beyan edecek. Önce Firavun'un zulmünden kurtardığını beyan etmişti Mevla. Bakara suresi 49. ayette ve inne ceynakum min ali firavun. Sizi Firavun halinden kurtardık. Yani ondan yesumuleküm suel azab. Onların size en kötü azabı tattırmasından, o azabı reva görmesinden kurtarmıştık buyurdu. Şimdi bakın ne buyuruyor. Estağfirullah. Ve iz ferakna bikumul bahra fe enceynakum. Hani sizin için denizi yarıp sizi kurtarmıştık. Evet, denizi yardık. Sizi kurtardık. Ve avrakna ale firavun. Ve Firavun ehlini suda boğmuştuk. Ve entüm tenzurun. Ve siz hayretle bakıyordunuz. Yani gözünüzün önünde göz göre göre Firavun'un o 400 sene size zulmeden o zalim var ya, hiç ölmez dediğiniz, bunun zulmü bitmez dediğiniz, bu başımızdan gitmez dediğiniz o zalimi gözünüzün önünde Mevla boğdu. Şimdi burada da neyi beyan ediyor Mevla? Tamamen kurtardığını beyan ediyor. Orada ilk ayette neden kurtarmıştı? Onların zulmünden kurtarmıştı. Şimdi de ne yaptı Mevla? Tamamen kurtarıyor. Firavun diye bir kafir artık yeryüzünde yok. Boğuldu. Hem de gözlerinin önünde. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu ayeti biraz tabii tefsir edelim. Nasıl oldu? Buraya nasıl geldi mevzu? Çok da derine dalmayacağız. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok surede, pek çok ayette bu konuyu ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Çünkü hakikaten çok ibretler var. Çok dersler var almamız gereken. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini kurtarmayı murad edince artık demek ki imtihan bitti. Vakit, saat geldi Mevla onları ne yapacak? Kurtaracak. Ve evhayna ila Musa. Biz Musa'ya Aleyhisselam'a vahyettik. Ne vahyetti Mevla? Enesri bi ibadi. Kullarımı gece yola çıkar. Artık Mısır'dan alacak onları ve ne yapacak? Yola çıkacaklar. Ne zaman? Gece vakti. İnnekum muttebaun. Muhakkak ki takip edileceksiniz. Yani arkanızdan gelecekler, takip edecekler. Mevla bunu da beyan ediyor. Şimdi bakın. Vahyeden kim? Allah-u Teala Celle Celaluhu. Onlara bu vahyi tebliğ eden kim? Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam. Ha şimdi yani burada ne anlamak lazım? Mevla sizi kurtaracak mı? Kurtaracak. Gece vakti çıkın diyor. Şimdi ve siz takip edileceksiniz. Onu da Mevla beyan edince ne anlıyorsun? Demek bir takım olaylar olacak. Ama yine Allah sizi kurtaracak. Ve burada da ne var? Şimdi bir imtihan var demek ki. Ve tabii tefsirlerde zikredildiği üzere Musa Aleyhisselam'dan bu haberi aldılar. Artık kurtulacaklar. Artık o gece toplanıp Musa Aleyhisselam'ın liderliğinde Mısır'ı terk edecekler. Ne yaptılar? Tabii herkes bir düğün bahanesiyle artık nerede görevliyse, nerede çalışıyorsa, hangi evde hizmetler yapıyorsa onlardan emanet olarak süs eşyalarını, altın, gümüş, takı neyse onları istediler. Ve evlerinde mumlar yaktılar, şamdanlar efendim yaktılar. Yani hani bu evde, bak evde demek ki lambası yandığına göre bir yeri gitmemiş. Terk edecekler ya, terk ettikleri belli olmasın. Her ne kadar takip edeceklerse de, ne kadar geç uyanırlar, mevzuyu anlarlarsa, onlar da o kadar geç yola çıkarlar.
Onun için bir an önce oradan çıkmak için gerekli tedbirleri alıyorlar ve evden çıkıyorlar.

0: çıkanlarda evini işaretliyor. Yani demek istiyor ki ben hani evden çıktım, o işareti gören lamba yansa da, yani orada mum yansa da, kandil yansa da, sakın hiç yani hadi gidiyoruz geç kaldık falan demeyin artık. Ben işaretimi koydum. Evde yokum yani. Böyle bir tedbirle birlikte yola çıktılar. Yine tefsirlerde geçtiği üzere 620 bin kişi, bak Beni İsrail'den 620 bin kişi, yaşlılar hariç, çocuklar hariç, he? Yani azımsanmayacak bir rakam değil mi? Gece vakti çıktılar. Tabii o gece Kıptilerin de bir cenazesi var. Firavun ve hanedanının artık tabii önemli bir kimse. Herkes o cenazeyle meşgul oluyor. O cenaze töreniyle efendim meşgul olurlarken pek bir şey anlamadılar. Ve böylece Beni İsrail ne yaptı? Gece toplandılar ve Musa Aleyhisselam'la beraber yola çıktılar. Tabii bir zaman sonra Firavun bunu haber alınca ordusuyla peşlerine düştü. Onun da sayısını tefsirlerde vermiş. 1 milyon 700 bin kişi. Hepsi atlı, hepsi miğferli, zırhlı, hepsi silahlı. Çünkü yani onlar için çok önemli. Düşünsene, bütün efendim oranın hizmetini yapan, ağır işlerini yapan, ne kadar efendim kenar köşe işler varsa, ağır işler varsa hepsini yapan Beni İsrail hepsi gidiyor. Ne yapacaklar? Kim yapacak? İşleri kim yapacak? Her şey üzerlerine kalacak. Onun için bir hayat memat meselesi bunlar için de. Hepsi toplandılar, peşlerine gidiyorlar. Yani ne kadar eli silah tutan varsa tabiri caizse, ne kadar güçlü kuvvetli yiğit kahraman kendilerince varsa hepsi peşlerinden gidiyor. Yani Mevla'nın muradı ne? Hepsini sulara gark edecek. Hepsini boğacak. Tamamen Beni İsrail'i onlardan kurtaracak. Musa Aleyhisselam'ın efendim önderliğinde. Neyse tabii geldiler, yetiştiler bir zaman sonra. Hatta onları çok azımsadılar. İnne hâ ulâ ile şirzimetun kalilûn. Ya dediler, şüphe yok ki bunlar, sayıları çok az bir topluluk bunlar dediler. Yani aciz, zayıf, bölük pörçük bir topluluk. Düşünsene 1 milyon 700, hepsi silahlı, hepsi atlı. He? Diğer taraftan 620 bin kişi, efendim üçte bir kadar ne silahlar var, ne zırhları var, ne miğferleri var. Ya bunlar çok sayıları az, küçük bir topluluk yani. Evet, bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Estağfirullah. Felemmâ terâ el cem'an. İki topluluk birbirini görünce. Yani Firavun ordusu onları gördü mü? Gördü. Görünce onlar, aa bunlar çok azmış dediler. Peki Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne dedi? Kale ashabu Musa inna lemudrakun. Musa'nın adamları Aleyhisselam dediler ki, işte şimdi yakalandık dediler. Yakalandık. Evet. Telaşlandılar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun ordusunu görünce efendim konuşmaya başladılar. Mızmızlanmaya başladılar. Telaşe ettiler. Çünkü önlerinde ne var? Deniz. Arkalarında ne var? Deniz gibi ordu. He? Böyle bir durumda ne ileri gidebilirler ne geri gelebilirler yani. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'a tabii, ey Musa işte yetiştiler dediler yani. Biz ne yapacağız? Sen gelmeden önce de sıkıntılar çektik. Sen geldikten sonra da aha işte başımızdan bela sıkıntı eksik olmadı. Yani madem ölecektik bizi buraya niye getirdin ya? Mısır'da öyleydik ya. Gibi bir takım sözler söylemeye başladılar. Ya halbuki ya bu ölüm var mı var? Madem bir yerde gelecek, he? Ya peygamberinle berabersin ya. Öleceksen beraber hani onunla berabersin. Ama size gece Mısır'dan çıkın diyen kim? Allah Celle Celaluhu. Tebliğ eden kim? Allah'ın peygamberi. Takip edecekler. Onu da söyledi. Ha buna rağmen Allah deme kurtaracak. Ya konuşuyorsunuz yani. Böyle bir durum. Tabii daha neler neler neler oluyor. Evet. Onlar öyle deyince artık öleceğiz bak. Yani bizi buraya niye getirdin kabilinden konuşunca şu Şuara suresi 62. ayette Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın onlara beyanını söylüyor. Estağfirullah. Kale kella inne ma'ya Rabbi seyehdin. Musa Aleyhisselam dedi ki hayır. İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Rabbim muhakkak ki Rabbim benimle beraber bana yol gösterecek dedi. Şimdi burada tabii gene cali dikkat bir durum var. Yani şöyle bir efendim bağlantı yapacak olursak önce tekrar edelim. Ne dedi Musa Aleyhisselam? İnne ma ya Rabbi, muhakkak Rabbim benimle beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrette Sevr mağarasında efendim Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraberken yani müşrikler de geldiler mağaranın dibine kadar. Ebu Bekir radıyallahu anh ne dedi? Ya Resulallah, eğilip baksalar görecekler. Resulullah ne buyurdu? La tahzen innallâhe ma'nâ. Üzülme, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Bak çok önemli. Musa Aleyhisselam 620 bin kişi var. Allah bizimle beraber buyurmuyor. Niye? Çünkü onlarla değil. Çünkü onlar güvenemiyor. Sen peygamberine güvenmezsen, itimat etmezsen, böyle efendim mızmızlanırsan peygamber de sana güvenmez. Bak peygamberi ümmetine güvenmiyor. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine güveniyor. Ebu Bekir'e güveniyor. Ve onun zımnında o yoldan gidenlere güveniyor. Mahzun olma. Allah bizimle beraber. Evet kıymetli kardeşlerim. Arkalarında zalim Firavun ve ordusu. Önlerinde deniz var. Yol yok, çıkış yok. Burada kısıldık kaldık. Artık akıl burada durdu. Yani nasıl kurtuluruz? Yani bunun bir çözümü artık yok. Öldük bittik yok olduk diyorlar. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Feevhayna ila Musa. Bunun üzerine biz Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En idrib bi asakel bahr. Asanı denize vur. Bak burada çok dersler var aslında. Yani şimdi asanı denize vur. Şimdi orada da belki demişlerdir. Ne alakası var ey Musa? Biz burada sıkıştık. Arkamızda efendim bu kadar ordu var. Çıkışımız yok. Sen asayı denize vuruyorsun. Ne alakası var? Şimdi böyle bir durumda, böyle bir zamanda, bu çağda, bu devirde, bu emrin, şeriatın hükümlerinin ne alakası var? Diyebilir, akıl diyebilir yani. Sen Allah'ın dediğini yapacaksın. Mevla ne emrettiyse, ne buyurduysa, ne duyurduysa biz onu yapacağız. Öyle kapılar açar Allah Celle Celaluhu. Her şey bitti dediğin anda, artık kurtuluş mümkün değil dediğin anda Allah öyle bir kapı açar ki bir daha da sırtın yere gelmez. Biiznillahü Teala. Bak şimdi asayı vur. Vurdu. Ne oldu vurunca? Fen felaka fekâne kullu firkin kattavdil azîm. Fen felaka. Deniz derhal yarıldı. Fekâne kullu firkin kattavdil azîm. Hem de her parçası koca bir dağ gibi. 12 tane yol açıldı. Beni İsrail 12 kavim. 12 tane yol açıldı. Herkes kendi yolundan gitsin. Dağ gibi efendim sular dikildi. Zannedersin beton bariyer. Otoban. 12 şeritli otoban gördün mü sen? Hem de denizin içinden. Mevla güneş vurdurdu. Rüzgar esti. Kuruttu. Başladılar yürümeye. Denizin içinde gidiyorlar ya. Ama altı asfalt gibi. Kuru. Sular efendim böyle adeta el pençe divan durmuş hazır ol vaziyetinde geçmesini bekliyorlar adeta. Şimdi böyle bir durumda bile bak ne dediler? Musa Aleyhisselam'ın oradaki kavminden dediler ey Musa diğer arkadaşlarımız nerede? Gördünüz ya onlar da girdiler. Girdiler ama yani biz onların efendim öldüğünü zannediyoruz. Nerede onlar? Ya onlar da gidiyor. Onlar da sizin gibi. Onlar sizi görmüyor ama siz de onları görmüyorsunuz ama gidiyoruz. Çıkacağız birazdan. Yok dediler. Eğer onları görmezsek gitmeyiz dediler. Nasıl insanlarmış değil mi yani? Sen ben olsak ne deriz? Ne haliniz varsa görün dersin, çeker gidersin ya. Musa Aleyhisselam da dedi ki ya Rabbi bunların kötü ahlakına karşı bana yardım et dedi. Mevla'nın emriyle de asasını gene sağa sola vurunca, dokununca pencereler açıldı. Birbirini gördüler. Aa işte Yakup sen burada mıydın? Biz seni öldü zannettik falan. Artık konuşa konuşa bu sefer yürümeye devam ettiler. Şimdi bu arada Firavun ve 1700 tane adamı var ya şaşırdılar kaldılar. Hiç beklemedikleri bir şey. Sıkıştırmışlardı. Onları adeta affedersin tükürüklerle boğacaklardı. Ama şimdi deniz yarıldı. Nasıl olacak bu iş? Firavun var ya çok sahtekar bir adam. Hemen buradan kendine bir efendim pay çıkarmak, bir reyting yapmak. Dedi ki gördünüz mü denizi kaçak kölelerime yetişeyim diye. Nasıl da yarıldı. Halbuki ne mal olduğunu kendi de biliyor. kendiyle alakası olmadığını çok iyi biliyor. Madem kaçak köylülerini yakalayasın diye yarıldı, girsene. Giremiyor, korkuyor. Giremiyor ama bak Mevla nasıl sokacak onu. 1700 tane atlı, atların içinde bir tane bile dişi at yok. Tefsirlerde böyle geçiyor. Cebrail aleyhisselam diyor, erkek atın heves edeceği dişi bir kısrakla hemen Firavun'un atın önünden geçti. Kimse ne atı görüyor ne Cebrail aleyhisselamı ama o at o atı gördü. Onun peşinden seyirtince o da denize daldı. Hadi bakalım Firavun da tutamıyor atı yani. Atı tutamayınca efendim denize girdiler. Öbürleri de girdi. Efendim Mikail aleyhisselam da arkada hepsini ne yapıyor? Efendim denize doğru sevk ediyor. Ve böylece hepsi denize girdiler. Firavun'un kavmi tamamı denize girip Musa aleyhisselamın kavminin tamamı da denizden çıkınca Allah-u Teala denize onları yakalamasını emrediyor. Dağ gibi yığılı o sular bir anda birbirine kavuşunca hepsi sular altında kaldılar. Yani bunlar nerede oluyor? Hepsinin gözü önünde, Kızıldeniz'de görüyorlar. Ve Mevla bakın Firavun boğulurken hatta idâ edrakahul garak, ne zaman ki Firavun boğulacak, kâle ne dedi? Âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benü İsrail. İsrail oğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim dedi. Ve ene minel müslimîn, bak ben de Müslümanlardanım dedi. Neredeyse en takva adam benim diyecek neredeyse. Evet kıymetli kardeşlerim, o da iman ettiğini söylüyor. Peki bu iman kabul mü? Ya iki tane peygamber görmüşsün iman etmemişsin. Bu kadar mucize görmüşsün iman etmemişsin. Az önce denizin yarıldığını gördün ve bunun seninle alakası olmadığını çok iyi bildiğin halde yine de iman etmedin de. Şimdi artık boğulacaksın. Ahiretten perde açıldı. Cehennemdeki yerini görünce ne diyorsun? Ben de iman ettim. Peki Mevla ne buyuruyor? Al, şimdi mi? Şimdi mi Firavun Bey? Vakat aseyte kablu ve kunte minel müfsidin. Bundan önce bozgunculardandın Mevla buyuruyor. Ya müfsitlerdendin. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onun imanını kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yaptı? Beni İsrail'i kurtardı. Ve enceyna Musa ve men ma'hu ecma'in. Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin hepsini kurtardık Mevla buyuruyor. Şimdi onları kurtardı. Firavun'un boğulduğunu, askerlerin boğulduğunu gördüler. Ama buna rağmen Beni İsrail hala korku içerisinde. Niçin? Ya bunlar boğuldu ama acaba biz yani bir rüya mı gördük? Bir halüsinasyon mu gördük? Boğulduysalar neredeler? Yok bu boğulmaz. Bu ölmez. 400 küsür sene bu bize zulmetmiş adam. Ensemizde boza pişirmiş bu adam. Ben ilahım diyen adam. İnsanlar buna secde etmişler. Ya bu adam ölür mü ya? Ölmemiştir ya. Biz belki bir yanlış anladık. Halüsinasyon gördük. Rüya mı gördük acaba? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri denize emretti. Firavun'u ve bütün askerlerini demir zırhlarıyla dışarı atıyor. Firavun da kırmızı öküz gibi dışarı atıyor Mevla. Yani o güne kadar aslında boğulanlar hiç dışarı atmazmış deniz. Ama o olaydan sonra artık denizde kim boğulursa boğulsun bir zaman sonra ne yapıyor? Dışarı atar oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُولَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَةً فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ bugün biz senin bedenini kurtaracağız. Niçin? لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَةً arkandan geleceklere ibret olması için. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani Firavun'u Mevla Teala ne yapıyor? Bedenini kurtaracağını ve arkasından yani ondan sonra geleceklere ibret olması için bunu yapacağını beyan ediyor. Ya bu ayet de mucize. Evet kıymetli kardeşlerim. Bak ne zaman olan bir hadise? Ama Firavun'un cesedi bulunmuş mu? Evet, bir İngiliz araştırma ekibi tarafından Kızıldeniz sahilinde Firavun'un cesedini buluyorlar. Tabii cesedi bozulmamış. Anlıyor musun? Etleri dökülmemiş, tüyleri bile kaybolmamış ve secde halinde. Hani ölürken dedi ya, ben de iman ettim dedi ya, he, secde halinde. Ha, ve ne oldu? İşte Londra'da British Müzesi'nde sergileniyor ve hakikaten herkese de ibret. Mevla onu ne yaptı? Boğarak helak etti. Şöyle bir rivayet de vardır, tefsirlerde geçer. Bir keresinde Cebrail aleyhisselam geliyor ona. Tebdili kıyafetle veya insan suretinde soruyor. Diyor ki, hani ilahlık iddia ediyor ya, biri çıksa diyor, senin kulum dediklerinden biri dese ki ben ilahım dese ne yaparsın? Onu diyor boğarım diyor. Hani kendi ilahken kalkacak birisi, ben ilahım diyecek. Onun cezası diyor ölümdür ve boğularak ölmektir. Cezası bu mu? Evet. İmzala bakayım, imzalıyor. Firavun geberirken, hatta ila edrake ul-garak, ne zaman ki boğulacak, işte o zaman o kağıt önüne düşüyor. Bir de bakıyor ki, kendi ölüm fetvasını vermiş. Kendi ölüm fermanını imzalamış. Şimdi kainatın Rabbi, Hazreti Allah Celle Celaluhu, sen onun kullarından aciz bir kulsun, kalkmışsın ilahlık iddia ediyorsun. Neydi bunun cezası? Suda boğularak ölmek mi? Ha, Allah sana senin verdiğin fetva ile cezanı vermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, böyle bir demek ki ibret alınacak bir kıssa. Kur'an-ı Kerim'de Mevla pek çok kıssalardan bahsetmiştir. Peygamberlerin ve ümmetlerinin efendim mücadelelerini, düşmanlarıyla olan efendim tebliğ, davet ve onları kurtarıp düşmanlarını nasıl helak ettiğini pek çok yerde Mevla Teala anlatmıştır. Burada ne vardır? İbret vardır, ders vardır. Mesele bu ibretleri ve dersleri alabilmektir kıymetli kardeşlerim. Bak şair ne demiş? Geçmişten adam ibret alırmış. Ne masal şey. 3000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet, ibret almak lazım. Zalimlerin ve zalimlere yardım edenlerin sonu helak olmaktır. Hiçbir zalim ve zalimin yardımcıları yataklarında rahat bir şekilde ölmemişlerdir kıymetli kardeşlerim. Hatta zalimler için ne deniyor? Ey zalim, yaptığın her zulüm için kendi kuyunu kazıyorsun. Bari derin kazma. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu kadarla iktifa edelim. İnşallah derslerimize devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Sağlık Vakti başlıyor.
2: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Ali. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ali Bey.
2: Nasılsınız hocam? İyisiniz
3: teşekkür
2: inşallah.
3: Ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
2: İyiyiz hocam Allah'a şükür. Geçen hafta bu hafta seyircilerimizden gelen soruları cevaplayacağımızı söylemiştik.
3: Evet.
2: O yüzden hemen oraya geçeceğiz. Geçmeden önce 0549 691 80 80. 549 691 80 80. WhatsApp numaramıza sizler de sorularınızı yollayabilirsiniz. Hocamız da sizler adına evet. İnşallah.
3: Ben sizi bugün biraz böyle grip gibi gördüm.
2: Hocam.
3: Doğru mu?
2: İşte doktor hastanın gözünden anlıyor. Hocam bir dün 5 dakika cam açık kaldı herhalde.
3: Evet.
2: O 5 dakikada böyle bir irkildim. Sabah da bu şekilde kaldı.
3: Değil mi? Evet, evet. Biz buna şimdi klinik science deniyor Avrupa'da. Bizde ise hikmet diyoruz. Yani ben 4. sınıf talebelerime ilk derste siz hekim misiniz, doktor musunuz? Hekim olacaksınız, doktor mu olacaksınız? Bunu konuşuyoruz. Ve hekimliğin hikmet, hakim ve hüküm kelimelerinden geldiği. Dolayısıyla bu üç özelliğin bulunması gerektiği. İşte elhamdülillah yıllar geçtikçe mesleğimizde tecrübe ediniyoruz. Bu işte hikmet konusundan geliyor. Hastaları biz görünce hastalığını çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda biraz obsesifiz. Bir de insanlarda hastalık arıyoruz. Böyle yolculuklarımda, mola yerlerinde tespit ettiğim birkaç hastalığı daha sonra konuşuruz inşallah.
2: Allah Allah.
3: Evet.
2: Şimdi bakınca hastanın gözünden ister istemez ya şuyu mu var diye.
3: Evet işte saçı, yüzü, çenesi, elleri, çenesinin duruşu, burnu. Gözleri, gözlerinin bakışı parlak mı, donuk mu bakıyor? Ellerinin titremesi, ellerinin soğuk olup olmaması. Yani o kadar çok belirti var ki tiroidinin görünüp görünmemesi.
2: Hepsinin bir hikmeti var.
3: Evet, evet.
2: Hakim olan birinin görüp
3: evet,
2: yorumlaması gerekiyor. Evet.
3: Çünkü hekim eline birçok ipuçlarını toplayacak. Puzzle'lar diyorum ben buna. Bunları analiz edecek, tüm bunlara hükmedecek, hakim olacak. Sonra hikmetini konuşturarak tanı koyacak.
2: Ya maşallah. Hocam o zaman
3: evet,
2: ilk soru hakkını ben seyircilerimizin izniyle kendimde buluyorum.
3: Estağfurullah.
2: Diyorum, böyle bir kırıklık durumunda, halsizlik halinde ilk yapmamız gereken nedir veya doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
3: Evet.
2: Bu soruyla başlarsak
3: tabii
2: benim
3: ki
2: için çok isabet olacak.
3: Özellikle bu mevsimlerde yani yazdan kışa geçiş işte bu bahar dönemlerinde havaların tabii ki bir sıcak bir soğuk olması giyinme açısından bizi tedbirsizliğe itiyor maalesef. Hı. Tedbirli olmuyoruz. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde soğuk havayla karşılaştığımızda da hastalanabiliyoruz. Soğuk biliyorsunuz damarlarımızın büzüşmesine, biz buna vazokonstrüksiyon diyoruz. Dolayısıyla tüm vücudumuzu üşüttüğümüz zaman işte bağırsaklarımız, ellerimiz, kollarımız, beynimiz, ayaklarımız, boğazımız her tarafta bir vazokonstrüksiyon dediğimiz büzüşme, damarlar büzüşüyor, az kan gidiyor. Hasta olmamızın sebebi bu. Az kan gidince oraya oksijen gitmiyor ve orada yerleşmiş olan ve her zaman olan patolojik dediğimiz zararlı mikropların maalesef yok edilmesini sağlayamıyoruz bu konuda. Çünkü askerlerimizi sevk edemiyoruz oraya. Bunun sonucunda hasta oluyoruz. Üst solunum enfeksiyonu, alt solunum enfeksiyonu. Ne yapmalı? Ben kendimden biliyorum. 3-4 gün eğer geç yatacak olursam işlerimden dolayı, 2'de 3'te gibi, 4. 5. gün rahatsızlanıyorum. Çünkü savunma sistemim, immün sistemim baskılanıyor. O zaman iyi uyumak lazım. İkincisi, böyle durumlarda gerçekten çok bol sıvı tüketmeliyiz. Çünkü vücudumuzun %60'ı su. O dengeyi kurmamız lazım. C vitamini çok önemli. Mutlaka bol miktarda C vitamini almalıyız. İşte biraz önce programa başlamadan evvel siz bir nar suyu içiyorsunuz değil mi? Şu an bitki çayı içiyoruz. Çok güzel. Neden? Çünkü çok bol C vitamini var. İşte soğan, sarımsak, turunçginler, portakal, mandalina, biber, yeşil biber. Bunlar da çok C vitamini var. Bunları çok tüketmek lazım. Sigaradan uzak durmalı, alkolden uzak durmalı. Ve biraz istirahat etmeliyiz. Yani tamam işler mutlaka çok dünya işlerimiz ama var ama kendimize de dikkat edip bunların idamesi için biraz istirahat buyurmamız lazım.
2: Yani buradan ilk çıkarttığım, siz ne dediniz? Kendinizden örnek verdiniz.
3: Evet.
2: Ben buradan şunu çıkartıyorum. İlk başta kişi kendini bilecek. Yani ben neden hasta oluyorum? Neler bana yaramıyor?
3: Evet.
2: Bunu çıkartıyorum.
3: Evet.
2: Mesela ben ayağım mesela birazcık soğuk alsın. Hani başlar bende. Hani onu mi? Kendime yazdığım bir not.
3: Evet.
2: Hani
3: evet.
2: İnsan aslında kendinin doktorudur diyor ya.
3: Doğru.
2: Burada kişinin kendini tanıması diyorum ben o zaman hocam. Geneline o evet. İlk etabın. Ondan sonrası zaten C vitamini. İstirahat.
3: Evet.
2: Zaten alkol, sigara iç. Zararları bir yana.
3: Tabii.
2: İyileşmeyi de engelleyen tarafları başka bir yana.
3: Bol su tüketmeli. Aynı şekilde.
2: Su olmazsa olmaz.
3: Şimdi ayaklarımı dediniz ya soğuk tutma. Hani bizim meşhur atasözümüz var değil mi? Ayağını sıcak, başını serin tut gibi. Tabii sıcak dönemlerde ya da çok soğuk dönemlerde. Şimdi gerçekten bayanlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Ayaklarımıza mutlaka çorap ve terlik giymek gerekiyor. Neden? Çünkü ayaklarımızın altında tüm vücudumuzun haritası var. Mesela diyelim ki sağ alt bölgede mide bölgesi, sol alt bölgede işte arıyorum kalbimiz, sağ üst köşede akciğerimiz gibi. Başımız, kollarımız, bacaklarımız. Siz ayaklarınızdan bu herhangi bir bölgede ki noktayı eğer aşırı şekilde üşütecek olursanız o bölgede hastalıklarınız meydana gelebiliyor. Çok enteresandır.
2: Bu kadar etkiliyor evet. Yani.
3: Hatta akupunkturun bu temel mekanizmasıdır. Bu noktaları akupunktur iğneleriyle hastalık meydana geldiği zaman bu bölgeleri aynı şekilde uyarırlar. Bunu kulakta da görebiliriz. Kulaktan da akupunktur yapılıyor biliyorsunuz. Orada da işte ana karnında yatan bir bebek şekli vardır burada cinin pozisyonu kulağımızda. Orada da baş, boyun, kollar, bacaklar o bölgeler uyarılarak hastalıkların tedavi yoluna gidiliyor. Sonuç yani ayaklarımızı sıcak tutmalıyız.
2: Ya gerçekten şu insan vücudunun harikalığı konuş bitmiyor.
3: Evet, evet.
2: Yani mucizelerle dolu.
3: Kesinlikle.
2: Ama bu ayak çok önemli bir
3: evet.
2: Bölge yani. Orayı hem muhafaza etmemiz lazım hem de dediğiniz gibi yani tedavisi varsa oralardan yararlanmak da
3: evet, evet, evet.
2: İlmi de bilmek lazım. Hocam sorulara geçelim.
3: Tabii ki. Yaparsan. Buyurun lütfen.
2: İstanbul'dan İsmail Şanlı Bey. Selamünaleyküm hocam. Ben sürekli boğazımdan affedersiniz geğiriyorum, gaz çıkartıyorum. Nefesim acı oluyor. Mide rahatsızlığım var. Doktora gidiyorum. Şurup veriyor. Sizin tavsiyeniz nedir?
3: Evet. Şimdi burada reflü hadisesi var. Yani mide içeriğimizin asidinin gıdaların ağzımıza gelmesi, geğirme ve midede işte ağrı yanma. Bunlar tam bir gastriti tarif ediyor. Mideyle yemek borusu arasında kapakta yetersizlik, gastroözofageal kapak yetersizliği diyoruz buna. Bunun sonucunda reflü meydana geliyor. Toplam en az 3 aylık bir tedaviyle bundan hiçbir şey kalmaz. Yani oradaki asit salınımını azaltıcı bir ilaç kullanmak gerekiyor bununla ilgili. Yine midenin yüzeyini asitten korumak için şurup tarzında bir ilaç kullanmak lazım. Bu çiğneme tablet de olabilir. Ama burada önemli olan bakın 3-5 günlük tedavi değil. En az 3 ay tedavi edilirse bu tabii ki tedavi olur.
2: Yeme alışkanlıkları da etkiliyor mu?
3: Tabii ki. Yani burada acı, ekşi, baharat, turşu, özellikle kafeinli gıdalar bu reflüyü çok artırır. Mesela çikolata, Nescafe, kahve, bunlara da dikkat etmek lazım.
2: Bunları lütfen dikkate alalım. 3 ayda hiçbir şey değil böyle bir rahatsızlık için.
3: Tabii
2: aslında.
3: Ki. Ve bir yandan hayatınızı yaşayacaksınız, bir yandan da tedavi olacaksınız yani.
2: Merhabalar, Hatice Hanım yazmış. Merhabalar, hayırlı programlar. Mesut Bey'e sorum. Annemde bel fıtığı var. Kuru iğne tedavisi yapılırsa iyileşme olasılığı nedir? Denmiş. Bir de ağzında yaralar varmış. Afete gibi geçmiyor. Namaz kılarken dilini falan da ısırmasına sebep oluyormuş. Çok geçmiş oldu.
3: Evet. Bel fıtığında bizim daha evvel de birlikte sohbetlerimizi konuştuğumuz kuru iğne tedavisi çok önemli. Bu hastaya ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun 4 tane sorusu var Ali Bey. Bu 4 sorudan birine evet derse ameliyat olur bu kişi. Ameliyata böyle karar veriyoruz. Yok, hepsi hayırsa kuru iğne tedavisinden çok fayda görür. 1. İdrar kaçıracak. Ama bu öksürdüğünde, tıksırdığında, hapşırdığında değil. Devamlı. Hep idrar gelecek. 2. Çok özür dilerim, büyük abdest kaçıracak. Yine devamlı bir şekilde, kontrolsüz. 3. Ayağınızın düşük ayak dediğimiz felç olacak. Ayağını hiç kaldıramayacak, kontrol edemeyecek, sürecek yani. 4.'sü de çok özür dilerim. Erkeklik ya da kadınlık organıyla makatımızın arasındaki bölge, biz oraya perine diyoruz. O bölgede uyuşma ve keçelenme varsa, bu durumlar, bunlardan bir tanesi varsa ameliyattır. Yoksa o zaman kuru iğne tedavisi, biz 5.000 hastamıza yaptık çok şükür. Fayda görmeyen yok şu an. Bu tedaviyi tavsiye ediyorum.
2: Zaten saydığınız kriterler... Durum o vehamete evet. Gelmeden ameliyatın olmaması gerektiğini bize
3: evet.
2: En keskin
3: yurt dışından söylüyor. Bir hasta geldi bana bu şekilde. Sanırım Avrupa'dandı. Hasta ayağını sürüyor, kaldıramıyor. Kapıdan gördüm, girdi, dedim sen bizlik değilsin, siz hemen ameliyat olacaksınız. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım.
2: Tabii. Ameliyat olmayacak hastayı ameliyata sokmak ne kadar büyük
3: evet,
2: sıkıntıysa
3: aynen.
2: Tam tersi de.
3: Tabii. Onun da bir kul hakkı var yani. Yani hem ayıp hem günah. Bunun hesabını veremeyiz sonra.
2: Evet. Mehmet Kayan Bey. Selamünaleyküm. Ben Şanlıurfa'dan Mehmet Kayan. 2 senedir arıcılıkla uğraşıyorum demiş. 2 senedir aralıklı birer sene olmak üzere. Bal arısı diyor, sol gözümün kapağını ısırıyor. Bunun diyor bir şifası, bir şeyi var mıdır, bir ilmi var mıdır hocama sorar mısınız demiş.
3: Evet.
2: Yani sizin bildiğiniz bir evet. Acaba şifası var mıdır diye soralım.
3: Evet. biliyorsunuz immün sistemi güçlendirmek için arı polenleri kullanılıyor. Hatta bazı merkezlerde arının kendisi de direkt olarak kullanılıyor. Yani bu dışarıdan arı insanı soktuğu zaman bir takım toksik maddeler bırakıyor. Bu eğer sizin alerjiniz yoksa tabii ki vücudunuz bununla karşılaşıyor. Buna karşı askerler birbirisi ve savunma sistemi oluşturuyor. Ama alerjiniz varsa tabii ki bu tehlikeli bir hadise. Yine de ben kendisine dikkat etmesini, mümkün olduğunca uzak durmasını tavsiye ederim. Korumasını tavsiye ederim. Arıcılıkta çünkü bunun tedbirleri var. O bizden daha iyi biliyordur bunu. Bir başka nokta da böyle bir ısırma olduğu zaman evde bir amonyak bulundurmak lazım. Eczanelerde satılıyor. Onu pamuk ya da gazlı beze sulandırıp o bölgeye sürmek gerekir. Eğer alerji çok ileri safhaysa, nefes darlığı, çarpıntı, nefes alamama, vücutta kızarıklık, yüzde kızarıklık gibi çok aşırı derecede, ileri derece biz anafilaksi diyoruz. Bu durumlarda ise hemen acil etmek lazım.
2: Zaten o şeyde, o bir cepte durması evet. Lazım. Hani ben hastaneye gitmeyeyim. Zaten basit bir şey durumu evet. çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Tabii. Yine şeye geliyor, kişi bir kendini kontrol edecek yani acaba ben ne durumdayım ha?
3: Evet, kesinlikle.
2: Kontrolü elden bırakmayacak değil mi hocam?
3: Kendini de iyi tanıyacak buyurduğunuz gibi. İşte bu söylediğim belirtiler varsa hiç beklememek lazım.
2: Ama onun haricinde arı sokmasının öyle bir alerji yoksa, bir şey yoksa evet, illaki faydası vardır.
3: Evet diyorsun. Dedim ya, bu da tedavide dahi kullanılabiliyor. Ama tabii o kişi bunu hisseder ya da hissetmez. Bu ayrı bir konu.
2: Çok teşekkürler hocam. Evet, Mesut hocama sorar mısınız demişler. Kolesterolüm çok yüksek ama et yemeden doymadığımı düşünüyorum. Et yerine hurma mı yemeliyim?
3: Evet. Güzel bir ve değişik bir soru. Kolesterolün yüksekliği, biliyorsunuz kolesterol iyisi ve kötüsü var. İyi olanı HDL, ben hayırlı diyorum ona. Kötü olanı ise LDL, lanet kolesterol diyoruz. HDL'nin yüksek olmasını istiyoruz çünkü damarları açıyor. LDL ise kötü kolesterolün düşük olmasını istiyoruz. Tabii et LDL'yi ve total kolesterolü yükseltiyor. Bu yükseltme sınırı önemli. İlaç kullanım seviyesine gelmişse, bu da 170 civarlarındadır LDL için, o zaman ilaç başlamak gerekebilir. Ama düşük, yani normalin üzerinde olduğu sürece kırmızı et, yumurtanın sarısı ve çikolata, bunlara dikkat etmek lazım. Seviyesine göre bir tık, iki tık, yarıya indirme, hatta ilaca başladığımız zaman 3 aylık gibi tamamen kesme diyebiliyoruz. Tabii hurmanın içinde protein, yağ ve şeker mevcut. Tabii etleri protein oldukça fazla. Eğer kendisi etin yerine hurmayı tercih edebiliyorsa, bunu vücudunla barıştırabildiyse, ben tabii ki tavsiye ederim. Hurmayı kullanabilir.
2: Yani yeter ki hurmayla o tokluk duygusunu alabiliyorsa.
3: Alabiliyorsa evet, evet, hiç problem yok.
2: Kolesterolü değil mi zaten?
3: Evet, hurmanın da içinde hiç kolesterol yok. Onu geçen hafta söylemiştik. Seyircimiz biraz da onu duymak istedi tekrar.
2: Tabii, tabii.
3: Gerçekten hurmanın içinde hiç kolesterol yok. Bu yönden de tavsiye edebiliriz.
2: Tabii ama şimdi bir kilo et yiyorsunuzdur, bir kilo hurmayı yemeye çalışmayın. Yani.
3: Evet, zaten yiyemezler de.
2: Hurma bile yapar.
3: Evet, geçen de herhalde kaç tane hurma yiyelim gibilerden sohbete geçmişti. Siz işte diyelim ki yemekten bir saat önce tavsiye etmiştim ben. 3, 5, 7 şeklinde. Hurmayı yedikten sonra sizi kesiyor. Yani o biraz tatlı da olduğu için. Bu da sizin daha fazla yemenize de engel oluyor. Yani bir oturuşta bir kilo asla yiyemezsiniz. 3, 5, 7, hadi 9 yiyin yani sizin durumunuza göre. Daha fazla yiyemiyorsunuz zaten. Ama nedir? 2 saat sonra tekrar yiyebilirsiniz. Bu da hem iştahınızı yemeğe karşı kesiyor, hem bağırsaklarınız hareket edip zayıflamanıza sebep oluyor.
2: Hocam zaten sizin en sevdiğiniz meyve herhalde hurma diyeceğim.
3: Evet, evet, gerçekten.
2: Yani, çünkü hurmadan bahsederken de çok hoşunuza gidiyor.
3: Evet,
2: yani.
3: Evet, doğru.
2: Biz de duymak hoşumuza gidiyor çünkü her tarafı bir şifa maşallah.
3: Evet. Evet. Ya sünnet bu da, biliyorsunuz.
2: Tabii, tabii. Hurma.
3: Yani hani diyoruz ya, sünnetlerin, vaciplerin, farzların bizim üzerimizde acaba dünyada ne faydaları var? Geçen de bahsetmiştik. İşte hurma da bunlardan bir tanesi. Gerçekten metabolizmamız açısından çok uygun bir gıda.
2: Çok teşekkürler hocam. Eşimde tip 2 diyabet var. Yıllardır metformin kullanıyor. Hurma ve su diyetini bir daha tarif eder misiniz, yazmış Osman Bey.
3: Tabii. Şimdi diyabet biliyorsunuz iki çeşit, bir tip 1, tip 2. Tip 1 daha çok çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz ve insüline bağımlı olan tip diyoruz. Bu kişiler mutlaka insülin kullanmak zorunda. Haple tedavi olamazlar. Ama tip 2 ise burada genetik özellik ön planda. Yani anne baba, amcada, işte akrabalarınızda, dedenizde mutlaka vardır. Bunu size genetik olarak geçmesidir. Tip 2 diyabette ilaç, yani hap kullanabiliyoruz. Oral antidiyabetik dediğimiz. İleride bu haplar yetmemeye başladığı zaman insülini devreye sokuyoruz. Bu da demektir ki vücutta artık insülin kalmamış. O zaman ne yapacağız? Tabii ki insülini devreye sokacağız. Şimdi hurmanın içinde fruktoz olduğu için bu ilk yediğimizde kan şekerini çok fazla yükseltmiyor, ani yükseltmiyor. Bu fruktoz bağırsaktan emilip karaciğere gidiyor, karaciğerde glukoza çevriliyor ve ondan sonra şekerimizi etkiliyor. Dolayısıyla zaten daha evvel de ben hep konuşmalarımda söylüyorum. Şeker hastalarında şöyle bir yanlış yapılıyor. Unlu ve şekerli gıdalar tamamen kesiliyor. Çok yanlış. Neden? Çünkü vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Hücrelerin hepsinin şekere ihtiyacı var. Şimdi diyabet hastalığında şekerdeki problem insülinin yetersiz olması sebebiyle glukozu kullanamıyoruz. Siz tamamen glukozu keserseniz bizim dışarıdan verdiğimiz insülin ve diğer ilaçlar bu glukozu hiç kullanamayacak. Bu da büyük sıkıntı olur. Yemeklerden önce bir saat öncesinde 3 hurma yiyebilir yani. Aralarda da atıştırabilir.
2: Ya hurmayla?
3: Evet.
2: O arayı da kapatabilir. Bu bir problem çıkartmayacaktır
3: evet,
2: Allah'ın
3: evet, izniyle. Yani bu da hastalığında bir sıkıntı oluşturmaz.
2: Radyolarından bizi takip eden izleyicilerimiz için tekrar evet. etmekte yarar var. 549-691-80-80 WhatsApp hattımız. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Lütfen ama yazanlar tekrar yazmazsa bu sefer arkaya düşüyor.

0: Sıkılmış kaslarım hareket ettirirsem acaba gevşer mi? Bilinç altında bu var. Onun için gece yattığında ayağını bir oraya atıyor, bir oraya atıyor. Gündüz otururken devamlı ayaklarını sallıyor. Yerinde çok duramıyor, kalkıyor bir başka yere oturuyor, kalkıyor bir başka yere gidiyor. Yani bacakların daima bir hareket ettirme ihtiyacı duyuyor. Yani bir huzursuzluk hissediyor bacaklarında. İşte buna huzursuz bacak sendromu diyoruz. Neden oluyor? En başta stres. Çünkü stres olduğumuz zaman insan vücudundaki tüm kasları kasıyor, geriyor. Ayakta çok durma, çok oturma, çömelerek çok iş yapma. Ki bayanlarda bu çok biliyorsunuz. Evet. Yerleri silmek şudur budur. Dolayısıyla bacaklarımızı çok kullandığımız zaman ve bacak kaslarını çok yorduğumuzda, ama bunun temelinde dediğim gibi öncelikle stres var. Ne yapıyoruz tedavide? Bizim kuru iğnemiz yapıyoruz. Müthiş bir fayda veriyor. Çünkü kuru iğne tedavisi temelde kası çok ince iğneyle girip uyarıyoruz. Onun gevşemesine yardımcı oluyor. Kas gevşince zaten problem kalmıyor. Çok hastamızı böyle tedavi ettik. Dolayısıyla huzursuz bacak sendromunu mutlaka üzerine gidip bunun tedavisi yoktur diye düşünmemek lazım. Tedavi edilebilir.
1: Yatmadan önce hocam bacakları bir yıkamak vesaire diye duymuştum. Onların da etkisi oluyor mudur?
0: Evet. Şöyle
1: duştan çıktıktan sonra bir soğuk suyla sünnet olduğu üzere.
0: Tamam. O şöyle bir şey. Şimdi o sünnet gerçekten. Tüm vücudumuzda sıcak suyla banyomuzu yaptık. Yaptığımızda ayakta olduğumuz için genelde kan akımı nereye gidecek? Aşağı doğru. Değil mi? Yer çekimine bağlı olarak. Dolayısıyla beynimize, başımıza az kan gidecek. Bu da kişinin bayılmasına sebep olabilir. Artı koroner arter dediğimiz kalbine giden, kalbini besleyen damarlara da az kan gitme riski var. Hmm. Yine aşağı doğru çok gittiği için. Dolayısıyla biz ayaklarımızı soğuk suyla yıkarsak çıkmadan evvel oradaki damarlarda bir büzüşme meydana geliyor. Vazokonstriksiyon dediğimiz. Bu da kanı yukarıya doğru pompalıyor. Dolayısıyla bizim değerli organlarımıza, ayaklara değil, o organlarımıza, beynimize, kalbimize kan gitmiş oluyor. Bu da işte Allah korusun kalp damarlarının kansız kalmasına, beynin kansız kalmasına engel olmuş oluyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Evet, hemen bakıyoruz. Cemal Bey, selamünaleyküm diyor. Benim hanımda tiroidde nodül var diyor.
0: Evet.
1: Yıllardır tedavi görüyor. Bunun bitmesi veya süreci belli mi diyor. Şimdi, bununla beraber çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: İlaç adı kullanmamda bir mahsur var mıdır?
0: Var.
1: Programda? Bir ilaç kullanıyormuş da tamam. Sosyal medyadaki bazı doktorlar kullanmayın diyor. Siz ne dersiniz diye sormuş. Ya, sosyal medyadaki doktorlara çok herhalde
0: evet.
1: Şey yapmamak lazım.
0: Şimdi bu ilaca da dönelim. En sonunda tiroid hastalıkları, bir tiroidin nodülü olanları var. Nodülsüz olanları var. Direkt olarak nodülsüz büyüyenleri var. Büyümeden olanları var. Bu anatomik olarak gruplama. Tiroid hormonları hızlı çalışan tiroid hastalıkları var. Çok üretiliyor. Ya da tiroid hormonları yetersiz üretilip hipotiroidi dediğimiz düşük hormonlara sahip hastalarımız var. Nodüller şu açıdan önemli. Eğer bir nodül 1 santim, ultrason yapıldığında, tespit edildiğinde 1 santimden büyükse bunu mutlaka takip etmek gerekir ve biyopsi yapmak gerekir. Her yıl. Her yıl ultrason yapılmalı, her yıl biyopsi yapılmalı. Eğer zaten 3 santimden büyükse bu direkt olarak cerrahiye gitmeli. Ameliyat edilmeli. Ve tabii ki ameliyattan evvel yine bir biyopsi yapılması gerekiyor. Dün bir hasta geldi. Bir sigortacı arkadaşımın ve eski hastamın onun kardeşi. Bu hastamız bana nefes açlığı şikayetiyle geldi. Bir parantez açalım mı?
1: Çok güzel olur hocam.
0: Bu tür hastalarımız çok fazla.

0: fazla. Ve ben herhalde dördüncü dahili içi doktoruyum. Geldi, geziyor. Elinde bir sürü tahlili var. Tahlilin hepsi normal. Şimdi şöyle hastanın durumu. Durup dururken yapıyor. Konuşuyor, konuşuyor. Bir süre sonra yine. Bunun adı nefes açlığı. Bir de nefes darlığı var. O da şu. Bu nefes darlığı. Hastanın nefes darlığı yönünden hep araştırılmış. Ama nefes açlığı olduğu tespit bile edilmemiş. Nefes darlığı zaten yok. Dolayısıyla yapılan her türlü tomografiler, akciğer filmleri, kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri hepsi normal. Ama adam diyor ki hocam benim neyim var? Şimdi bu hastayı muayene ederken hemen karşıdan gördüm ki tiroidin orada kocaman 3 santimlik hemen bir nodül çıktı. Farkında değil. Kardeş dedim ki bak gel bakın burada ne var? Aa orada şişlik var hocam dedi. Sen gördün mü aynada? Hiç farkında değilim. O nodüle şimdi tiroid ultrasonu istedik. Büyüklüğünü göreceğiz. Bir de bazı tiroid nodülleri kalsifiktir yani kireçlenmiştir. Kireçlenme varsa yine mutlaka biyopsi almak lazım. Bu hastamızın nefes açlığı konusunda daha sonraki bir programımıza bizi takip etsin seyircilerimiz. Onu da ayrı bir başlık altında anlatalım.
1: Cemal Bey'e ben ilacı da size soracağım hocam. Sonrasında ben yazacağım özelden tamam, buradan. Tamam. Attığımızdan bu konuda yarım kalmamış olsun.
0: Evet, çok iyi olur.
1: Hemen soruyorum. Vertigo geçirdim, 55 yaşındayım. Sağ kristal oynamış
0: evet,
1: diyorlar. Manevra yaptılar, sinüzit var çocukluktan beri. Boğazlarım iltihaplanıyor. Bir de safram alındı 27 yıl önce demiş. Evet. Tekrar taş olur mu?
0: Şimdi
1: insanın kaç sene geçse bile
0: evet,
1: bir dertten canı yanınca
0: doğru,
1: hep o korkusu duruyor. İşte doğru. 27 yıl önce
0: evet,
1: olmuş bir olay bile.
0: İhtimalleri herkes tabii haklı olarak düşünüyor şey, yani ne olabilir diye. Şimdi safra kesesinde taş olduğu zaman safra kesesini komple alıyoruz. Genel cerrahi arkadaşlarımız bunu alıyorlar. Biz de tespit ediyoruz. Fakat safra keseye nereden geliyor? Yukarıda bir karaciğerimiz var Ali Bey. Oradan çıkan iki tane kanal var. Bu safra kanalları birleşerek tek bir kanal oluşturuyor. Ve bu kanal daha sonra safra kesesine bir başka kanalla bağlanıyor. Safra kesesini aldığımızda karaciğerden gelen safra devam ediyor. Zaten o bizim ihtiyacımız. Safra kesesinin rolü ne? Orada nasıl içme sularımızı havuzlarda dinlendiriliyor, kaliteli hale getiriliyor ya. Safra kesesinin yaptığı görev bu. Karaciğerden gelen safra keseye geliyor, orada dinleniyor. Kaliteli hale geliyor. Vücudumuzun safra ihtiyacı olduğu zaman, mesela yumurta yediniz, işte yağlı bir gıda yediniz. Enzimler vasıtasıyla safra kesesi uyarılıyor, kasılıyor ve safrasını bağırsağa atıyor. Harika bir mekanizma değil mi?
1: Gerçekten var.
0: Şimdi keseyi aldık ama safra yukarıdan karaciğerde zaten devamlı oluşuyor. İşte bu safra kanalında, koledok dediğimiz bu kanalda, safra yollarında taş oluşabiliyor tekrar. Onun için ondaki belirtiler de yine işte sağ hipokondrium dediğimiz hemen kaburgamızın altında ağrı, bulantı, kusma, yüksek ateş gibi şikayetlerle üşüme, titreme olabilir. Yani taş tekrar oluşuyor. Bir kesede değil, safra yollarında.
1: İşte nelere dikkat etmesi lazım?
0: Evet.
1: Dikkat edebileceği bir şey var mı?
0: Nelere dikkat edin? Bu taşlar genelde kolesterol taşlarıdır. Yani %90'ı böyledir. Dolayısıyla tekrar taş oluşmaması için kolesteroldan fakir beslenmek lazım. Biraz önce işte bahsettiğim gibi kırmızı et, yumurtanın sarısı ve çikolata. Bunları biraz azaltmakta fayda var.
1: Tamamen bitirin demiyorsunuz, kesin
0: evet,
1: demiyorsunuz
0: evet,
1: yine. Önemli ayrıntı olarak vurgulayalım ki hocam.
0: Tabii ki.
1: Zihinlere iyice kazınsın biz, benim de yani zihnime.
0: Evet. Diğer safra taşı da bilirubin taşlarıdır. Hani iki tane olur dedim, iki çeşit. Bilirubin taşları da eritrositlerin, al yuvarların vücudumuzda aşırı bir şekilde parçalandıktan sonra ortaya çıkan işte bilirübin sonucunda meydana geldi. Bu da bir takım doğuştan hastalıklarda daha çok karşımıza çıkıyor ama nadir görüyoruz.
1: Yani burada en önemli nokta hastamızın kolesterol konusuna dikkat etmesi
0: lazım. Safra kesesinde çamur olanlar da buna dikkat etmeli. Çünkü bu çamur önce çamur oluyor sonra taşa dönüşüyor. O safhada müdahale etmek lazım.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun. 1,5 sene önce sol elimin küçük parmağının yanındaki parmak titremeye başlamış. MR çekilmiş, Parkinson teşhisi koymuş.
0: Evet.
1: Bu sene yine gitmiş, çoğalmış, yine MR çekilmiş, yine temiz çıkmış, yine ilaç verilmiş. İlacı kullandığım halde fayda görmedim, ne yapmalıyım diye soruyor kendisi.
0: Parkinson gerçekten beynimizle ilgili bir hadise. Beyindeki sinir kavşakları var. Bu kavşaklardaki hormon eksikliğinden kaynaklanıyor. Ve gerçekten bunu tabii dört dörtlük bir tedavisi hani mevcut değil. Bazı ilaçlarla bu titremeler azaltılabiliniyor. Hatta bazı beyne elektrotlar konarak tedavi etme yöntemleri gelişmeye başladı şu an. Lokal veya yaygın olabiliyor Parkinson. Burada hastamızın bir yüzük parmağında var. Anlattığım kadarıyla küçük parmağın yanında diyor.
1: Evet.
0: Orada bir lokal hadisesi var. Çok ilerlemiş görünmüyor. Ben ilaçlarını...
1: Hem küçük parmağıymış hem de yanındaki parmağı.
0: Yani iki parmağında.
1: Doğru şey yapayım ki tabii. Aktarayım ki doğru teşhis.
0: Teşekkür ederim aynen. Tüm ellerinde olan var. Sadece sağ elinde, sol elinde, tüm parmaklarında olanlar var. Hatta başını sallama şeklinde olan hastalarımız olabiliyor. O da hakikaten önemli bir konu. İnsanı rahatsız ediyor. Dediğim gibi bu titremeleri bazı ilaçlarla beta-bloker dediğimiz engellenebiliyor, azaltılabiliyor. Ben bakla yemesini tavsiye ediyorum. Bu çok
1: bakla.
0: Evet, önemli bir gıda. Bakla gerçekten Parkinson'da çok faydalı, çok etkili. Birkaç hastam bu şekilde Parkinson'dan, Yalova'da bir dostumuz var. Onda da olmuştu. Ben de kendisine bakla tavsiye ettim hakikaten. Dedi ki ben baklayı arttırdım, şikayetlerim oldukça azaldı. Yani bunu birkaç hastamızda da müşahede ettim.
1: Yani şu anda komple eli kolu titriyormuş hastamızın. O evreye geçmiş.
0: Evet, evet.
1: Baklayı yesin, ilaçlarını...
0: Evet, ilaçları kullansın mutlaka. Ve daha da ilerlerse dediğim gibi nöroloji uzmanımızın takip ettiği bir hastalıktır bu. Üst düzey, biraz önce bahsettim, elektrot takılma gibi o noktalara kadar gidilebilir. Ha şunu da söyleyeyim, el titremelerinde kuru iğnemiz de faydalı oluyor. Evet. Benim İzmit'ten bir hastam geliyordu her hafta. Bu hastamızın da bacaklarında ve ellerinde, kollarında, hatta beynine bunun bir kateter de takılmıştı, pil de takılmıştı. Bu hastamızın ayakları, bacakları ve kollarında inanılmaz kasılmalar mevcuttu. Ve biz bu kuru iğne tedavisiyle hem bu titremeler, tabii beyinden de hastalığı olduğu için tamamen yok edemiyoruz, onu da söylemek lazım. Ama gerçekten azalmasına çok fayda görüyor, faydalı oluyor.
1: Yani en azından o titremenin verdiği psikolojik rahatsızlığı azaltmak bile çok etki eder.
0: Önemli. Yani
1: benim bile bazen ellerim titriyor, nedenini bilmiyorum ama her şeyden olabilir. Ağırlık bile kaldırmış olsa.
0: Yorgunluktan olabilir, heyecandan, stresten olabilir.
1: O bile mesela insanın bir moralini bozuyor. Şurada hani bardağa uzanırken neden elim titriyor diyor. O yüzden çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ayşenur Hanım, Kırklareli'den yazıyor. Sevgili hocam demiş, her gün baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyorum.
0: Evet.
1: Ne yapmam gerekiyor?
0: Tabii şimdi baş ağrısının ve baş dönmesinin ayrı ayrı sebepleri olduğu gibi bir arada olduğu zaman da bu ayrı bir önem arz ediyor. Başımızın ağrısı bir acaba nerede? Ensede mi? Üstte mi? Komple mi? Baş dönmesi. Yürürken mi? Otururken mi? Yatarken birden kalktığında mı? Bu incelikler önemli. Biz genel manada bakalım. Baş ağrısının başında tansiyon olabilir kişide. Ve enseden gelen bir ağrı şeklindedir. Baş dönmesi olabilir yanında. Olmayabilir de yüksekliğine bağlı. Bulantı ve kusma yapabilir. Görme bozuklukları, bulanık görme gibi şikayetler olabilir. Başınızda ki ağrı bir başka sebebi kansızlıktan kaynaklanabilir. Bunu çok görebiliyoruz. Yani hastamızın normalde kanı çok düşük ama baş ağrıyor. Siz kanını düzelttiğiniz an baş ağrısı da geçiyor. Baş dönmesi de oluyor yine kansızlıktan dolayı. Ya bu kansızlık çok önemli. Neden? Çünkü oksijen demek. Kansızlık oksijenden fakir olmak demek. Migrende olabilir baş ağrısı. Özellikle migren hastalarında boyundan beyine giden işte o damarlarımızda bazen boyun kaslarının sertleşmesinden dolayı bir daralma olup beynin askanlanmasına da sebep olabiliyor. Bu da bir baş ağrısı yapabiliyor. Bu migren türü baş ağrılarında kuru iğne tedavisi gerçekten çok faydalı. Birçok hastamıza bunu müşahede ettik. Bir başka sebebi Allah korusun beyinde bir tümör olabilir, kist olabilir, beyinde iltihap olabilir, ensefalit dediğimiz, menenjit dediğimiz. Tabi bunlar ağır tablolar yani. Ama öncelikle bu bahsettiğim çok basit konuları sebebi araştırılmalı.
1: Yani şimdi çok genel bir soru olduğu için
0: tabii
1: genel cevap verilmek zorunda kaldı. Hastamız, hanımefendi izleyicimiz, İlk başta bir doktora tabii ki gidip gözüksün.
0: Tabii ki.
1: İyimser bir şey istiyorsan hocamızdan, ya başı çok ağrıyanlar için herhalde su içmesi önemli olacaktır.
0: Evet tabii, su açan, az içen kişilerde de bunu görebiliyoruz yani, o da önemli. Ama şimdi biz buradan verdiğimiz bilgiler o kişi için yani ne olabilir manasında, sebepleri konusunda konuşuyoruz. Çünkü o kadar çok bulgular var ki bu bulguları bizim sahip olmamız lazım ki tanı koyabilelim. Bunun başında da öncelikle hastayı görmek gerekiyor yani.
1: Hocam son bir soruyla şey yapayım.
0: Evet.
1: Atilla Bey yazmış. Kulak çınlaması için ne buyururlar demiş. 3-5 senedir varmış böyle bir problemi kendisinin. Ve son dakikamız olduğu için hızlı bir cevap rica edeceğim. İzleyicilerimizden de yani gördüler, elimizden geleni yaptık, hızlı sorduk.
0: Tabii
1: orada
0: ki.
1: İçimden söylemiş.
0: Doğru. Kulak çınlaması hakikaten birçok hastamız bundan muzdarip durumda. Kulak burun boğazcı arkadaşlarımızın tabii ki bu alanı ama bizimle de alakalı olabilir. Mesela tansiyon yüksek oluyor kişinin, kulak çınlaması oluyor. Hasta bunda farkında değil. Geçen de bir hasta geldi, ölçtüm 180'e 110 tansiyon. Ama ben hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Dil altı verdim, ondan sonra bir rahatlama hissettim. Hocam benim gözlerim açıldı dedi. Yani hastalığa da alışıyor insanlar. Dolayısıyla kulak çınlamasının sebebi araştırılır. Kansızlıktan olabilir, vitamin eksikliklerinden olabilir. Kulak kemiklerinin ve kulağın kendi yapısıyla ilgili durumlardan kaynaklanabilir. Dolayısıyla bu bir dahiliyecinin işi, iki kulak burun boğazın işi. Ama en son çare, şunu genelde bilmiyor hastalarım, hiperbarik oksijen tedavisi var. Yani hasta her şeyi denemiş, burada olduğu gibi muhtemelen ama kulak çınlaması geçmiyor. Hiperbarik oksijen tedavisi şu demek, bir uçak kabini gibi bir yere giriyorsunuz, maske takıyorsunuz ve size orada yüksek basınçlı oksijen veriliyor. Dolayısıyla eğer kulaklarınızda oksijenlenme azalmasına var ise bu da çınlama yapabiliyor. Bu şekilde kişi tedavi görüyor. Bundan çok fayda görenleri gördüm.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sizlerden gelen soruları yanıtladı. Haftaya da inşallah yanıtlamaya devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Çok fazla soru var hocam gerçekten.
0: Ne güzel.
1: Hepsine yetişemedik. Elimizden geldiği kadar gördünüz, şahitsiniz. Hızlıca hocama ilettik. Kalan soruları açmıyorum. Haftaya bu sorulardan başlayacağız hızlıca. Siz de saat 11'de bir dahaki salı günü hemen soruları atarsanız Hocama sorma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Çünkü ben soruların atılış şeyine göre gidiyorum. Hani tekrar yazdığınız geri düşmüş oluyor. Sıkıntı yok. Ben sizin haklarınızı burada savunacağım. Hocama
0: Evet.
1: sizlerden gelen soruları iletmeye devam edeceğiz. Siz de Lale Gül TV YouTube hesabından, sosyal medya hesaplarından ve Lale Gül TV uygulamasından programımızı takip edebilirsiniz. Tekrarlarını da izleyebilirsiniz. Hocam tekrar çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Çok memnun oldum.
1: Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a emanet.
2: Sağlık vakti sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. musunuz? Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hadis-i şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hadis-i şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi. 0212 923 0212.
10: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
12: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
13: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
15: Buradaki madde diyor ki icabetü davet, davete icabet. Hadel mesele, yani bu olay. İza kâne dâi, davet eden kişi. Es-suma, efendim ve zulüm ve la'ib ve lehib. Yani orada kendisi cevru zulmediyor. Kötü bir adam, oyun eğlenceler, kadın erkek karışık bir ortamlar. Böyle bir yere davet ediyorsa el icabe haramun. Böyle bir yere gitmen haramdır. Neden? Din bunları haram etmiş zaten. Yani İmam Rabbani de anlaşılır şekilde tercüme. Sen de biliyorsun bunu hoş. Yani İmam Rabbani dedi diye haram değil ki. Allah'ın emrini hatırlatmış oldu. Burada böyle bir efendim cemiyet var. Ne yaparsın? Yani konvoy çıkmadan gidersin. Hediyeni verirsin. Veya düğün bittikten sonra gidersin. Allah evladına hayırlı ömürler versin. Bu da benim hediyemdir dersin. O ortama katılman haram olacaktır. Neden? Çünkü Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesi. O konu uzun gider. Yani eğer sizin orada evladınız da olsa, babanız da olsa ve aşiretüküm, sizin aşiretiniz de olsa Allah'ın emrine, peygamberin yoluna aykırıysa o zaman onları tercih edin diyor. Neyi tercih ettiyseniz oradasınız. Şimdi bu cemiyet, düğün cemiyeti meselesinde öyle bir hassas nokta var ki herkes kendisini düşünebilir. Mesela düşün, insanoğlu dünyaya geliyor, ömür sürüyor 80 sene, 90 sene, ondan sonra ahirete. Allah imanı kemin su hatimeler nasip eylesin. Bu ömrün içerisinde düşünün, yani 40, 50, 60, 70 yaşında olan, sırf sizin şahsınızdan dolayı, yani Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak, efendim Fatma olarak, kim ise sırf senin için toplanan insanların gününü hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Hangi gün? Düğün günün. Bakın ben İsmail olarak kendime göre bir çevrem var. Gittiğim yerlerde herkes teveccüh. Şimdi siz benim için gelmediniz ki buraya. Bazı yerlere gidiyorum, 1000 kişi, 5000 kişinin olduğu programlar yaptık. Nasip oldu mesela. Ciddi kalabalıklar oldu. Ama onlar benim için gelmedi ki. Cuma vaazına gidiyorum, merkezi bir cami. dışarılar, şehrin merkezi, ana caddeleri kapatıyorlar. Benim için mi kapatıyorlar? Niye geliyorlar? Siz söyleyin, beraber konuşalım. Allah için geliyorlar. Allah için toplanmışlar. Ben de gidiyorum orada hasbihal ediyorum. Sırf benim için. Toplayabildim mi? Yok. Özel davet yapıyorum. 10-15 kişi zor geliyor. Ama düğün günümü hatırlıyorum. Bayağı ciddi bir katılım vardı. Bakın, bir insan dünyaya geldiğinde herkes Allah mübarek etsin diyor. Vefat ettiğinde acı günde katılıyor. Ama yaşarken hali hayatında hür iradeyle insanın sırf kendisi için topladığı gün düğün günüdür. O günü basite almamak lazım. Ya binlerce insanların hakkaniyetine, Kur'an okunmasına, dua edilmesine, Allah'ın razı olduğu işin yapılmasına, şeytanın dediği gibi Allah'ın bunları keremli kıldın. O keremli işi yaparsın veya Allah'a isyan edip ondan sonraki evinde huzuru kaçınca kime elini kaldırırsın? Allah'ım bana huzur ver. Sen Allah'a meydan okumuşsun. Bakın bunlar basit değil. Ben istediğimi yaparım. Allah'ım yine de sen bana huzur ver. Avrupa'da en büyük sıkıntı nedir? Aile kavramının kalmamasıdır. Aile diye bir kavram kalmadı. Çocuk babasını tanımıyor. Bu basit bir mesele değil. Bizim fıkıh heyetinde orijinal bir Alman vardı. Türk ismi aldı. Arapça okudu. Sonra fıkıh devam ettirdi. İsmini vermeyelim. Yani hala görev başında. Annesi rahatsızlandı. Hemen gitti. Efendim dedi, son vazifemi yapayım. Yalvardı, yakardı. Müslüman oldu dedi. Kelime-i şehadeti getirttirdim dedi. Öyle vefat etti yani. Allah rahmet eylesin. Dedim baban ne iş yapıyor dedim. Hiç de sormamışım. 4 senedir birlikte. Ben şimdi yapı itibariyle kimsenin özel hayatını sorma hakkım yok. Ha, biz burada bir görev yapıyorsak yaparız. Şahsi özel. Ben kardeşlerimi tanırım. Yakınlarımı tanırım. Onlara sorarım ama birlikte yol aldığımın adamın özel hayatı beni ilgilendirmez. Doğrusu da budur. Siz de bunu yapın. Hiç sormadığım bir şey yok. Sordum, hata yaptım. Dedim baban ne iş yapıyor? Böyle bir öte döndü, beri döndü. Babamı tanımıyorum dedi. Babamı tanımıyorum. Benim bir kardeşim var dedi. O da benim babama ait değil dedi. Acayip bir şey. Bu Avrupa'nın gerçek yüzü. Bu medeniyet, çağdaşlık, uygarlık, istediğimizi yaparız. İşte bu. Ya böyle bir hayat olur mu? Bir gerçek yani. Bu şaka falan değil. Amerika'nın, Avrupa'nın gerçek yüzü bu. Adamlar bunu yaparız diyor. Yapabilirsin. Ölünceye kadar istediğini yap. Sen bilirsin. Karar senin. Ama ondan sonra ne olacak? Bir defa bunu oturup aklımızı başımıza getirmemiz lazım. Adam diyor benim canım böyle istiyor. Açık saçık gezerim. Düğünümü eğlenceli yaparım. Yap. Ama ahirette teraziye ne koyacaksın? Mevla buyuracak ki 80 senelik ömründe sırf senin şahsın için bu kadar dostlarını topladın. Hepsini bana isyan ettirdin. Tuğyan ettirdin. Kadın erkek karışık çalgılar çengilerle bana meydan okutturdun. Sen sebep oldun buna. Bazı şeyler açık konuşmak lazım. Bunlar basit değil ki. Biz hayatımızın her zerresinde koluna girdiğimizi ahirete, efendim terazide güzel bir şeye vesile olmamız lazım. Net bir cümle kullanacağım. Ecdat devletiyle, mahallesiyle, komşusuyla, amcasıyla, babasıyla, annesiyle insanların koluna girdiği zaman cennete götürür. Ama şimdi iyileri tenzih ediyorum. Geneli baktığımız zaman insanlar 7'den 70'e neredeyse büyüğüyle küçüğüyle hepsi dünyevileşme, haram ve günahı meşrulaştırma yolunda cümleler kuruyor. O da olur, bu da olur, bu zaman, bu çağ, bu ortam. Peki soruyorum, Allah hükmünden vazgeçti mi? O dediğin, bunu yap dediğin şeyleri Allah-u Teala, he tamam madem öyle istiyorsunuz, bugünümüzde böyle olsun diye... Kur'an-ı Kerim 300 yıl evvelki dönemdeki hüküm budur. Sonra 1000'li yıllarda budur, 1500'lü yıllarda budur diye. Böyle değişkenlik var mı? Yok böyle bir şey. Niye kendini kandırıyorsun? Arkadaşlar sözümün başında nefis dedim. Biz nefsi devre dışı bırakacağız. Rabbimiz ne istiyor onu yapacağız.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
16: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
17: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
18: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Değerli kardeşlerim, bu hafta konumuz olarak, ilan ettiğimiz konumuz olarak aceleci davranmak, davranışların, alışkanlıkların değişmesi zaman alır mı, almaz mı, ne kadar sürer?
20: Bunları inşallah konuşacağız efendim. Şöyle bir örnekle başlayayım. Ama önce birkaç cümle söyleyeyim, örnekle o şekilde ilerleyelim. Değerli kardeşlerim, karı koca ilişkileri olsun, ana baba evlat ilişkileri olsun efendim, onları etkileyen, bozan, onların işte efendim kötüye gitmesine yol açan bir sürü sebep var. Yüzlerce sebep diyebiliriz. İşte her hafta bunları konuşuyoruz. İki seneyi geçti belki de, buldu mu ya da bunu bilmiyorum efendim. İşte bu haftada ana baba, karı koca, arkadaşlık, dostluk, komşuluk ilişkilerini bozan sebeplerden bir tanesi de ilişkilerin düzelmesinde aceleci davranılması meselesi. İlişkilerin düzelmesinde ne yazık ki aceleci davranıyoruz. Bir an önce değişikliklerin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu bizim yaptığımız en büyük hataya dönüşmüş oluyor. Şöyle oluyor. Bazen kişiler kendi kendilerine efendim söz veriyor. Kişi kendi başına söz veriyor. Efendim ben bir daha karıma dikkatli davranacağım. Ya da kadın diyor ki ben kocama dikkatli davranacağım. Yanlış cümleler kuruyorum. Böyle yapmasam daha iyi olur. Benim de hayatım sıkıntıya giriyor. Yazık, adamın da hayatını sıkıntıya sokuyorum. Adam da aynı şekilde karısı için bir öz eleştiri yapıyor. Bir düşünüyor. Niye böyle bir şey yapıyorum ki? Ben bundan sonra ilişkilerimi, eşimle olan ilişkilerimi gözden geçireceğim diyor mesela. Kadın böyle bir şey söylüyor. Eve geliyor, bir bakıyor mesela, dışarıdayken dışarı çıkmış, şöyle bir hava alayım demiş, arkadaşına gitmiş, arkadaşıyla belki bu konuları da konuşmuş. Konuştuktan sonra bir öz eleştiri yapmış, kendini de suçlamış bir bakıma. Ben bundan sonra eşimle efendim daha dikkatli konuşacağım, eşimin moralini bozmayacağım, yaptığım yanlışları toparlayacağım diye bir sürü iyi niyetli kararlar alıyor. Mesela kadın, öyle düşünün. Efendim bunu erkek de yapıyor olabilir. Şimdi kadın üzerinden devam ediyoruz. Erkek üzerinden de devam ederiz. Efendim. Hatta yüzünde gülücükler, tebessümler de beliriyor. Niye? Eve gidecek. İşte efendim kendi düşündüğü kararları uygulayacak. Yanlış adımlar atmayacak. Efendim. Ondan sonra huzursuzluk çıkmayacak. Bu düşüncelerle geliyor. Efendim eve giriyor. Daha sonra eşi işten geliyor. Artık bir yerden geliyor. Artık o da eşini sabırsızlıkla bekliyor. Efendim yapıyor. İçeri girer girmez mesela. Beyefendi öyle konuşuyor diyelim. Asla konuşulmamalı. Asla böyle ifadelerde bulunulmamalı. Beyefendi içeri giriyor. Efendim bir sesleniyor. Hanımefendi duymuyor diyelim. Olmaz mı? Olur. Ya da hanımefendi namaz kılarken denk geliyor. Nerede kaldın ya diyor. 2 saattir sana bağırıyorum diyor. Mesela adam. Kadın namazdayken ya da namazda değil de başka bir sebeple duymamışsa o gün içinde planladığı bütün güzellikler yıkılıyor gidiyor. Kim için yapacağım? Bunun için mi yapacağım diyor. Yani ben bu kadar öz eleştiri yaptım. Bu kadar kendi kendime toparlayacağım şeklinde bir karar aldım. Bunun için mi? Bu adam için mi? Evet. Şimdi kararlar güzel. Öz eleştiriler güzel. Beyefendinin o tutumuyla karşılaşılınca bütün tablo yırtılıyor, paramparça oluyor. İşte burada yakalamamız gereken bir şey var. Değerli hanım kardeşim, alışkanlıklar hemen devam etmez, hemen bitmez. Çünkü alışkanlıklar zaman içinde kazanılmıştır. Alışkanlıklar zaman içinde kazanılır ve zaman içerisinde bırakılır. Kötü davranışlarda, Allah korusun, iyi davranışlarda zaman içerisinde bırakılır. Zaman içerisinde kazanılır iyi davranışlar. Efendim, mesela çok basit bir örnek söyleyeyim. Ben şaşırdım, şok oldum. Yani İslami bilgilerden uzak birisi değilim. İslami bilgileri haiz ailenin içerisinde büyüdüm. Rahmetli babam merkez vaizdi. Efendi Hazretlerinin Sakarya vekiliydi. Efendim, Efendi Hazretlerinin sohbetlerini gelip dinler. O zaman video yok, teyip kaydı yok. Zaten o zaman da müsaade edilmiyor. Efendim not alırdı mübarek. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Not alırdı. Gelir bize okurdu. Maşallah, subhanallah. Efendi Hazretleri şöyle dedi, şöyle dedi filan diye. Ben uzak birisi değildim. Yani mezuniyetim tarih üniversiteden. İşte yüksek lisans farklı, doktora farklı, diğer işte doçentlikler, profesörlükler hep tarih oldu ama hiç ilahiyat eğitimi almadım. Ama İmam Hatip mezunuydum. İmam Hatip'ten belli bilgiler edindim. Ayrıca hem Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine vakıf olurdum, dinlerdim bir şekilde. Hem de Esat Yaşan Hoca Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine burada talebeyken mümkün mertebe gitmeye çalışırdım. Her pazar günü ikinin namazından sonra. Yani İslam bilgilere çok uzak birisi değildim. Bu kadar uzun anlatıyorum. Neden? Ben kendime şaşırdım. Ben kendimi yüceltmiyorum. Bu bilgi çok yalın bilgi. Belki şu an dinleyen kardeşlerimizin birçoğunun bilebileceği bir bilgi. Ben onu bilmiyormuşum. İki rekatlık sünnet namazlarda ve nafile namazlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayetel Kürsü birinci rekatta, ikinci rekatta da İhlas okurmuş. Ben bunu bilmiyordum. Efendim, ne zaman öğrendim? Daha yeni öğrendim bunu. Yani kaç, 7-8 ay oldu diyebilirim yani, yeni öğrendim. Yani hacdan önce öğrendim. Hacca giderken eşimin dayısını da ziyaret ettik. Efendim, eşimin dayısı bana söyle hoca dedi. İyi ki söyledi. İyi ki söyledi, ben onu orada o şekilde öğrendim. Efendim, yani birinci rekatta Ayetel Kürsü, ikinci rekatta İhlas okunacağını ben ne yazık ki orada öğrendim. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Öğrendim ya. Zor mu bunu yapmak? Ayetel Kürsü, İhlas okumak. Değerli kardeşlerim, zor mu? Düşünün şimdi, bu zor mu? Kendi içimde okuyacağım. Hani bazen kişi kendi davranışını başkasına değiştirmekte zorlanabilir. Ya hiç böyle bir şey yapmıyordun, ne oldu filan şimdi derler diye bir takım davranışlarımızı belki değiştirmekte güçlük çekebiliriz. Bakın, davranış değiştirmekte güçlük çekilir. Onu söylüyorum ya, ama ondan önce benimle ilgili bir örnek veriyorum size. Efendim, burada kimseye karşı bir davranış sergilemek yok. Namaz kılarken içimden, aşikare de okumuyoruz sünnet namazlarındaki zamm-ı sureleri. İçimden zamm-ı surenin başkalarını okuyacaktım ya da başka bir ayet-i kerime okuyacaktım da birinci rekatta Ayetel Kürsü, ikinci rekatta İhlas. Bu şekilde değiştireceğim. Belki bir ay, bir buçuk ay sürdü, biliyor musunuz? Ya bildiğim sureler, kıldığım namazlar, şükürler olsun ya Rabbim, namazımızı bizden mahrum etmesin emrine kurban olduğumuz. Efendim, bildiğim sureler ve kıldığım namazlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yaparmış diye biliyorum. Sünnete ittibanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın, teorik olarak hiçbir engel yok. Pratik engel de yok. Yani aşikarı okuyorduk da bundan sonra Kulâ eyyühel kafirun, İhlas suresi okumak artık, ya millet hep böyle okuduğumuzu biliyordu. Biz nasıl bunu değiştireceğiz diye bir durum da yok. İçimizden değiştiremiyoruz. Davranışlar birden değişmez. Benim gizli gizli namazda okuduğum sureleri değiştirmek bile zaman aldı. Alışkanlık değerli kardeşlerim. Alışkanlıklar böyledir. Ev içinde karı kocanın birbirinden rahatsız olduğu davranışları, ana babanın evlattan, evladın ana babadan rahatsız olduğu davranışları, güzeli öğrenildikten sonra yanlışını bırakma eğilimine girilir ya, işte o yanlışı bırakma eğilimi değerli kardeşlerim zaman alır. İşte burada büyük bir hata yapıyoruz. Düşünüyoruz, ben dikkat edeceğim diyoruz. İşte az önce başlarken verdiğim örnekte olduğu gibi, evin beyi hala ne biçim konuşuyor diye kim için düşünüyorsun ya? Bunun için mi davranışlarını düzelteceksin diye hanım kardeşlerimiz belki de pişman olma eğilimine giriyor. Ya da erkek iş yerinde çalışırken düşünüyor. Efendim, ya ben biraz kırıcı mı konuşuyorum acaba? Biraz daha dikkatli mi konuşsam hatuna? Yani Ne olur ki, niye bağıra bağıra konuşuyorum diye kendi kendine öz eleştiri yapıyor iş yerinde. Evin erkeği, evin beyi düşünün. Söz veriyor kendi kendine. Bundan sonra daha dikkatli davranacağım diyor. Eve geliyor, zile basıyor. Düşünün şimdi. O sırada evin hanımı meşgul, zile yetişemiyor. O da sürekli basıyor diyelim. Evin hanımı bir yandan yetişmeye çalışırken bir yandan patladın mı geldim diyor mesela. Mesela ne diyor kapıda evin beyi? Şu cümleye bak ya. Ben kendim bunun için mi düzelteceğim diyor. İşte değerli kardeşlerim, bu karşılıkları gördükten sonra davranışlar birden değişmez, hayal kırıklığı yaşamayın. Benim Ayetel Kürsü ile affedersiniz Kafirun suresi ile İhlas suresini okumamın bir buçuk ayı bulması gibi. İkisini de ezbere biliyorum. Herkes biliyor tabii ki. İkisini de okumak o kadar kolay. Alışkanlıklar kolay değişmiyor değerli kardeşlerim. Çocuklara namazı 7 yaşından itibaren başlatın meselesi de bundan dolayıdır. Birkaç yıl içinde alışkanlık kazandırılır. Birkaç yıl. Kız çocuklarına tesettürü değerli kardeşlerim 4 yaşında 5 yaşından itibaren başlatın. Sevdirin. Efendim hevesini alsın. Geçen haftalardan birinde böyle bir sohbet ettik. Hevesini alsın sonra bırakır. Sakın bu riske girmeyin. Hevesini aldığı şeye devam eder. O örneği vermiştik o zaman. Sigaradan hevesini alsın bırakır diyebilir miyiz mesela? Kumardan hevesini alsın bırakır diyebilir miyiz? Yanlış bir şey çekicidir. Nefis onu cazip hale getirir. O yüzden aman, hevesini alsın bırakır hatasına lütfen düşmeyelim. İşte bu bağlamda çocuklarımıza, 4 yaşında kızlarımıza, 5 yaşında tesettürü, yaşını küçük saymayın. Öyle alışacak. Öyle alışmazsa ne oluyor? Saçı açık alışıyor. Tesettürden bağımsız alışıyor. Tesettür, başörtüsü bakın, başörtüsünün kendisi o kadar muazzam bir çizgidir ki sokaklarda görüyoruz başörtüsünü açan açana. Ama kimileri de tabii ki doğru değil ama Allah onlara yardım etsin, yadırgamayalım. Kimileri de başını açamadığı için bone gibi şekle dönüştürüyor, kafasında başörtüyü böyle topluyor. Ama boğazları açık, yüzü açık, hafiften önü de açık. Ya kaldır şu başörtüyü demeyin. Niye? O başörtü kalkarsa dekolteler başlar. Efendim mini kıyafetler başlar. Daracık kıyafetler başlar. Taytlar başlar. Efendim o başörtü o halde bile doğru değil. Tesettüre de uygun değil. O başörtü o halde durması lazım. Çünkü aşağıyı koruyor. Aşağıdaki kıyafetleri koruyor. Başörtüsü çok mühim. Efendim, kimisi buna dikkat etmiyor. Başörtüsünü de açıyor ne yazık ki. Tabii başörtüsünü açtıktan sonra orada fren olmuyor. Hızlıca dekolteler minilere geçiliyor ne yazık ki. Efendim, şimdi bundan dolayı çocuklarımızı, kızlarımızı 4 yaşından ama sevdire sevdire yavaş yavaş efendim 5 yaşından itibaren başörtüsüne alıştırın, sevdirin. Ne demek istiyoruz şimdi? Alışkanlıklar. Alışkanlıklar çok mühim. Şimdi aile içi ilişkilerde de yani dinimiz bunu namaz hususunda da alışkanlıkların üzerine basa basa söyler. Tesettür hususunda da. Şimdi biz burada yanlış davranışlar hususunda alışkanlıkları konuşuyoruz. Alışkanlıklar kolay unutulmuyor. Lütfen birbirinize kırgınlık göstermeyin. Zaman içinde olacak bu. Burada alışkanlıklarla ilgili başka bir mesele daha var. Bir iki mesele daha var. Onları da söyleyelim. Efendim, şöyle oluyor. Önce evlilikler, mesela karı koca ilişkilerini söyleyelim. Evliliklerde her şey genellikle. Zorlu evlilikler oluyor mu, olmuyor mu? Bunlar istisnai şeyler. Biz geneli, yaygın olanı, çoğunlukla olanı konuşuyoruz. Efendim, evlilikler büyük bir keyifle başlar. Düğünler, seremoniler, keşke harama bulaşmadan düğün yapılsa, sünnet yapılıyor. Bizim bir arkadaş bid'at düğünü diyordu. Sünnet içi bid'atlarla dolu, bir de günahlarla dolu. Düğünlerinizi lütfen harem selamlık olarak ayırın. Konu bu değil, buraya çok girmeyeceğim. Efendim, düğünler, dernekler, büyük keyifler, işte efendim ilanlar, davetler, çağrılar, büyük tebessümler, herkes birbirini tebrik ediyor. Evlilikler böyle kuruluyor. Evliliğin hatta öyle ifade kullanılır, cicim bicim ayları geçiyor. Ve daha sonra tartışmalar, sıkıntılar, olumsuzluklar başlıyor. Bu ne? Tıpkı şunda olduğu gibi. Evlilikler aşkı öldürüyor deniyor ya, öyle değil işte. Karı koca ilişkisini bir kenara koyalım. Evlilik örneğine gelelim. Geleceğiz, onu izah edeceğiz. Ama hemcinsler arası, bırakın karı koca meselesini şimdilik, oraya geleceğiz. Hemcinsler arası dostluklar da bir süre başlıyor, güzel gidiyor, sonra bozulmuyor mu? Bozuluyor. Neden oluyor bu? Kişiler birbirlerine yakınlaştıkça, birbirlerinden hoşlanıp, hemcinsler, erkek erkeğe arkadaş, kadın kadına arkadaş, birbirlerine yakınlaştıkça birbirlerine olan hassasiyet azalıyor, argo düşünceler, argo ifadeler başlıyor, ağır şakalar başlıyor, birbirini kırmama yönlü hassasiyetler bitiyor. Zaman içinde kişilerin birbirlerine, birbirlerini iten davranışları artıyor, o yüzden dostluklar bitiyor. Şimdi evlilik ilişkisini de iki erkek erkeğe dostluk, kadın kadına dostluk gibi düşünün. Ama karşı cinsler bir araya gelince onunla da evlilik oluyor. Evlilikte de böyle. Evlenene kadar şu kızla bir evlensem, şu erkekle bir evlensem, evleniliyor. Bir süre sonra tarafların birbirine dikkatsiz davranışları. İşte bütün mesele burada başlıyor. Dikkatsiz davranışları. Hep örneklendiriyoruz. Bunu hep birbirinize söyleyin. Efendim, inşallah akıllarda kalır. Akıllarda kalırsa bu bütün ilişkileri düzeltir. Şimdi örneği verince hatırlayacaksınız. Dikkatsiz davranışlardan nasıl kurtuluruz? Ne dedik? Muhatabımıza konuşurken Mahmud Efendi Hazretlerine konuşuyormuş gibi konuşacağız. Karşımızda karımız yok, karşımızda kocamız yok, karşımızda Mahmud Efendi Hazretleri var diye düşüneceğiz. Hiçbir tane yanlış kelime ağzımızdan çıkmaz, doğru mu? Esat Çoşan Hoca Efendi Hazretleri karşımızda diyeceğiz. Bakın bakalım, konuşun konuşabiliyorsanız. Konuşamazsınız, konuşmazsınız. Ah bunu bir kazanabilsek. Zaman zaman biz davranış tavsiyelerinde bulunuyoruz. Şu tür cümleleri kullanmayın, şöyle ifadelerde bulunmayın diye zaman zaman davranış tavsiyelerinde bulunuyoruz. Kimileri de diyor ki hocam ya biz edebiyat öğretmeni miyiz? Biz efendim hitabet dersi almadık. Biz işte efendim güzel konuşma dersi almadık. Bunları nasıl konuşacağız? Efendim, değerli kardeşim, sen bunları konuşuyorsun. Muhatap da diyor ki hocam nasıl konuşuyoruz ya, benden daha iyi mi biliyorsun beni diyor. Konuşuyorsun kardeşim. Savcının karşısına çıktığında nasıl konuşuyorsun? Evdeki eşine, evdeki kocana, karına konuştuğun gibi mi konuşuyorsun? Çocuğuna konuştuğun gibi mi konuşuyorsun? Değil mi? Bak demek ki biliyorsun. Okul müdürüyle, çocuğunun okul müdürüyle konuşurken efendim karınla, kocanla, oğlunla, kızınla konuşur gibi mi konuşuyorsun? Yok. Efendim, nasıl konuşuyorsun? Dikkatsiz, affedersiniz. Langur lungur. Efendim, argo ifadeler. Tamam ya, tamam, tamam işte, tamam ya. Tamam dedik işte. Bunu Mahmud Efendi Hazretlerine söyler misiniz? Esad Efendi Hazretlerine söyler misiniz? Savcıya söyler misiniz? Polise söyler misiniz? Ya ben bunu sana kaç kere anlatacağım? Böyle bir ifadeyi sizi tutuklamaya kalkan bir hakime söyler misiniz? Düşünün. İşte dikkatsiz ifadeler bunlar. Az Allah Celleşan'ı ezan okunuyor. Önemsediğimiz kişiye konuştuğumuz gibi konuşma bittiğinde evliliklerde kavgalar başlıyor. Sonra ne oluyor? Yıllar içinde o dikkatsiz cümleler, bakın, yıllar içinde birbirlerine söylenip duruyor. Kişilerin takati yıllar içinde bitiyor. Efendim, o yüzden yanlış davranışlar nasıl yıllar içinde kazanılıyorsa, bu yanlış davranışların toparlanması da yine yıllar içinde olmasa da yıllar içini bulmaz. Karar verildikten sonra en fazla aylar içerisinde düzelmeler başlar, hatta bayağı bir noktaya gelir. Gerçek düzelme 1-1,5 seneyi bulur. Gerçek düzelme 1-1,5 seneyi bulur ama ufak tefek hatalar ölene kadar devam eder. Ufak tefek hatalar ölene kadar niye devam eder? Çünkü karı kocanın birbiriyle ilk defa karşılaştığı hatalar. İlk defa karşılaşmışlardır. Kadın kocasının o konuda hangi tutum alacağını bilmiyor. Erkek karısının orada hangi tutum alacağını bilmiyor. Düşüncesini söylüyor. İşte o sırada tartışma olabilir. İlk defa karşılaşılan şeylerde. Ama karşılaşılmış olan hadiselerde bir daha aynı yanlışlar olmaz ve ilişkiler düzelir. Burada bir nokta daha var, onu da söyleyelim. İşte bu sizin moralinizi bozmasın. Hatalar sürekli olur diyoruz ya, bu sefer kişiler ne yapıyor? Yok ya bu adam düzelmeyecek, ya da yok ya bu kadın düzelmeyecek, yok ya bu çocuk düzelmeyecek oluyor. Öyle değil. Bakın bunu hayatınıza şöyle kendi

hatalar. Ha şöyle bir şey olabilir. Hocam farklı hatalar diyorsunuz da bunu bir gözlemleyin. Niye farklı hatalar diyorum? Karınız, kocanız size hata yaptıkça sizin bu adam düzelmeyecek, bu kadın düzelmeyecek şeklinde azminiz kırılmasın diye söylüyorum. Aynı hatalar tekrar edilmez. Bunu siz hayatınızda şöyle de görmüşsünüzdür. Mesela evin hanımısınız, tam bir şey yapacaksınız efendim. O sırada eşinizin o yapacağınız şeye ilişkin tutumunu biliyorsunuz. Bir tartışma olmuş, öğrenmişsiniz. Bakın, öğrenmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ya ben şimdi adamla uğraşamam. Neyse onu yapmayalım. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Yapılan hatalar bir daha tekrar edilmez. Benim YouTube'da bir videom var. Hani onu uzun uzun anlattım. Lütfen onu izleyin. Kavgalar evliliği güçlendirir bir bakıma diye bir videom var. Kelime cümle tam olarak böyle sanırım. Kavgalar evliliği güçlendirir. Ebu Bekir Sofoğlu diye yazın. Benim YouTube kanalında o videoyu görürsünüz. Onu lütfen izleyin. Efendim. Şimdi bu hatalar tekrar edildikçe neyi öğrenmiş oluyoruz? Aynıları tekrar edilmiyor. O tekrar edilen hataların yapılmaması özelliğini kazanıyoruz. İşte kadınla ilgili örnek verdik. Erkek de aynı. Erkek tam bir şey yapacak. Efendim, bir tanesi bana bugün oldu. Bir danışanım. Eşiyle ilgili bir hatayı söyledi. Hocam bunu eşime söylemeyin dedi. Şimdi erkek esiyor gürlüyor. Öyle anlattılar. Erkek esiyor gürlüyor. Çevresi de ondan korkuyor. Böyle birisi. Böyle birisi. Efendim. Ama adam dedi ki o kendisinden korkulan adam. Dedi ki aman hocam bunu eşime söylemeyin. Sonra surat yapıyor. Bakın. Mesaj alınmış mı? Kocası karısından mesajı almış mı? Bunu birçok erkek zaten yaşıyor. Tam bir şey yapacak. Adam diyor ki neyse ya şimdi hatunla karşı karşıya geleceğiz. Vazgeçiyor. Adamın kas gücü yüksek. Niye vazgeçsin? Çok affedersiniz. Vurur bir tane duvara yapıştırır. Affedersiniz. Öyle değil. Kimse ev içinde ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Peki kavgalar niye çıkıyor? Aha o dikkatsiz cümlelerden çıkıyor işte. O dikkatsiz cümlelerden polise kullanılmayacak, savcıya kullanılmayacak, evliyaullah'a kullanılmayacak cümlelerden çıkıyor. Bunları yapmayın işte lütfen. Efendim, karşınızda polis var, karşınızda okul müdürü var, karşınızda savcı var, karşınızda vergi memuru var, size ceza yazacak. Öyle düşünün. Karşınızda, bence bu daha etkili ama bunun kıymetini bilenler. Ben biliyorum diye kendimi ayrıcalıklı saymıyorum. Karşınızda Esad Efendi Hazretleri var. Karşınızda Mahmud Efendi Hazretleri var. Karınıza konuşmuyorsunuz. Bu mübareklere konuşuyorsunuz. Bakın bunu bir yerleştirin var ya, evliliğiniz düzene girer Allah'ın izniyle. Şimdi kimse, şu noktada kalmıştık. Kimse ev içinde kavga istemez. Burası net. Bakın. Herkesin, çevrenin ondan korktuğu kişiden bahsettim. Aman hocam söylemeyeyim diyor bana. Tamam söylemeyeceğim o zaman dedim. Efendim, nasıl belirteceğim eşinizin bu hatasını? Onun yolunu da ben bulacağım inşallah. Bakın milletin titrediği adam kadından korkuyor. Kadın ona bir şey yapar diye mi korkuyor? Soğukluk gösterir diye korkuyor. Bakın soğukluğu bile kimse istemez. Peki niye bunlar oluyor? Az önce dediğimiz gibi dikkatsiz cümlelerden oluyor. Peki şu noktadayız. Hocam ben dikkatli cümle kullanıyorum. Eşim yine aynı hataları yapıyor. İşte burası yanlış. İşte burası yanlış. Az önce söyledim. İlk yaptığı hata çay içmekle ilgili hataydı. Çay içerken ağzını hüpürdeterek çay içiyor mesela. Onu sanırım söyledik mi bilmiyorum. Bir kişi... Bir hatayı yaparken o sırada uyarmayın. Asla uyarmayın. Sıkıntı anında suç işleme, suçsa o, kabahat işleme anında kabahati işleyeni asla uyarmayın. Daha sonra hatırlatın. Daha sonra ama düzgün cümlelerle hatırlatın kabahati işleyeni.

0: O sırada uyarmayın. O sırada uyarmak nedir biliyor musunuz? Suçüstüdür. Savunmaya geçer. Suçüstüdür, savunmaya geçer. Efendim, şimdi bir hata nedir? Çay içerken ağzını ses çıkartıyor. Uyardınız. İşte aradan 3-4 saat geçti. Belki ertesi gün işte çekirdek yerken efendim dikkatsiz yiyor. Çekirdeği atarken yere düşüyor mesela çekirdek. Onları hemen almıyor da belki bir süre sonra alacak. Kadın sabredemiyor. Ya nereye atıyorsun çekirdekleri diyor. Şimdi bu çay içmekle ağızdan çıkartılan sesle o çekirdek kabuklarının yere atılması aynı hata mı? Değil. Ya da çay içmek, çerez yemek, daha sonra pencereyi açık bırakıyor. Siz pencereyi açık bırakmasını istemiyorsunuz mesela. Peki pencereyi açık bırakmak aynı hata mı? Dikkat edin kardeşlerim, aynı hatalar işlenmiyor. Peki aynı hatalar işlenmiyor diye niye söylüyorum? Azminiz kırılıyor bundan dolayı. Yok ya bu adam düzelmeyecek. Yok ya bu kadın düzelmeyecek. Sonucu çıkıyor. Bu sonuç çıkmasın. Aynı hatalar işlenmiyor. Efendim, kapının kilitlenmesi meselesi. Pencereyi açık bırakmak dedik. Dördüncü hataya geldik. Kapının kilitlenmesi meselesi. Kimisi gün içinde kilitleyelim diyor. Kimisi kilitlemeyelim diyor. İşte bu aynı hata mı? Çay içmekle kapının kilitlenmesi meselesi aynı hata mı? Bir düşünün. Fakat bu hatalar oluyor diye azmimiz kırılıyor bizim. Efendim, o yüzden dikkat edin, gözlemleyin, aynı hatalar yapılmıyor. Aynı hatalar olmuyor, azminiz kırılmasın. Taraflar birbirini öğrendikçe o hataları yapmıyorlar. Az önce örneğini verdik. Şimdi hatunla tartışmayayım. Yok şimdi adamla gerilmeyelim diye. Daha önce konuşulmuş, Allah korusun, tartışılmış konular bir daha mevzu olmaktan çıkıyor. O yüzden o videomuzu lütfen izleyin. Orada daha detaylı açıklamalar Allah'ın izniyle yapmaya çalıştım. Şimdi kimileri de diyor ki hayır hocam mesela. Bu da oluyor, onu da söyleyelim. Bakın bütün detayları söylüyoruz Allah'ın izniyle. Diyor ki hocam hadi sizin verdiğiniz örnek üzerinden giderek söyleyelim. Çay içerken uyarıyorum, yine çay içerken aynı hata oluyor. Burada iki nokta var. İkincisi alışkanlıklar. İşte bu haftanın konusu bu. Birincisi şu, aynı çay içerken dedik ya, çay içerken bir daha hata olmaz. Ama oluyor. Nasıl oluyor? Çay içerken ağzını hüpleterek içme meselesini bir hata olarak görmüşsek, diğeri nedir? Çayı ağzına kadar dolduruyor, dudak payı bırakmıyor mesela. Bakın bu da farklı hata. Biri çayı içerken çıkartılan ses, öbürü çay ne kadar doldurulacak. Aynı hata değil kardeşlerim. Aynı hata değil.
1: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu ile Nesli Müdafaa devam edecek.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
17: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
0: Pencerenin nasıl açılması meselesi hocam. Pencere meselesinde de aynı hata çıktı. Biri diyor ki pencerenin önüne kırlent koy kapanmasın. Öbürü diyor ki kapanmaz zaten. Bakın aynı hata değil. Öbürü kırlent koy diye yeni bir şey geliştirmiş. Şimdi bundan dolayı aynı hatalar bir daha olmaz. Aynı konuda bir daha hata olursa, telefon konusunda hata çıkmış mesela, efendim telefonun şarj süresiyle ilgili hata çıkmış, bir daha telefonla ilgili hata olmaz diyoruz ya biz, olabilir de ama telefonun şarj süresiyle ilgili hata olmaz, fiyatıyla ilgili hata olur. Bakın farklı bu da. Hocam oho ne kadar çok şey. Yo, hayatımızı ilgilendiren konular o kadar çok değil. Hepsini teker teker gördükçe, o videoyu zaten o yüzden çektim. Kavgalar evliliği güçlendiriyor. Hatalar yapıla yapıla yapıla taraflar birbirlerini öğrenmiş oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi temelle dursun, aynı hatalar gibi görünen noktalarda iki şey var dedim. Biri aynı gibi görünse de onun farklı versiyonu demiştim. İkincisi alışkanlıklar demiştim. Oraya gireceğim. Burada başka bir şey söyleyeceğim. Hatalar karşılıklı öğrenile öğrenile aslında yolun önemli bir kısmı tamamlanmış oluyor. Diyorlar ki bir fıkra, temelle dursun biz yüzerek Avrupa'dan Amerika'ya geçeceğiz. Fıkra işte bu. Atlıyorlar denize, efendim okyanusu geçecekler. Yüze yüze gidiyorlar, fıkra bu ya. Amerika'daki sözüm ona özgürlük anıtı da görüldü. Temel dursuna diyor ki, Temel ben yoruldum geri dönüyorum. Mübarek geldin. Buradan geri dönülür mü? Ben yoruldum geri dönüyorum. Aynı böyle. Sen bu adamla evlendin. Sen bu kadınla evlendin. Hocam hep kavga ediyoruz. Hep kavga etmiyorsun. Hep kavga etseydin bir ay duramazdın, iki ay duramazdın, üç ay, beş ay, altı ay duramazdın. Genellikle ölçmedim ama genellikle kavga türü ortamlar evliliğin %30'unu teşkil ediyor. Onlar da bitiyor. Başka hata geliyor. Onlar da bitiyor. 45-50 yaşlarında evliliğin güzel aşaması gelecek. Unutmazsam onu söyleyeceğim. Yani hatalar bittikçe evliliğin güzel aşamaları gelecek. İnşallah. Şimdi bu noktada hani tartışıyoruz nereye kadar bitecek onlar. Şimdi burada Temel'le Dursun'un Amerika'nın karasını gördükten sonra ben yoruldum geriye dönmek, geriye dönüyorum meselesinde gibi. Mübarek, bu kadınla kaç yıl evli kaldın? 20 yıl. Bu erkekle kaç yıl evli kaldın? 25 yıl, 10 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 5 yıl fark etmez. Ya 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl bu adamla bu kadınla geçindin. Zor aşamaları geçtin. Okyanusu geçtin. Su birikintisinde boğulacaksın. Şimdi bundan ayrıldın. Hep öyle söylüyorlar ya. Ya siz yapamıyorsunuz ayrılın. Şu laflara bakın. Sen bundan ayrıldın diyelim. Ben bir daha asla evlenmem. Kadınlar genellikle asla evlenmem pek demiyorlar ama kadınlar daha fazla söylüyor. Erkekler bunu söylemese de efendim asla evlenmem demese de efendim kadın da erkek de evleniyor ama kadının evlenme oranı erkeğe göre daha düşük. Kadın hayatına her erkeği kolayına kabul etmez. Kolayına kabul etmez. Erkek kabul ediyor başka kadınları. Bunun matematiği başka türlü işliyor. Onu daha sonra söyleriz inşallah. O sıralarda kavga sırasında kadın diyor ki ben hayatta evlenmem diyor. Sen şu anki psikolojiyle konuşuyorsun. 6 ay sonra, 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra yaşamadığın psikolojiyi söylüyorsun. Sen o psikolojiyi yaşamadın ki. Orada nasıl davranacağını bilmiyorsun. Geçmişte de şunu demiyor muydun? ya şimdiki aklım olsaydı böyle yapmazdım dediğin olmadı mı? Geçmişte bakın yaşanmış, bitmiş. Bir takım davranışlar sergilenmiş, onun yanlışları görülmüş, sonra ya şimdiki aklım olsaydı yapmazdım demiyor musun? Peki geleceğe ilişkin bir sene, iki sene, üç sene sonraki psikolojisini nasıl ölçebiliyorsun? İnsan yeri geliyor o anki psikolojisini ölçemiyor. Ya şu an kendimi iyi hissetmiyorum demiyor muyuz? Üç sene sonraki psikolojiyi nereden biliyorsun? Kim ölecek, kim kalacak, dünya nasıl şekillenecek bilmiyorsun ki. Hayatta evlenmem diyorsun. Yalnızlık çekilir gibi değil. Yalnızlık çekilir bir şey değil. Ben yurt dışında iki sene kaldım. Yalnız kaldım. Çekilir bir şey değil. Duvarlar insanın üzerine geliyor. Ne yapıyorsun? Birkaç sene sonra evleneyim ya bari. Çok affedersiniz. İlla da cinsel helaldir sonuçta. İhtiyaç için değil. O da zorluyor zaten. Cinsel ihtiyaçlar da zorluyor. Affedersiniz. Hadi onun için değil diyelim. Ya bir nefes olsun evde, konuşan birisi olsun diye evleniyorsunuz. İşte orada en büyük hatayı yapıyorsunuz. Ayrıldınız, aradan seneler geçti, bir daha evlenmeyin demiyorum ha. Onu düşünmeyin, evlenin tabii ki. Orada en büyük hatayı yapıyorsunuz. Burada 8 sene evli durduğun kocandan ya da burada 8 sene evli durduğun karından ayrılıyorsun. Yani 8 sene yaşanılmış bir hayattan ayrılıyorsun, başka biriyle evleniyorsun, sıfırdan o 8 seneyi başa alıyorsun demektir. Ya sıfırdan. Bir tane 70 yaş civarında bir danışanım, 70 yaş civarında şunu söyledi biliyor musunuz? Üçüncü evliliğini yapmıştı. Üç. Efendim, bilseydim ilk eşimden ayrılmazdım. Ya şimdi ilk eşiniz ayrıldınız, ikinci eşiniz oldu diyelim. Dünyanın en kötü insanı mı ya? Efendim, dünyanın en kötü insanına düştünüz. Dünyanın en iyi insanı karşınıza çıkacak. Öyle mi? Kim karşınıza çıkacak? Bir kadınla geçinememiş bir erkek. O da başka bir kadınla geçinememiş. Sen onunla geçinmeyi nasıl göze alıyorsun? Bakın hayatta evlenmeyin demiyorum. Bekar kalınmaz. Helaldir evlenilir tabii ki. Peki bu riske nasıl giriyorsun? Şu kadın onunla geçinememiş. Sen nasıl geçineceksin? Ya da şu erkek bu kadınla geçinememiş. Sen nasıl geçineceksin? Savrulmalar başlıyor. Sonra geçinemiyor, ayrılıyor. Nasıl? Oradaki matematik nasıl işliyor? Ben birinci eşime sabretmedim. Buna mı sabredeceğim ya diye bu sefer ikinci eşine sabretmiyor, ayrılıyor. Üçüncüye evleniyor diyelim. 4-5 tabii böyle pek olmuyor. Sonra ne oluyor? Yok ya ben evliliği yürütemeyeceğim diye yapayalnız hayat sürdürülüyor. Batı'da öyle. Yapayalnız hayat sürdürülüyor. Artık 1 artı 0'lar, 1 artı 1'ler o kadar çok arttı ki İngiltere'de, Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Bakın nereye gidiyor toplum. Hatta 1 artı 0'lar, 1 artı 1'ler de çok geniş olarak değerlendirilmeye başlandığı için insanlar nerede yaşıyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Oraya gidiyoruz Allah korusun. Kapsül evler, kapsül. Efendim çekmeceler olur ya, çekmece gibi. Efendim üst üste bir insanın yatabileceği, ayakta dikilebileceği değil ha. Bir insanın yatabileceği şekilde uzun, ince, yüksek olmayan efendim kutucuklar, o da denmez ona. Kapsül evler, ismi kapsül evler. Oraya dönüyor artık. Kapsül ev ney? İnternette yazın, tarayın görürsünüz. Mezar. Mezar yani. Mezardan farkı ney? Sadece yerin üstünde. Niye? Şu ilk eşine sabretmediğin için. Gör gününü şimdi demiyorum ama sonuç oraya gider. Efendim, çünkü bunu modernite kışkırtıyor. Katlanmak zorunda değilsin. Söze bakar mısınız? Katlanmak zorunda değilsin. Buna katlanma, şuna katlanma, şuna katlanma. Tek başına baykuş gibi bir hayat. Tabii kişinin iradesine göre değişiyor. Bu hayat daha sonra intiharla sonlandırılıyor. Avrupa'da en yaygın sonuçlardan bir tanesi bu. Dünyanın en müreffeh, öyle söyleniyor, bana göre değil, en müreffeh ülkesinde en fazla intiharlar İsviçre. olduğu söyleniyor. Tren istasyonunda tren bekliyorduk İsviçre'de konferans için gittik. Efendim telefonla konuşuyor, yani açıyor telefonu, birisiyle konuşuyor. Diyor ki kişi, ya tren gecikecek, herhalde intihar var. Rutin bir hadiseye döndü. Geliyor adam ya da kadın, trenin önüne çıkıyor, öldürüyor kendisini. Haliyle tren biraz bekliyor. Düşünün, insan ölmüş, biraz bekliyor, yeni yoluna devam ediyor. Ama biraz tehir oluyor. Rutine dönmüş. Nereden kaynaklanıyor? İşte o sabrı göstermemekten. Peki o sabrı göstermemek nereden geliyor? İşte hangi hadisenin sonu nereye ilerliyor onu üretmek için bunları söylüyoruz. Karımızdan, kocamızdan, çocuklarımızdan ya da efendim düzeleceklerine dair bir ümit göremiyoruz kendimizce. Yok ya, bu hataları bırakmayacak. Biz buradayız işte. Aynı hatalar değil değerli kardeşlerim. Sabredin. Bakın düzeliyor. Hatalar, az önce örnek verdim ya, şimdi hatunla tartışmayayım, yok şimdi adamla tartışmayayım diye daha önce tartışılmış konular bir daha gündeme gelmiyor ya, değil mi? Demek ki hatalar işlene işlene bitiyor. O yüzden az önce dedim, 45-50 yaşlarında evliliğin güzel aşamaları geliniyor. Taraflar birbirlerini öğrenmiş, birbirlerinin önceliklerine şahit olmuş, vakıf olmuş. Evliliğin çocuklarda büyümüş hamdolsun, evliliğin en güzel aşamaları. Evlilik yaşına göre değişir. İnsanlar kimidir 20 yaşında evlenmişse artık 40 yaşından itibaren 45-50 yaşlar, evlilik yaşları uzuyor ya, kimilerine 45, kimilerine 50, kimilerine 40 dediğim gibi, yaşından itibaren evliliğin en güzel aşamaları başlıyor. Çocuklar büyütülmüş, karşılıklı hatalar yapıla yapıla insanlar karı koca birbirini tanımış, ana baba evlatlarını tanımış, evlatlar ana babayı tanımış. İşte ondan sonra hani ikinci bahar deniyor ya, ikinci bahar ona denmiyor da, bu tür modernitenin ürettiği kavramları kullanmak da istemem de, yaygın olduğu için söyleyeceğim müsaadenizle. İşte ikinci bahar oradan sonra başlıyor. Tam Amerika kıtası görüldükten sonra Temel ben yoruldum geri dönüyorum der gibi bir şey. Mübarek bu kadını, bu erkeği kavga ede öğrendim bitti. Kavga edecek bir şey kalmadı artık inşallah. İşte bundan sonra şeytan neye kışkırtıyor? Hataları sürekli göstertiyor. Bak bunu işte efendim düzeltmeyecek. Bak bunu yapmayacak diye hataları sürekli kişilerin gözüne sokuyor. İşte hatalar aslında şöyle hatalar diye onları söylemiştik. Bir, aynı hatalar değil demiştik efendim. İki, aynı gibi gözükse de onun içinde farklı bir konu vardır dedik efendim. Şimdi de üçüncüsü, aynı hata değil efendim. Onun içindeki farklı, yani aynı hata onun içindeki farklı versiyonu da tamıyla işliyor. Mesela ne diyelim, yine verdiğimiz örnekte devam edelim. Çay içiyor, beyefendi hüpletiyor ağzını. Söylendi bir daha hüpletiyor, söylendi bir daha hüpletiyor. Yani farklı hata değil. Yani çayı işte dudak payı bırakmadan doldurdun, yok bırakarak doldurdun tartışması değil. Tam olarak efendim aynı hata diyelim. Bu sefer şöyle bir mekanizma çalışıyor burada. Beyefendi onu bırakamıyor. İşte o da zaman alır. Alışkanlıklar dediğimiz, bu hafta üzerinde durmaya çalıştığımız konu bu. Alışkanlıklar bu zaman alır. Dedim ya, yani bundan daha kolay bir şey olabilir mi ya? Kafirun suresi ve İhlas suresini okuyacağım. En az bir buçuk ayımı aldı. Başlıyorum başka sureye, eyvah onu okumayacaktım diyorum. Tamam diyorum, kendi kendime söz veriyorum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sünnetleri nasıl kılıyorsa ona göre kılmak istiyorum. Bir sonraki sünnette yine hata yapıyorum. Alışkanlık. İşte alışkanlıklarında bitmesine fırsat verin değerli kardeşlerim. Hatayı yaptı mı eşiniz? Çayı yine örneğimizde devam edelim. Hüpleterek mi içti? Müdahale etmeyin. O farkına varır. Belki o hüpleterek çayı içtiğinde, bazen bu da oluyor, sizin yüzünüze bakıyor, gülüyor. İnadına değil, tüh ya yine yanıldım falan gibi. Hafif tebessüm edin sizde. Orada mesaj alınır karşılıklı. Ya kaç kere söyledim, hala hüpletiyorsun demeye gerek var mı? Mesaj alınır. Şu kaba kalır biliyor musunuz? Bunu da yapmayın. Yani olsa olsa sinirlendiniz. En fazla onu yapın diyeceğim, yapmayın. Hüpletti. Aynı hata örneğini konuştuğumuz için çayı hüpleterek içti diyeceğiz. Efendim, şöyle bir sefer bakın, o onu anlar. Ama bu bile kabadır. Ne gerek var? Hayat arkadaşımıza, çocuklarımızın anasına, çocuklarımızın babasına bu kadar kırıcı davranmaya gerek var mı? Hayatı Allah ömür verdikten sonra beraber yürüteceğiz. Dolayısıyla alışkanlıkların bitmesine zaman tanıyın değerli kardeşlerim. Alışkanlıklar kolay bitmez. Okula giderken basit bir örnek. Bakın, yeni bir yol açıldı. Yani okuldan üniversiteye gidiyorum, kampüse. Kampüse giderken şöyle gidiyorum diyelim. Bir yol açıldı, şöyle gidiyorum, şöyle buraya çıkıyorum. Doğrudan bir yol açıldı. Gözümün önünde şöyle, bu yol, ben böyle gidiyorum, burası kapalıydı. Böyle gidiyorum, sonra dönüyorum, bir daha şuradan ayrıldığım yolun uzantısına giriyorum. Buradan yeni yol açıldı, sağ olsunlar hizmet edenlerden. Bu yolu kaç sefer kaçırdım? Kaç sefer kaçırdım? Ya benim lehime kısa yoldan gitmek, yeni de asfaltlanmış. Burada ayrıca ışık var, ışık bekleyeceğim. Işıkta bazen uzun bekliyorum. Şimdi aklımla zorum mu var? Kendime kastım mı var? Niye hala buradan gidiyorum? Efendim, alışkanlık değerli kardeşlerim. Alışkanlıklar kolay değişmiyor. Ama değişiyor kesinlikle. Şimdi o yolu hiç kullanmıyorum. Yani gözümün önünde o yol açılmış, görüyorum. Eskiden kapalıydı, şöyle gidiyordum. Açık olduğu halde yine böyle gittim bir süre. Dolayısıyla alışkanlıklara da kredi verin. Alışkanlıkların da bitmesi için zaman tanıyın lütfen. Efendim, bir hata olduğunda da az önce söylediğimiz gibi o hatanın işlendiği anda sakın müdahale etmeyin. Ona şey diyoruz, kriz anında sakın müdahale etmeyin. O suçu beyefendi, hanımefendi hangi suçsa o bırakın işlesin. Çünkü orada müdahale ederseniz orada suçüstü yapmış olursunuz. Çünkü onun kaçar tarafı yok. Açıkça hata işliyor. Bu sefer savunmaya geçer. Çok affedersiniz, belki de çamurlaşır. Ne var? Ne var? Sanki sen yapmıyorsun diye tartışmalar başlar. Peki ne zaman söylenir? O hata yapılıp bittikten, yani 8-10 saat sonra, belki bir gün sonra, ya bir şey hatırlatacağım müsaadenle diyerek, şu şekilde bir davranış içerisine girmemen mümkün mü acaba sorarak, şu şekilde bir davranış sergileyebilir misin sorarak. Niye sorarak? Mahmud Efendi Hazretlerine nasıl sorardın? Esad Efendi Hazretlerine nasıl sorardın? Karşımızda o mübarekler ya da korktuğumuz kişiler kimse, onlar varmış gibi konuşacağız. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bunlara dikkat edersek hiç hata yapmayız inşallah. Ama yine de hata yapacağız. Çünkü bir davranış sergiliyoruz. Eşimiz o davranış konusunda nasıl bir tutum alacak onu bilmediğimiz için rahat bir davranış sergiliyoruz. Fakat eşimiz farklı düşünüyormuş. İşte onu ilk defa görüyoruz. İlk defa yapılan davranışlarda hata olur. Daha sonrakilerde olmaz. Akla şu gelmesin. İlk defa oho. İşte onlar da çok değil. Onlar da çok değil, zaman içinde onlar da Allah'ın izniyle biter. İlk defa yapılan davranışlar sayısı bellidir bunların, biter. Dedik ya 45-50 yaşlardan itibaren artık hayatın güzel günleri başlar efendim. Alışkanlıklara çok dikkat edelim, alışkanlıklara kredi açalım diyerek bu kısmı tamamlamış olalım. Bir 12 dakikamız var, hadis-i şeriflere geçelim inşallah. Burada 231. hadis-i şerifte Abdullah bin Yezid el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik maruf olan efendim sadakadır diyor. Her iyilik sadakadır. efendim ne kadar güzel bir şey. Sadaka ömrü uzatır. Başka bir hadis-i şerifte. Sadaka belayı def eder efendim. Yani dünyada hangi ideoloji var? Belayı def etmek için başkasına yardımı tavsiye eden. Değerli kardeşlerim, biz İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Haşa sümme haşa. Allah'ın neyine ben komşuma iyilik yapacağım? Allah'ın buradan kazancı ne? Benim komşuma iyilik yapmaktan Allah'ın nasıl bir kazancı olabilir ki? Bize insan gibi yaşamayı öğretiyor Cenab-ı Hak. Peygamberlerini o yüzden gönderdi. Üsvetün hasenetün. Diyor ki sizde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için güzel örnekler vardır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Şimdi ben komşuma, iş arkadaşıma efendim bir iyilik yaptım. Bundan İslam'a ne? İslam bunu niye istesin ki? Bize bir yük yüklemiş oluyor. İyilik yap diyor. Bize yük yükleyen bir şeyden kaçınmaz mıyız normal şartlarda? Kaçınırız ya, uf, senin de isteklerin bitmiyor filan demez mi insan? İslam, ya bu İslam'ın da istekleri bitmedi denile denile insanlar ondan soğur ihtimalini İslam düşünmemiş mi? Düşünmüş. Peki bunu niye istiyor? Çünkü iyilik yaptık mı? Karşı taraftakinin bize olan teşekkürünü, gözlerinin içinin parlamasını göreceğiz. Yaptığımız iyilikten keyif alacağız. Bir tanesi anlatıyor. Efendim kendisine zaman zaman, bakın şimdi bir örnek söyleyeceğim. Kendisine zaman zaman yardım talepleri geliyor. Bazen şunu diyor, hocam bıktım usandım diyor yardım taleplerinden bazen diyor. Bir çocuk için söylemişler, ya bunun otobüs biletini alır mısın demişler. Efendim o anlatan kişi de çok varlıklı birisi değil, hani maaşla çalışan birisi. Efendim çocukla konuşurken çocuğa şunu söylüyor. Ya delikanlı, şöyle yapsak olur mu? Ben sana otobüs bileti parasını göndermeyeyim de, efendim, nasıl hoşuma gitti bunu anlattı da, otobüs bileti parasını göndermeyeyim de, ben internetten senin kullanacağın otobüsün koltuğunu satın alayım senin için, senin TC kimlik numaranla, senin telefonuna, efendim, bu şekilde otobüs biletini alayım olur mu? Olur. Nasıl alacaksın sen diyor. Kredi kartıyla alacağım diyor. Aa bir dakika, kredi kartı işin içine kredi girer. Efendim faiz olur o zaman. Şimdi bak ne diyor. Çocuğun bu kadar dikkatli olduğunu görünce daha çok hoşuna gitti. Yok kredi değil bu. Ben bunu vaktinde ödediğimde bu faize düşmeyecek. Abi o da yaş. Çocuğa bilet alacak alamıyor. Bilete ihtiyacı olan itiraz ediyor. Abi o iş yaş, ya hadi ödeyemedin, ya hadi ödeyemedin ne olacak o zaman? Ya benim için onu ödemek çok kolay. Şu an nakit param yok, sana atamam olmadığı için. Ama o zaman ben onu öderim, benim için çok kolay. Efendim, yani o çocuğa, o çocuğun tutumunu görünce o kadar keyifle o bilet parasını ödedim ki diyor. Yani çok düşük bir parada değil, yüksek parada değil. Efendim, yani 4-5 bin liralardan düşük bir para ama 500 lira, 1000 lira filan da değil. Efendim, o da maaşla çalışan birisi. Belki daha fazla olsaydı onu da büyük bir keyifle yapardı. Efendim, yani çocuğun o tutumunun karşısında öyle bir keyif aldı ki, cebinden para çıktı. Nasıl keyif aldı? Çünkü birisinin işini gördü, birisine yardım etti. Ha, bunun dünyadaki karşılığı var, belayı def edecek. Ahiretteki karşılığı var. Ama dünyadaki başka bir karşılığı ne? Bunun moralini düzeltiyor. İslam bizim morallerimizin nasıl düzeldiğini o kadar net biliyor ki, bizi yaratan Allah çünkü. Bizim keyfimiz yok, canımız sıkkın, morali bozuk, moralimiz bozuk. Niye? Sosyalleşmediğimiz için, kendi başımıza baykuş gibi yaşadığımız için, kimseye el atmadığımız için. Bir tanesi anlatıyor, şöyle bir şey diyor. Ya diyor bir araba aldım diyor. Bakın şimdi ne kadar güzel bir tutum sergiliyor. Bir araba aldım diyor. Komşum o kadar sevindi ki diyor. Sonra düşündüm. Komşum niye seviniyor ki? Arabayı istese vermeyeceğim. beni şuradan şuraya götür dese burun kıvıracağım. Benzinli yatır diyeceğim. Benzinli işte doldur, mazotunu doldur diyeceğim. Efendim, gece yarısı beni arasa nasıl tepki vereceğim belli değil. Niye seviniyor ki bu? Maşallah. Onun sevinmesinden kendisi sonuç çıkardı. Ve ona şunu söylüyor. Saat ne olursa olsun lütfen ara. Saat ne olursa olsun lütfen ara diye efendim ona sıkı sıkıya tembih ediyor. O komşusu birkaç yerde bunu anlatıyor. Allah razı olsun ya. Bana öyle bir söyledi ki efendim mahcup oldum ya. Sağ olsun, var olsun. Daha işi düşmedi. Arayıp da böyle bir şey söylemedi. Adam onu rahatlattığı için onun gıyabında o kadar güzel sözler söyledi. Söylediği sözler arkadaşının kulağına gitti. Onu mutlu etti. İşte İslam bizim bu hayatta nasıl mutlu yaşayacağımızı bildiği için bize bu hediyeleri verdiriyor. Bu iyilikleri yaptırıyor. Bu sadakaları verdirtiyor. Başka hiçbir ideolojide böyle bir şey yok. Ne kadar yalım yamalak, eksik gedik ideolojiler var. İslam'la mukayese edilir mi ya bu ideolojiler? Ama o kişinin beni ne zaman istersen o zaman ara telkinle efendim söylediği için çok affedersiniz bir örnek söyleyeceğim. Kanalizasyon temizliyordu. İşi öyleydi. Ustası oydu. Kanalizasyon temizlemek insana biraz gibi görülür. Onları temizlemeyen oldu mu o evlerde yaşayamayız. Kanalizasyonların şehrin sokak aralarından geçen kanalizasyon değil. Evden sokak arasına giden o borular, o ara. O arayı da bir usta yapacak. Rogarınız tıkandığında, affedersiniz tuvalet boruları tıkandığında o evde yaşayabilir misiniz? Bakın onlar da bize hayatı o kadar güzel hale getiriyor. Adamın rogarı tıkanmış. Telefonunu kapatır kapatmaz adam gelmiş. Usta bulmak ne kadar ciddi sorun bunu biliyorsunuz. Bakın siz iyilik yaptınız mı? Karşılık için yapmayacaksınız Allah rızası için. Karşılık için yapılan iyilik anlaşılır zaten. Başka bir şey, kimse karşılık için de iyilik yapmaz. Niye? Riskli. Ben karşılık olsun diye iyilik yapacağım ama ya bana o iyilik yapmazsa? Genellikle karşılık için iyilik yapılmaz. Allah rızası için yapılan iyiliğin işte karşılığı böyle olur. Başkalarına efendim öncelik vermeyen kişi hemen onun işini efendim işini bitirdikten sonra gece yarısı yatsıyı geçen vakitlere kadar efendim ona ışık yapmışlar. O şekilde adamın işini bitirmiş. Neden? Ne zaman ihtiyacın olursa lütfen beni ara dediği için. Ya iyilik böyle bir şeydir. İslam toplum hayatını bu şekilde düzenler işte. Bu hadis-i şerifleri de bu yüzden okuyoruz. Toplum içindeki soğumaların sebepleri ahlaki davranışlarımızın eksikliği sebebiyledir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözünü hep hatırlatıyoruz. Ne diyor? Ona diyorlar ki Müslümanlara dua edin. O ne diyor? Bana Müslüman gösterin de dua edeyim. Müslümanların davranış ahlaklarına bir bakın. En büyük sorunumuz bu. İşte bu İmam Buhari Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan derlediği bu hadis kitabı işte adab-ı muaşeret davranışlarımızla ilgili hadisleri derlemiş. Allah rahmet eylesin. Rahmetullahi aleyh İmam Buhari Hazretleri. O yüzden okuyoruz. Davranışlarımızı düzeltmemiz lazım değerli kardeşlerim. Burada da bu hadis-i şerifle bitirmiş olalım. Gelen kardeşlerimizden, buraya gelen kardeşlerimizden ya da internette uzaktan izleyen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Mutlaka ağzınızı kontrol ettirin. Çünkü ağzınız Kur'an yollarıdır. Benim Fatiha'm doğru mu? Ben bir Fatiha okuyorum ama bu okuduğum Fatiha'da harfleri nasıl çıkarıyorum? Harfin yerine başka bir harf mi telaffuz ediyorum? Ondan sonra efendim, yani adam kul huvallah diyemiyor, kul füvallah diyor değil mi? Fü, fü diyor, kul fü diyor, kul fü. Milletin çoğu kul fü diyor. Nasıl olacak yani? Kul füvallah diyen namaz olur mu? Fatiha'da bu kadar yanlış okumalar var. Bundan dolayı en azından gelirsin bir namaz vakti veya akşam yatsılarda gelirsin bakarsın, ya hoca efendi ben buraya geleyim, sen benim bir Fatiha'mı Zamm-ı Sure olarak en azından iki sure, Kevser suresi ile İhlas suresi, en azından bir ettehiyyatü, bir Allahümme salli Allahümme barik okuyalım. Bir namazda sonunda ettehiyyatü okuyalım, bir salli barik okuyalım veya kunut duası. Vitirde bir Allahümme inna nesta'inüke okuyoruz. Bu nesta'inüke nasıl okuyorum ben acaba? Nasıl okuyorum? Yani yanlış okuyorsan tehlikeli, kelimeler yanlış okuyorsa tehlikeli. En azından onu düzeltene kadar Fatiha okursun, Fatiha ile idare edersin. Anladık ama Fatiha'yı doğru okuyor musun acaba? Yani bu kardeşler burada hizmet etmek üzere geldiler. Talebe de okutuyorlar. Sizlere de faydalı olacaklar inşallah. Vakti olan eden, yani namaz caiz olacak kadar şu sureleri 2-3 sure ya, kunutla falan hepsini toplasan 6-7'yi geçmiyor salli barikle beraber. Yani şu namazı kılıyorum ya, bu namazda okuduklarımla bu namaz sahih olur raporunu, tasdikini almak lazım. Bir hoca efendilere dinletmek lazım. Ya illa buraya mı gelmek lazım? Yok. Sizin mahallenin camisindeki imam da bunu yapıyorsan olur. Oradaki bir müezzinle de oturuyorsa, dinliyorsa seni Allah için olur. Ama bunu mutlaka yapman lazım. Her gün 5 vakit namaz kılman farz. Kılıyorsun. Kıldığın namaz olmuyorsa bunu da kaza etmen lazım. Bunu da kaza etmen lazım. Kazayı da kaza etmen lazım. Devir lazım gelir abi. Bu kısır döngüye girdi bir. Bunun altından çıkamazsın. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Ve nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl yiyebiliyorsunuz? Ben şoktayım. Ben kendimde böyle bir tehlike görmedim. Çünkü ben 5 yaşımdan, 7 yaşımdan, 5 yaşımdan namaz surelerini şunu bunu düzgün okuyordum ben. Hocalarımız vardı bizim. Siz ne haldesiniz? 5 vakit namaz farz ve kılıyorsunuz. Yani çoğunuz kılıyorsunuz. 5 vakit namaz farz. Ama bu namazı bir hoca efendinin denetiminde ben şöyle okuyorum diye dinlettiniz mi? Anamdan görme, Sıbyan mektebinden kalma, dedem bana böyle öğretmişti. Din böyle olmaz. Din böyle olmaz. Belki senin anan, deden doğru öğretti sana. Ama bir tahsiye et, bir gözden geçir. Bu din meselesi ya. Dünya işinde bir müracaat yapacaksın, bir dilekçe vereceksin, bir kuruş para bir yere yatıracaksın, bilmem. 40 kere soruyorsun. Aman yanlış yere yatırmayalım. Para boşuna gider. Yok bilmem şuraya imza atayımmış, nereye atayım? Dünyaya bu kadar önem veriyorsun. Burada bir namazı kılıyorsun, Allah ya kabul ederse etsin, etmezse etmesin bana ne? Allah'a bu yapılır mı ya? Celle Celaluhu. Bu geceden tezi yok. Ama buradaki hoca efendiler, ama kendiniz, ama tabii şimdi cami imamı diyorsun, cami imamı da yanlış okuyan var. Diyanetten şey almış, imzadan ne onu, imtihanı kazanmış, cami imamı olmuş. Ben öğle cami imamlarının arkasına rastladım, namazı iade ettim. Namazı bozmadım da. Artık uyduk adama bir defa. Baktım arkadaş, Kur'an'dan mı okuyor, Tevrat'tan mı okuyor, İncil'den mi okuyor, İbranice mi okuyor, Süryanice mi okuyor ya? Benim hocam Kefevi Mustafa Kılıç, Hasan Efendi hocamızın abisiydi. Çok kurraydı, çok alimiydi. Mustafa Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. İsmaila da kıldıran bazı hocaların arkasında namazı kıldıktan sonra iade ediyordu ya. Bu işler ince işler yani. Bazı misafir geliyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Bu işler ince işler. Kardeş, dinimize değer verelim. Bu bizim ebedi ahiretimiz. Bu sonsuz saadetimiz. Cennet buna bağlı. Cehennemde helak oluruz. Öyle yok öyle bir iş. Sen namaz kılıyordun geç kulum karşıya sırattan. Bedava iş yok. Sen nasıl kılıyordun? Nasıl okuyordun? Abdesti nasıl alıyordun? Guslü nasıl alıyordun? Taharetini beceriyor muydun? İdrarını yapıyordun, sonra kalkıp gidiyordun, doğru muslu abdest alıyorsun. Ondan sonra bir damla iğnenin tepesi kadar efendim tenasül uzvundan bir idrar çıksa abdestin gidiyor. Sen bunda istibrası var, istincası var, taharetlenmesi var, biraz beklemesi var, öksürmesi var, yürümesi var. Olmadı, ben vaktim dar, otobüs kaçıyor bilmem ne, o zaman pamuk kullanma diye bir şeysi var. Ondan sonra sen namaz kılacaksın. Sen bu vaziyette imam var böyle. İstinca, istibra yapmadan tuvaletten çıkar çıkmaz abdest alıyor, doğru mihraba geçiyor. Adam da geliyor bize fetva soruyor. Hoca efendi ne var? Bu bizim imamın arkasında kılınır mı diyor. Ben ne bileyim dedim senin imamın itikadını, amelini ya. Klişesi mi var bunun? Ne yapıyor dedim, sen bana onu söyle. Bir tanesi dedi ki, beni dedi şeriatçıyım diye mahkemeye vermiş dedi. Ulan o tam zındıkmış dedim, o onun arkasında hiç olmaz dedim. Öbürü geldi dedi ki, ya dedi hoca dedi, bu bizim imam dedi, tuvaletten çıkıyor dedi, çıkar çıkmaz abdest alıyor dedi ya. Ya dedim adam belki pamuk kullanıyor tuvalette, pamuk kullanıyorsa abdesti olur dedim. İdrarı tıkamış olur, gelmez dedim, kurtarır dedim yani falan. Sonra bunu inceleyen etti, sormuş ona da, pamuk mamuk kullanmıyormuş adam. Hemen oradan efendim tuvaletten çıktığı gibi abdest oluyormuş. Ne olacak? Tehlikeli dedim şimdi, adamın bilmem neresinden bir şey çıktı mı çıkmadı mı, bunun kontrolcüsü değilim. Kaybı da bilmem. Tehlikeli abi, çünkü neden? Hemen bir 40 adım atmadan, bir hareket yapmadan, bir şey yapmadan pamuk da kullanmadığın takdirde senin şimdi burada abdestten sonra hareket yapacaksın. Namazda zaten rükû, secde, hareket var. O harekette bir şeyler çıkar. Ancak tuvaletten sonra vakit geçirirsin de bir vakit geçtikten sonra o çıkmaz ondan sonra, tamam, ama ilk aşamada hemen namaz, hemen abdest. Zaten namaza da yarım saat var. Kardeşim namaza yarım saat var ama sen abdesti hemen aldın. Sen abdesti hemen aldığın için abdestin peşine çıkınca abdestin olmuyor. Ondan sonra abdestsiz namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun. Sorun burada. Yoksa sen bekledin 15-20 dakikada oturdun, sonra abdest aldın. O ondan kurtarır. O kurtarır, kesilir yani. Ama bunlar mesele değil mi? Şimdi bütün bunları göz ardı ederekten ben kıldım oldu. Nasıl kıldın oldu ya? Bu kabir evvelü mâsûl anussalâ. Mezarda ilk sorulacak namazdır. Ve istenziu minel bevl fe ammeten azabil kabri minhu. İdrardan sakının. Üzerinize sıçratmayın. Yani o da ayrı bir şey. Donuna sıçradı, derine sıçradı. Onlar da ayrı bir necaset meselesinden. Hadi el ayası kadar kurtarıyor. Pek el ayası kadar da toplanmaz öyle damlamalarla. Ama bugün bir damla, yarın iki damla. Ne olur donunu değiştirmeden el ayasını öyle geçer. O da oradan elbiseden, setre avretten kılınmayacak hale gelir. Bak şimdi, kaç yerden mesele çıkıyor. Kabir azabının ekseriyeti idrardan dolayı olacak. Ama tabii şimdi bir de sen abdest alıp peşine idrar sızıntısı çıktı.

cevap vereceğim, hesap vereceğim. Birisi bir şey dese, sen ne biçim namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun diye bilmem ne. Utanıyor, mahcup oluyor, ondan sonra dikkat ediyor. Ama düşünmüyor ki beni Allah'ım görüyor, ben bu ne vaziyette millete kıldırıyorum. Yokmuş. Bunların hepsi iman zafiyeti. İman zafiyeti. Onun için mutlaka Ehl-i Sünnet ulemasının sohbetleri dinlenecek, kitapları okunacak, bidat ehlinden kaçınılacak, itikadı bozuk olanlar dinlenmeyecek, zehir almamak için önce iman, sonra amel-i salih. Amel-i salihin başı namaz. Namaz nerede kabul oluyor? Daha halada, abdesthanede başlıyor. Halada, abdesthanede başlıyor namaz. Namaz camide başlamıyor. Niye? Abdestsiz geldikten sonra namaza giremiyorsun ki. Sen de diyorsun, iftitah tekbir, Allahu Ekber. Namaza girmedin ki. Kasten öyle yapsa kafir ol. Yani abdestsiz olduğunu bilerek namaza dursa, onu kimse yapmaz herhalde. O zaman imanı da gider. Secde yap, abdestsiz secde yapsa kafir ol. Ama tabii bu kendini abdestli zannediyor. Ama sen abdestli zannetmen, abdestli olman anlamına gelmiyor. Onun için mutlaka ilim meclisleri, mutlaka Ehl-i Sünnet ulemanın sohbet meclisleri ve kitapları ve eserleri. Bak kaç yaşına gelmişsiniz ortalamanız. Yaşa da bakmıyor. Herkes yarına kadar ölebiliyor, öbür gün ölebiliyor. Gençler daha fazla ölüyor bu aralar. O zaman benim bu geceden tezi yok. Yatağa kafam koymadan ilk işim acaba benim Fatiha'mla bir abdest kontrol. Abdestine sağlıyorum. Ondan sonra benim Fatiha'mla İhlas suresiyle Kevser suresiyle namazım oluyor mu? Bunun için bugün sohbeti bitirdik. Konuya giremedik. Ama çok konular anlattık. Sizin için en lazım olan konuları anlattık. Kabre yarın gece girseniz, yarın girseniz size bu lazım. Bu anlattıklarım lazım idi. Bundan dolayı mutlaka hoca efendi, yani nereden geldik buraya? Bir imama müezzine de kendinizi dinletirseniz, tasih-i huruf yaparsanız olur dedim. Olur ama imamı da kim kontrol edecek? Yani bir adam bulacaksın, o garantili. Benim Mustafa Hocam gibi rahmetli misal yani. O imamı da ona dinleteceksin. Bu imamın kıraatı düzgün mü hoca efendi? O onay verirse sen de ondan birkaç sureyi tahsih yapacaksın. Ama sizin durumunuz ne? Ya hoca bizi yokuşa sürme ya. Millet zaten gavur olmuş. Ateist olmuş, deist olmuş. Ben namaz kılıyorum. Allah kabul etmez mi ya? Bana numaracılık yapma. Sahtekarlığın lüzumu yok. Allah sana iman ve amel-i salih farz ederken şartlarını da beyan etmiş. Allah kimsenin namazına, abdestine muhtaç değil. Sen Allah'a şunu diyemezsin. Ya Rabbi, ben Bursa gibi yerde, İzmir gibi yerde milyonlarca bi namaz. Tabii nüfus kaç? Nüfusun çoğu bi namaz. Namaz kılan kaç kişi var? Şu Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da 5 vakit namazı vakti vaktine kılan kaç kişi var ya? Ortalama %6. İstatistikler bunu gösteriyor. %6. Bu ne demektir? 10 milyonsa bunun 9 milyonu, 9,5 milyonu kılmıyor. Sen de Allah'a kalkıp yarın ahirette, ya Rabbi ben Bursa'da yaşıyordum, Bursa zaten kopmuş gitmişti, namaz kılan, abdest alan çok azalmıştı, hele ki İzmir'deki hepten kurtarması lazım o zaman, bu İzmir hepten bozulmuştu ya Rabbi bilmem ne. Bana ne anlatıyorsun ya? Ya Rabbi ben şimdi bir namaz kıldım, eksik yedik, yanlış çok yapmış olabilirim, sen kabul edersin değil mi ya Rabbi? Yani, çünkü öbürleri hiç kılmadı ya. Yani Allah-u Teala sana hatır eder mi ya? Kulum, sen cennete talipsin. Ebedi ahirette cennet vereceğim sana. Sana şunları şunları yap dedim. Zor bir şeyler de yüklemedim. 7 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay bir şey 5 vakit namaz. 7 yaşında emredin diyor hadis-i şerif. Peki sen, unuttun da kuru bir yerin kaldı. Ayağının altında sakız yapışmış, halıya basmışsın falan. Yıkarken de eline denk gelmemiş, oranın içine su geçmemiş falan.
Buna

0: affederim. Hata. Unuttun. Unutkanlık oldu. Mazeret. Namazı kıldım zannettin, kılmamışsın. Bir vakit namaz boşta çıktı. 80 sene cehennem azabı. Ama kıldım sandı. Ha tamam. Ya Rabbi uyuyakalmışım. Saati kurmuş muydun? Kurdum, her şeyi yaptım ya Rabbi. Saat şöyle olmuş, öbürünün pili bitmiş, öbürünün zili bitmiş. Oluyor böyle şeyler, başımıza da gelmedi değil. O cep telefonlarında mesela kuruyorsun şeyi. Birisi o alarm çalarken ararsa, benim başıma çok geliyor bu, geldi bu ara. Şimdi uçak modunu alıyorum. Çünkü uçak modunda alarm çalıyor, arayan çalmıyor. Her şeye kafa yürüteceğiz. Teknolojiden yararlanıyorum. Ya niye uçak modunu alıyorum? Zaten sessize alıyorum, beni uyandırmasın. Zaten geceden uykusuzum, gündüz bir saat uyku uyuyacağım. 40 kişiyle mi uğraşacağım? Uyanınca de bakar. Sessize alıyorum. Ama sorun ne? Kurmuşum bir saat sonra ya. Bir saat sonra kurduğumda tam o anda alarm çalmaya başladı. Dıt etti. O arada sen aradın. Lüzumsuzun bize. Biri de arayabilir. Lüzumlunun biri de arayabilir. Ne yapıyor? Alarmı kesiyor. Bu sefer ne oluyor? Adam çaldırıyor, kapatıyor ama senin alarm da gitti. Bu sefer senin namaz da gitti. Böyle durumlar da olabiliyor. Şimdi dersin ya Rabbi, Mevla da bakar. Kulum sen alarmını kurmuşsun, öbürü anamış, bilmem ne. Ama şimdi öğrettim size, uçak modunu alın. Oradan da sıyıramazsınız. Her deliği tıkatacağız. Ondan sonra efendim, kıldım sanmışsın, uyumuşsun kalmışsın. Kalktım ya Rabbi, bir de kalktım saat 9 olmuş. Tamam, git abdestini al. Sünnetini de kıl, farzını da kıl, kaza yapacaksın. Ha tamam, bunlarda pay var. Ama sen kasıtlı bilerek kılmadın. Veyahut kıldın da abdesti öğrenmeden, yalap şalap bir abdest al, abdesti bozanları bilmeden. Veyahut işte Fatiha'yı nasıl okunacağını öğrenmeden kıldın. Ya Rabbi, Bursa'da, İzmir'de kılan yoktu, bir ben vardım. 5-10 kişiydik biz yani. Bizi de cehenneme atmazsın herhalde diye yutturamazsın. Mevla da ne buyurur? Ya benim sana ihtiyacım yok. Sen namaz kıldığında benim kasamı mı doldurdun yani? Sen abdest alınca bana iyilik mi yaptın yani? Sen niye şartlarına riayet etmedin? Benim dinim senin dünyalık işlerinden daha mı hafifti, daha mı ucuzdu, daha mı değersizdi? Sen bütün dünya işlerini sağlam yaptın, işini dikkatle hareket ettin efendim. Ahirete geldi, rast geldi gitti, kıldım, Allah kabul etsin. Kabul etmese de etmesin ya. Allah mecbur kabul eder. Ne demek o ya? Çünkü kimse kılan yok, bir ben kılıyorum. Tabii kabul edecek ya. Bu zihniyetle cennete giremeyiz. Cehennemden kurtulamayız. İlk işimiz bu işi tahsil edeceğiz. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu. İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarını irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek, bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Kufe'ye" diye cevap verdi. Kufe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa, Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Kufe'den ayrıldı.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine üzere Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
3: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
4: Elhamdülillah.
3: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim.
3: Amin.
4: Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
3: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
4: tabii, tabii.
3: Aslında.
4: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi.
3: Evet.
4: Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.
3: Evet.
4: Müderris denir, denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
3: Evet.
4: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor, ki bizim alanımız fıkıh alanı,
3: evet.
4: İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık.
3: Evet.
4: İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması, Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
3: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
4: Allah razı olsun.
3: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetinde kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
4: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman, ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
3: Evet.
4: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki, o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki, bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa, ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa, onun vereceği fetva ile amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
3: Kesinlikle.
4: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önünde diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
3: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk. Hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak, hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
4: Dört tane. Bir tane de ana vakıf binamız var. Dört tane yerimiz var elhamdülillah.
3: Yani buranın süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
4: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak baktığımız zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
3: Ya onu diyecektim hocam yani. Kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
4: evet,
3: olarak
4: tabii,
3: ama
4: tabii.
3: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle bir binayı alma imkanı
4: yok tabii yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun Ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
3: Bir staj görüyorlar aslında.
4: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
3: Özellikle parantez içinde miras konusu.
4: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bil umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
3: Yani hem fetvali, telefonlara bakıp şey
4: hem
3: yapıyor,
4: de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
3: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
4: Tabii zaten bu stüdyoda
3: Adem hocamızla başladılar.
4: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
3: yani,
4: var.
3: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
4: Yok, ücretsiz yani yapılıyor. Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
3: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
4: bizim
3: lazım.
4: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz Tabii. gibi bazıları evlenmiş, bazıları vazifeyi bırakmış. İmam imamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş, okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da netice de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
3: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam. Bir ara şey olarak yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir

0: alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
1: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva attığında 4 nesil var. Yani talebimiz, talebimizin talebesi, talebimizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır, ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
0: elhamdülillah.
1: Şükür.
0: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki var Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi, inşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
1: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
0: Evet, kum
1: yani
0: tanesi.
1: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır.
0: Evet.
1: O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır.
0: Kesinlikle.
1: Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
0: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var.
1: Evet,
0: bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi.
1: Evet.
0: Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaşı hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler.
1: Evet.
0: Of'a gidiyorum. Of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un.
1: Elhamdülillah.
0: Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tane, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
1: Eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi.
0: Evet.
1: Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
0: Yani kavimlere örnek olması açısından.
1: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın gitmesi. getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor. Evet. Daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölge

0: İleride bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan
1: Evet.
0: kişilerdir. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar.
0: Evet.
1: Bir. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarıda aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım. Yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var.
0: Evet.
1: İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda
1: Evet.
0: vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma
1: Çünkü
0: ihtiyacı
1: tam
0: az
1: fındık
0: oluyor.
1: satma zamanı, çayların da son dönemleri
0: Evet,
1: hocam o anlamda.
0: aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allahü Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi. Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. Beş kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulaması ile alakalı eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf. Diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan
0: Bunları
1: düşemeyiz.
0: masraftan
1: Tamam.
0: düşünmüyor. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabiin alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir.
1: Allah muhafaza.
0: Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, topluya mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir.
1: Bir ton toplandı, onun 10'da birini
0: verecek.
1: Netice
0: olarak onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: mi bunlar. Su olayı da yoktur
1: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
0: verilir. Fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapusunu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun, bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır, bu mülkiyet kabul, evet, edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş, ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: Oradan kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık, hı, mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa, o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse, o zaman ikiye birli değil, yarı yarı, yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani, hmm, hareket. Yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa, varsa, sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan, bu arazi artık öşür arazisidir ve bunun çıkan mahsulünün zekatını vereceksin. Ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise, bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
1: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle, yeter, bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir: hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında, ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam, yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki, yani bu kaç tane sorum olacak hocam? Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden bahsediyorum.
0: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
0: Aynen, ona aittir. Tamam.
1: Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela,
0: derken...
1: Mesela 10 ton çayım var işte, ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Vay, bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok. Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilik parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: söylemiştik. Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
0: aynı
1: oluyor.
0: Şey. Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı bölgelerde.
1: Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımıza nihayetini erdireceğim hocam. Bir dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnek de hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var, gusüle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor işte, diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışındaysa diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlı.
1: Evet.
0: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Evet. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Olmayacaktır, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok. O yine oraya çıkartılsın, dolgu orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın.
1: Evet.
0: Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: gittim. İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan, bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi. Ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor. Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir. Evet. Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa diğer türlü dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor. Aynen hocam. Ona aynen. Takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Evet. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın, muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. İnşallah diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kurulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden
1: son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah
1: hocam,
0: sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
12: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz. Reklamları dinlediniz.
13: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
16: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
17: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bugün yine Mevla'ya hamdü senalar olsun beraberiz. Birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz. Fatih abi hoş geldin.
18: Hoş bulduk. Aziz.
17: Birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz. Neden birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz? Yani NATO gerçekten burada birçok tarihi meseleyi mevzu bahis ettik. Herhalde zannediyorum hiç böyle konuştuğumuz azdır bu kadar uzun süre. Filistin'i konuştuk değil mi?
18: Kudüs'ü, aslında Siyonizmi NATO değil de konuştuk. İkinci harpten sonra dünyadaki yeni gelişmeler, eksen kayması, Türkiye'nin bu yeni konjonktürde, dünya çapındaki bu değişimde, yeni düzendeki yeri, Ve bu yeni yapıya ayak uydurma macerası ve burada karşılaştığımız muameleler aslında bu çok uzun. Bunun içinde Truman Doktrini var, Marshall Yardım var, Brüksel Antlaşması var, Avrupa Komisyonu var. Daha sonra NATO var, Türkiye'nin NATO
17: ilişkisi
18: var. Bunların
17: hepsi aslında dünyayı sarsan var, tabii. Büyük savaşların tabii. Akabinde kurulmak istenen yeni nizamın, yeni dünya düzeninin, o gün için yeni.
18: Yeni dünya düzeni konuşuyoruz aslında.
17: Evet, bu düzenin içerisindeki belki önemli kırılma ya da aşamalardan, tabii, basamaklardan tabii, biri tabii, olarak NATO'yu konuştuğumuz tabii. için aslında biraz daha evvelinden anlatmaya, biraz daha geriye sararak anlatmaya başladık. Bunun tabii hem dünya efkar-ı umumiyesinde ve beynelmilel milletler arası siyasette büyük değişimlere ve önemli sonuçlara sebep olması cihetinden ve Türkiye için çok önemli sonuçlar tevlid etmesi, doğurması cihetinden önemi var. Hatta Türkiye'de yani 80 darbesinin sebeplerinden, önemli sebeplerinden biri olarak da gösteriliyor. Mesela Yunanistan'ın NATO'ya tekrar giriş talebini tabii. onaylanması için Türkiye'de böyle bir durumun olması, darbenin olması gerektiğini. Yani sadece buna bağlayanlar da var. Elbette bir taşla birkaç kuş vuruldu ama hani tahlil ve değerlendirmeler cihetinden söylüyorum. Sadece buna bağlayanlar da var. Tabii birkaç programdır öncesindeki gelişmeleri, NATO'nun kuruluşunu hep anlattık ama şöyle de bir şey var. Sanki gözden kaçırdığımız bir şey oldu. İstersen bu programda oradan başlayalım. Şimdi konuyu son programda Türkiye'nin NATO'ya girişine getirmiştik ama NATO'ya girişinden evvel yaşanan, biraz evvel söylediğin Truman Doktrini, Marshall Planı ve efendim eğitim sisteminde uygulanan Fulbright gibi başka bir takım ön aşamalar, ön gelişmeler vardı. Bunların Türkiye'ye olan maliyetini efendim bunu bir girdap gibi düşünürsek, Türkiye'nin bu girdaba kapılmasıyla beraber Türkiye'ye mal olan faturası müspet menfi diyeceğim, ne kadar müspet tartışılır ama yani müspet ve menfi olarak NATO öncesindeki, NATO'ya giden yoldaki bu aşamalar ve bu basamakların Türkiye'ye olan maliyeti üzerine istersen birkaç irade-i kelamda tabii, bulunalım. Tabii. Akabinde Türkiye'nin NATO'ya girişi ve böylece efendim oluşan gelişmelerin üzerine yine birkaç kelamda bulunalım. Tabii burada NATO'ya girişle beraber CIA'nin de Türkiye ile dirsek temasında olan çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Yani belki o başlı başına başka bir program olabilir ama şurası da var. Yani ilgilileri bilir. İşte Türkiye'de bir dönem biliyorsun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı ayağı aslında CIA üzerinden devam ediyor idi. Biz yurt dışı bilgiyi CIA vasıtasıyla alıyor idik. Bizim istihbarat teşkilatımız tamamen dahile yönelmişti. Ne kadar doğru bilgi verdikleri de tartışılır tabii yurt dışına dair. Yani onu mutlaka ya filtreliyorlardı. Bizim tanıdığımız Batı muhakkak onu ya filtrelemiştir ya da dezenforme etmiştir ya da manipülatif bir şekle sokmuştur. Tabii. Bütün bunların tesiri ve etkisi hakkında biraz konuşalım. Ondan sonra dilersen Türkiye'nin NATO'ya tabii. dahil olduğuna getirelim bahsi.
18: Tabii biz yani başlığı NATO olarak koyduk ama aslında az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi dünyanın 2. Dünya Harbi'nden sonra girmiş olduğu yeni düzen, yeni sistem, aslında bunu konuşuyoruz. Anlattığımız hikaye sadece Türkiye'nin hikayesi değil. Değil mi? Dünyanın çok önemli ülkeleri, Çin'den Avrupa devletlerine kadar, Japonya'dan değil mi Afrika'ya kadar, bütün dünyada yeni bir düzen, yeni bir sistem oluşturma vetiresinde Türkiye'nin de bu yeni düzene ayak uydurma macerasını konuşuyoruz. Bunun birçok başlığı var ve birçok da bu başlıkların da alt başlıkları var. Ve dolayısıyla bu düzen hala devam ediyor. Yani NATO bunun kod adı gibi. Dolayısıyla NATO dediğimiz zaman sadece bir programla anlatabileceğimiz bir takım teknik bilgiler verebiliriz. Yani NATO nasıl kuruldu, kimler üye oldu, Türkiye ne zaman girdi? Ama mesele öyle değil. Mesele biliyorsun dünyada her 300 yılda bir, yani takribi, yeni düzen oluşturur. Yani eksen kayması yaşanır dünyada. Güç dengeleri değişir. Her güç dengesi değişiminde dünyada sosyal ve siyasal büyük depremler oluşur. Bu depremlerde ayakta kalabilen ülkeler kalır. Ya da güçlüyse kalsa bile zayıflar. Bazı aktörler de ön plana çıkar. Yani 2. Dünya Harbi'ne kadar daha dünya güçler dengesinde esamisi çok fazla okunmayan, sadece kendi içine kapanmış bir Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Harbi sonucunda neticesinde dünyaya patron olması, patron benim demesinin çok enteresan bir hikayesi var. Yani Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl demeyeceğim, yaklaşık 70 yıllık bütün siyasal, sosyal, iktisadi, ekonomik, kültürel ne kadar bu kadim milletin aleyhine işleyen hamleler varsa, gelişmeler varsa, darbeler varsa, bütün bunların arka planında bu yeni dünya düzeni, 2. Dünya Harbi'nden sonraki yeni dünya düzeninin bize kesmiş olduğu faturalar vardır bunun arkasında. Bunu konuşuyoruz. Yani anayasalar, darbeler, muhtıralar, Türkiye'deki güç dengeleri, sermaye grupları, sermaye gruplarının hangi ideolojik kesimler arasında paylaşıldığı meseleleri, bunlar hep konuştuğumuz hikayenin ana unsurları aslında. O kadar dominant bir vetireden bahsediyoruz. Yani bir 70 yılımızdan bahsediyoruz. Şimdi zaten göreceğiz. Teknik bilgiler de veriyoruz. O açıdan bu mesele önemli, mühim. Bir de tabii tarih deyince, tabii tarih programı deyince bizden hep şey bekleniyor. Yani Osmanlı anlatalım, işte Selçuklu anlatalım, İslam tarihi. Tabii ki yani bunları anlatacağız. Fakat diyorsun ya senin hani açılışlarında hep söylediğin, yani bizi hala etkilemeyen, devam eden hadiselerin gününe vakıf olmak, bu çok önemli bir şey. Evet. Zaten insanlardaki o tarih şuurunu oluşturan, meselelere bakış açısındaki penceresini ona göre ayarlayan, anlatabildim mi? Evet. Şey nedir? Bugün hala bizi etkilemeye devam eden, bizi çerçeve içerisine almış bir takım yaşama kalıplarının nasıl inşa edildiği, buralardaki faillerin kimler olduğu, neler olduğu ve bu şeylerin, bu kalıpların kırılıp kırılamadığı meselesi, işte bunlar çok daha mühim. Bir de tabii çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz, değil mi? 1940'lardan başladık. Çünkü evet. 45'te zaten 2. Harbi bitti. Şurada zaten hala hayatta olanlar var, o vetireyi, değil mi? Tabii, arkada tabii, amcalarımız tabii. var, abilerimiz var. Bu açıdan bu mesele...
0: İkinci Harbi'ni hatırlayan milyonlar mı?
18: Çok.
0: Türkiye'de yaşamış.
18: Bu mesele, yani bu mesele onlarca program gidebilir aslında. Yani 2. Harbi'ni anlatmaya kalksak zaten en az bir 15 program yapacağız.
0: Değil mi? Tabii.
18: Biz görünenden daha ziyade görünmeyenleri merak eden yani insanlarız.
0: Çok büyük fukaralık olmuş, biliyor musun?
18: Efendim?
0: Çok büyük fukaralık olmuş.
18: Olmaz mı?
0: Yani.
18: Olmaz mı?
0: Allah
18: sadece
0: rahmet eylesin.
18: Ya, Danimarka'da 800 bin Alman, Danimarka'da mülteci kampında açlıktan öldü. Bulaşıcı hastalıktan öldü. 2. Dünya Harbi'nde.
0: Ya, Türkiye harbe girmedi ama Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir abi vardı. Sonra vefat etti. Anlatırdı. Harp zamanında çok da dindar. Bulunduğu muhit köyü de çok dindardı. Dindar yani, anlatırdı. İnsanlar kimsenin bir çöpüne tenezzül etmez ama açlıktan öyle duruma gelmiştik ki, dedi. Bazılarının tarlalarındaki ekin diğerlerinin, diğer köylülerin tarlalarına göre daha erken verim vermeye başlardı. Gece gidip ihtiyaç kadar oradaki ekinlerden topladığımız olurdu. Bizim tarladan başkasının tarlasından biz. Ve komşu bunu görse de bir şey demezdi. Çünkü açlık mücbir sebep. Çok müşkil efendim durumlara düşülmüştü, dedi. Başka bir sürü şey daha anlatıyordu. Tabii bu esnada aslında Türkiye'nin hububatı, bakliyatı, buğdayı var ama depolarda çürümekteydi. Doğru şartlarda ve koşullarda muhafaza edilmediği için. Türkiye harbe girmedi ama harbe girmiş olsaydı herhalde buna benzer bir yine gıda kıtlığı ya da sıkıntısı çekerdi gibi
17: Ama tabii milyonlar da öldürdü.
18: Ben sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım diye bir şey yaveden bahsedilir ya.
17: Evet, evet.
18: Yani bu hani geçen programda da konuştuk ya, Minuni'ye karşı ordu içerisindeki cuntalar var. Minuni'ye darbe yapmayı düşünen, halbuki zihniyet olarak aynılar ama onların en mühim gerekçesi buydu. Yani Türkiye savaşa girmediği halde savaşa girmiş ve mağlup olmuş ülkeler kadar en az perişan durumda. Bu nasıl böyle bir idare olabilir? Biz bu idareyi değiştirmeliyiz. Paşayı devirmeliyiz şeklinde bu düşüncelerden hareketle cuntalar vardı orada içerisinde evet. Yani.
17: Tabii harbe girmemiş olmanın sence bir parantez açayım. Sence harbe girmemiş olmanın faydası olmadı mı?
18: Bu müstakil bir program hak eder bu soru. Tabii hak eder. Yani şöyle, Amerika gibi davranabilir de Türkiye, bu fırsat da Türkiye'ye verildi. Adana görüşmeleri falan var. Harbin son senesinde Türkiye'ye gel, şeyden yana ol, yani mihver grubundan değil de Almanya ve İtalya mihver grubu olarak geçiyordu. Öbür taraftan yani Amerika ve İngiltere, Fransa buradan ol denildiği halde o şey biliyorsun İnönü siyaseten de çok vehham bir şahsiyetti. Korkuları onu kendisini yöneten, yani korkular onu yönetiyordu. Onun korkulu psikolojisi de ülkeyi yönetiyordu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o tekliflere hiç sıcak bakmadı. Birçok aslında fırsat da kaçırıldı. Bu bir programı hak eder. Adalar meselesinde mesela geçen programda sen kısaca biraz bahsetmiştin. Daha böyle birçok mesele vardı. Ama tabii o fırsatları değerlendirebilmek için büyük devlet adamı olmak icap eder. Halkıyla bağdaşık olması icap eder yönetimin. Halkına mağlup bir yönetimin, halkına galip bir yönetimin o çapta teklifleri kaldırabilmesi mümkün değildir. O açıdan yine de ben evet, yani o harpte Türkiye'nin olmamış olmasının bir hikmetin, yani bugünlerdeki bir takım müspet gelişmeler açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yani Körfez, birinci Körfez ya da ikinci Körfez harekatında Türkiye'nin Amerika'nın isteklerini veto etmesi değil mi meclis kararıyla? O zaman için bu tartışma konusuydu. Büyük bir fırsatı kaçırdık falan diyenler vardı. Ama bu Türkiye için, geleceği için çok hayırlı olan oldu diyenler vardı. Ben de o görüşteydim. Hakikaten Türkiye'nin Amerika'nın 2. Körfez Harbi'nde değil mi? Topraklarını açması, cepheyi açması, Irak'a dönük cephe açmayı meclisin, milletin veto etmesi Türkiye'nin bugün İslam dünyasında ve Orta Doğu denilen yani Batı İslam dünyasında ki prestiji açısından, sempatisi açısından çok hayırlı oldu.
17: Ya uluslararası siyaset gerçekten zor, müşkil. Ama mesela bir de aksi senaryoyu düşünelim. Girmiş olsaydı bugün Kuzey Irak'ta bir Kürt, Kuzey Irak Kürt devleti olur muydu? Musul ve Kerkük'teki efendim durum bizim daha çok lehimize olmaz mıydı? Gibi bir durum da konuşuluyor yani. Evet. Mesela bak benzeri Suriye. Yani Suriye'deki tavrını, Irak'taki tavrını Türkiye Suriye'de ortaya koysaydı bugün Suriye'de bir yine Kürt devleti kurulmuş olacak.
18: Şöyle doğru
17: aynısını
18: söylüyorsun.
17: Aynısını Türkiye'nin bugün Suriye'de uyguladığı taktiği Irak'ta uygulamış olsaydı belki Irak bu kadar bölgede İran'a yakın gibi Türkiye için sıkıntı olabilecek bir siyasi yapıda olmayabilirdi. Evet. Belki de anayasasında Şia'ya ağırlık veren bir anayasanın kabulüne Türkiye veto da koyabilirdi. Çünkü koyamadı, çünkü masada değildi. Ama bugün Irak'ta Şiilerin tamamen kontrolünde olması Türkiye için iyi midir? Yani hep bir Şii hilalinden bahsediyoruz. Şimdi bu Şii hilalini oluşturan da Türkiye'nin aslında bir yere kadar ileriyi öngöremeyen, sonuçları tam kestiremeyen bir siyasetinin sonucu da değil mi gibi bir durum çıkıyor ortaya.
18: Tabii bunlar hep tartışıldı o zamanlar. Çok en önemli konu, tartışma konularından bir tanesi buydu.
17: Bu arada fakat elbette savaş kötüdür.
18: Şöyle,
17: yani
18: savaş açısından değil, yakın vadede senin dediklerin söz konusu olabilirdi. Fakat orta ve uzun vadede Türkiye'nin hayrına oldu. Ben o düşünceden yanaydım o zaman da, şimdi de şöyle. Bunun en tipik misali mesela Amerika'nın Irak harekatındaki önemli hedeflerinden bir tanesi Irak'taki Şii yapıyı iktidara getirmekti aslında. Değil mi?
0: İran'ı kuvvetlendirmekti.
18: İran'ı kuvvetlendirmekti.
0: Bu esnada Musul ve Kerkük'ü koparamaz mıydı?
18: Yani şimdi Özal biliyorsun Musul ve Kerkük'ü koparmak için değil mi? Amerika ile birlikte Irak harekatına Türkiye'nin katılması gerektiğini, bu konuda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir verdiğini biliyoruz.
0: Ama
18: hatta Genelkurmay Başkanlığı falan istifa etti.
0: Reddettiler. Yani Özal'ın planının orada akamete uğramasının sebebi Özal'ın kafa tamam, o siyaset gelecek. Gelecek vadeden bir siyasetti. Ama maalesef emir komuta zincirindekiler bu cesareti gösteremedi.
18: Gösteremediler. Neydi Genelkurmay Başkanı istifa, Torumtay Paşa, Torumtay'dı galiba. Torumtay Paşa istifa etmişti. Daha sonraki gelen de zaten yani asker buna karşı çıkmıştı. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen o zaman için bu tenkit edildi. Ama bazen biliyorsun şer olan şeyde bazen hayır olabiliyor orta vadede. Fakat şöyle tarihi tecrübe şunu gösteriyor Aziz. Bir, Suriye meselesinde yani bu 11 yıl değil mi devam etti o iç savaş. Büyük zulümler oldu, katliamlar oldu orada. Suriye meselesinde Amerika'nın, o zaman Obama vardı, Barack Obama, Türkiye'yi seninle birlikte Suriye'ye girelim ve bu meseleyi halledelim. Yani Amerika'nın böyle inanılmaz bir teşviki olmuştu Türkiye'ye. Daha sonra bu teşvik gereğince hani Eğit Donat şey vardı, projesi vardı yani Suriye'deki muhalif grupları da birlikte eğitelim, silahlandıralım, sonra içeriye salalım, biz de onların arkasında olalım. Türkiye Suriye'ye hamle yaptığı an Amerika Suriye'yi, Amerika Türkiye'yi yok gibi açıkta bıraktı. Hatırlayalım. Yani Irak meselesinde Amerika'nın zaten stratejik bir planı var. İkinci Körfez Harbi'nden bahsediyorum. Bir, Irak'ın Şiileştirilmesi, İran'ın Irak üzerindeki nüfuzunu orada iktidara
0: yani
18: getirmek.
0: Yani bizi orada kısaca bataklığa çekip yalnız bırakıp sonra Irak'la ve oradaki yapıyla karşı karşıya.
18: Beklenen manada o Musul petrollerinden bilmem nerelerden Türkiye'ye yedireceklerini asla da katla düşünmedim, düşünmüyorum da. Ancak bir parmak bal kabilinden bir takım şeyler olabilirdi ve bizi orada aynen Suriye siyasetinde olduğu gibi çekilip oradaki yerel unsurlarla, Kürtlerle, Araplarla, oradaki yapılarla baş başa karşı karşıya bırakıp çekilirlerdi. Bizim de o süreçte, o vetrede Irak'ta, Irak'a İran Şiası'nın iktidar olmasını engelleyebilecek bir gücümüz de yoktu. Her şey vakti merhulunu bekler. Bak bugün Irak'ta çok sempatik bir ilişki var, ilişkimiz var. Ve şu an Irak'ta inanılmaz bir anlaşma yapıldı. O gün olmayacak şey, o gün umduğumuz şey bugün fazlasıyla zaten, değil mi? Bu yani moral diplomaside, moral ve nasıl söyleyeyim, sempati unsurları çok önemlidir. Araplardaki zaten bir takım biliyorsun hala bazı Araplar var, değil mi? Tabii. Osmanlı ile alakalı kötü hatıraları, yani kötü olmayan şeyleri bile kötü hatıralar gibi orada hala 7-24 dillendiren bir takım entelektüel çevreler var. Eğer Amerika'ya köprü olmuş olsa ve onunla birlikte, onun sopası gibi Irak'a, yani emperyalist Amerika ile birlikte girmiş olsaydı, bugün Irak halkının hafızi coğrafyasında Türkiye'nin çok kötü bir imajı olacaktı. Dolayısıyla gelecekte bize çok daha güzel, çok daha rahat ve çok daha elverişli bir şekilde açılacak kapıların o günkü bir iki kapı açmak adına heba edilmemiş olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum meseleye.
0: Olabilir, mantıklı.
18: Tabii. Çünkü Suriye'de inanılmaz bir Amerikan oyununa geldik biz o zaman. Hadi beraber girelim ve bu işi halledelim diyen Obama, Türkiye oraya eline attığı, gövdesini soktuğu andan itibaren Türkiye'yi oradaki yapılarla baş başa bıraktı.
0: Bıraktı ve karşıdaki yapılara da 10 bin tırdan fazla da silah, mühimmat ve maaş ödenince para bağladı.
18: Tabii tuzağa çekilmiş olduk. Onda da bir hayır oldu. Onda da bir hayır oldu ama o 11 sene boyunca işte
0: ama
18: ne zaman başladı.
0: Ama Türkiye'de çok bulaşmadı o işe. Yani şöyle bir işin içine dibine kadar girmedi.
17: bir emniyet koridoru oluşturdu. Oradaki yerel güçlerle kontak halinde oldu. Direkt muhatap alıp direkt harbe kolay kolay girmedi.
18: Girmedi de milyonlarca sığınmacının değil mi yerlerinden yurtlarından olması başka türlü halledilebilirdi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu aslında başka bir zaman konuşalım bunu. O zaman diplomatik olarak ciddi görüşmeler yapılıyordu. Amerika'nın Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeleri akamete uğratan hamleleri olduğunu düşünüyorum. Bambaşka hesaplar oldu ama neticede Türkiye orada biliyorsun şeyle de Rusya'yla da falan ben yani haber vererek İran'a da haber vererek ben bu o kadar şeyi kaldıramam burada askeri hareket yapacağım deyip işte Zeytin Dalı işte şey harekatlarını yaptı. Bölgede bir tampon evet, oluşturdu ve hakikaten Türkiye'nin Amerika'nın öyle açıkta bırakmış olmasına rağmen uygulamış olduğu serin kanlı siyaset ve zamana bağlı siyasetin artık nasıl bir netice verdiğini şu an görüyoruz, yaşıyoruz artık. Tabii hamdolsun. Ha tabii çok acılar yaşanıyor. Bu kadar sığınmacı yerinden, sığınmacı diyorum, muhacir onlar. Yerinden yurdundan oldular. Yani ama dünyadaki
17: öldü.
18: Maalesef dünyada böyle bir şey var. Aslında vahşi bir cıngıl dünya. Güçlüysen

0: bir şekilde Suriye gibi bir memleket, oradaki katil ve soykırımcı Baas rejiminden çok enteresan bir şekilde kurtulmuş oldu. Ve Türkiye'nin, bak, Baas hareketi Suriye'de doğdu. Ve yani Osmanlı, Türk, Sünni düşmanlığının neredeyse merkezi olan Suriye'nin şu an nasıl bir fethiyle, ben hep o kelimeyi kullanıyorum, ne hale geldiğini, nasıl olduğunu, nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, nasıl bir fütuhat olduğunu şu an görüyoruz. Tabii daha zemin, yani şöyle biliyorsun, temel bile atılmadan önce toprağın oturması beklenir. Temel atılır, hemen bina yapılmaz. Temelin oturması beklenir. Suriye'deki bu vetireyi, şu anki bu muhataralı süreci de ben böyle görüyorum. Orada şimdi bir fütuhat oldu, bir yapı oluştu. 180 derece bambaşka bir yapı geldi. Ve şu an henüz oturma safhasında. Tabii Türkiye'nin burada ciddi bir şeyi var, rolü var. Dolayısıyla oradan Haçlı Şabi'nin, İran'ın, Rusya'nın, değil mi, Esed'in, hatta Amerika'nın bile yani. Çünkü Amerika'nın da Suriye üzerinde bambaşka hesapları var. Kuzeyde bir Kürt koridoru, değil mi? Terör, Kürt dememek lazım aslında. Terör koridoru, çünkü PKK'nın çekirdek kadrosunun zaten tamamen kılık değiştirmiş Ermeni olduğunu biliyoruz yani. O açıdan bazı şeyler, Allah bir şey takdir etmiş, Allahu Alem, bizim millet için, bizim memleket için. Bazen şer gördüğümüz şeylerin bir müddet sonra, ya iyi ki öyle olmuş dedirtecek hayırlar doğurduğunda hep gördük, şahit oluyoruz yani. Tabii yani Suriye'nin Türkiye ile neredeyse, hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkisi, bir ilişkiye girmiş olması asla ve kat'a tahmin edilebilecek bir şey değildi yani. Değildi. Hele hele Baba Esed gibi, biliyorsun Suriye tarihini konuştuk burada.
1: Tabii tabii.
0: O zulümlerden sonra tabii. O açıdan şey, bu İkinci Dünya Harbi dünyanın en önemli kırılma ve dünyada yeni bir düzeni oluşturan harp olması itibariyle sadece Türkiye için değil, bütün dünya için aslında bambaşka bir siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi bir yapıyı getirmiş oldu beraberinde. Şimdi peki, biliyorsun.
1: Şey yapalım. Evet. Zamanı bereketli ya da verimli kullanma anlamında. Hemen şu Marshall planının mesela Türkiye'ye olan zararı, Truman doktrini ya da Fulbright, hangisini dilersen
0: tabii,
1: bir tanesinden şöyle, başlayabilirsin.
0: Biz tabii Truman, Marshall falan konuştuk.
1: Bunların zararını.
0: Marshall'ın Türkiye'ye, yani Truman doktrinine başlayan, açılan kapıdan ardından Marshall'ın gelmesi, Marshall Yardım Projesi'nin planının gelmesini falan konuştuk ama bu süt tozu ve o teneke gresya gibi yemeklik yağların Türkiye bolca miktar geldiği o vetirenin aslında görünmeyen bir yüzü vardı. Evet. Orayı atlayıp direkt NATO'ya geçtik.
1: Evet, onu kastediyorum.
0: Onun bir maliyeti vardı tabii. Dikkati, yani izleyicilerimizin de, bu programı izleyen izleyicilerimizin de hatırlayacakları gibi, Truman doktrininden bahsederken Truman doktrininin amacı neydi? Sovyet tehdidine maruz kalan ülkelere ekonomik ve eğitim yardımı, bak, ekonomik ve eğitim yardımı yapmak. Eğitim, sivil ve askeri unsurlarını Amerika'da bu yeni dünya konseptine uygun bir zihniyet inşa etmek üzere eğitmek aslında. Şimdi işte o eğitim kısmı var, ekonomik kısmı var. Yani fatura buralarda. Hem ekonomik olarak bize bir fatura kesildi Marshall listesine girmiş olmakla, hem eğitim olarak bir fatura kesilmiş oldu ve hem de istihbarat olarak bir fatura kesilmiş oldu. İşte onu konuşmamıştık. Direkt NATO'nun kuruluşunu, bir de NATO'nun ayrı maliyeti var. Zaten kronolojik olarak gittiğimiz takdirde zaten NATO bunların arkasından gelen bir süreç. Şöyle, İkinci Dünya Harbi Şubat'ta bitti, 1945'te. İşte Yalta görüşmelerinde 3 tane patron vardı, değil mi? Amerika, Rusya ve İngiltere. Bunlar dünyayı yeni düzen için aralarında yeni düzene, nasıl bir düzene geçileceğine dair orada kararlaştırdılar. Orada ilk alınan karar Birleşmiş Milletler'in kurulmasıydı, 1945. Niye Birleşmiş Milletler? Dediler ki, yani çok savaştık, galip geldik ama biz bile perişan durumdayız. Bundan sonra savaşmadan dünyayı domine edelim. Birleşmiş Milletler bunun için kuruldu. Orada halledelim. Peki Birleşmiş Milletler

0: Bütün devlet olan 190 küsür ülke falan yani. Yani memleket devletçik, devlet devletçik her neyse. Onlara bırakırsak her kafadan ayrı bir ses çıkar. Biz bir güvenlik konseyi oluşturalım. İkinci Dünya Harbi'nin galipleri olarak bir güvenlik konseyine biz girelim. Ve dünyayı buradan yönetelim. Ona olur diyelim, ona olmaz diyelim. İşi bize gelmeyenlere veto edelim. Peki kimleri alacağız? Beş tane. İkinci Dünya Harbi'nin galipleri kim? Amerika, Rusya, Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, bir de Çin. Niye Çin? Japonya'nın rakibi. Tabii. İkinci Dünya Harbi'nde biliyorsun İtalya, Almanya, Japonya mihver. Japonya, Çin-Japonya savaşını burada bir anlatsak var ya korkunç. Japonlar acayip bir millet. Acayip savaşçı bir halk yani. Koca Çin'i, küçük demeyeyim yani o zamanlar 100 milyon falandı. Japonya'nın Çin Savaşı'nda Çinlilere yapmış oldukları var ya, Çinlilerin hepsinin DNA'larına, kemiklerine işlemiştir yani. İçinden geçtiler Çinlilerin. İkinci Dünya Harbi'nde Japonya perişan olunca atom bombasıyla, Çin'i de Japonya'nın düşmanı, düşmanımın düşmanı dostumdur deyip Çin'i de aldılar. Onları da Uzak Asya'da. Ama şimdi Çin onların rakibi oldu. Bu ayrı bir mevzu. İşte şimdi yeni dünya düzeni dediğimiz, İkinci Dünya Harbi'nden sonra oluşmuş düzenden, şimdi bambaşka bir düzene geçişin sancıları, arifesindeyiz yani. Onu konuşmuştuk zaten. Şimdi Güvenlik Konseyi ile biz dünyayı domine ederiz dediler. Sonra bu yetmez dedi Amerika. Güvenlik Konseyi'nde de patron ben olmam lazım. 47'de özellikle İngiltere'nin üzerindeki yükleri Yunanistan, Türkiye vesaire gibi Amerika'ya devretmesiyle birlikte Truman hemen bu devirden bir ay sonra çıktı bir doktrin açıkladı. Dedi ki bundan sonra bir öcümüz var, komünist Rusya, Sovyetler bu hür dünya için büyük bir tehdittir. Biz bu tehdide karşı zayıf ülkeleri destekleyeceğiz. Para veren emir alır. Para veren
1: Para
0: emir
1: alır. Evet,
0: verir.
1: para
0: Borç
1: alır, emir
0: alan da
1: alır.
0: emir alır. Yani bu böyledir. O açıdan hemen 47'de oldu. Hemen arkasından bak yapı böyle gelişiyor. Truman doktrini iki, bir eğitim, bir ekonomik. Hemen arkasından ekonomik yapıyı oluşturmak adına Marshall planı devreye girdi. Bunu konuştuk. Arkasından Brüksel Antlaşması, onu da konuştuk. NATO'nun çekirdeğini oluşturuyor. Arkasından Avrupa Konseyi kuruldu. Bu da Amerika'nın güdümünde. Avrupa'nın hadi kendi aranızda bir birlik olun. Sizi dağınık görmek istemiyorum. Türkiye'nin buraya da müracaatı var. Hemen arkasından da NATO geldi. Alâ meratibihim yani. NATO'da bütün bu yapılanmanın artık emniyet, ne, güvenlik şirketi olmak üzere kuruldu. Tabiatıyla çünkü Amerika geçen hafta da programda da söylediğimiz gibi tek başına silah, para bilmem ne yapıp da kendi düzenini kurduğu düzeni kendi koruyacak, kendini koruyacak yani ben koruyayım diyecek kadar tabii şey değil, hükümet değil. Bunu dağıttı bu sorumluluğu. Şimdi biz zannediyoruz ki Marshall planı ile bize yardım yapıldı, ekonomik yardım yapıldı, işte gıda yardımı yapıldı, lojistik yardım yapıldı, askeri malzeme yardımı yapıldı falan filan. Yapıldı ama nasıl yapıldı? İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmış silahlar geldi. Askerlerin kıyafetleri geldi, botları geldi, ikinci el müstamel giysiler geldi.
1: Kullanılmış.
0: Kullanılmış süt tozu geldi. Gres yağı gibi yemek yağı geldi. Amerikan modası geldi. Hippi modası geldi.
1: Onlarla birlikte
0: Her
1: tabii.
0: şeyle birlikte. Gelmeyenler bilmediğimiz başka şeyler de geldi. Neydi o? İşte onu konuşacağız. Şimdi 1948 Marshall yardımıyla birlikte Amerikan Dışişleri Bakanlığı şurada şeyi vardı. George Kennan diye bir adam var. Siyaset Planlama Müdürü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Müdürü George Kennan diye okunuyor. Bunun hazırlamış olduğu bir kararname var. NSC-10 Taksim 2 kod numaralı bir kararname. Bu kararname Marshall listesine giren ülkelerde yardım yaptıkları, yapacakları, tırnak içerisinde yardım diyorum, ülkelerde CIA, yani CIA diyelim, CIA diyelim, CIA'nın, yani Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın yapılanmasını yapılandıran ve CIA'nın bu ülkelerde nasıl yerleşeceği, bu ülkelerdeki kurumlara nasıl sızması gerektiğine dair şeyleri, kriterleri belirleyen bir kararname bu. Gizli ama. Hmm. Şimdi artık, yani araştırmacılar artık bunları tespit ettiler. Bu kararnamede bu PEK ülkelerde, yani Marshall yardımının gittiği ülkelerde, Marshall listesinde olan ülkelerde CIA yapılanmasının usulü, adabı, yetkileri, selahiyet, neyse işte, bu kararnamede, kod numarasını verdiğim kararnamede bunlar yazılıydı, bunlar vardı. Tabii bu ülkeler içerisinde Türkiye'de.
2: Yani adam yardım ediyorum diye bir şeyler verdi. Verdiği de gerçi kullanılmış ürünler filan ama bununla beraber de yurt içinde operasyonel bir hak ya oluşturacak ofisini kurdu yani.
0: 17 milyar Avrupa'ya, 352 milyon dolar da Türkiye'ye verdiler. Yardım bu 3 sene içerisinde o da. 48'den 51'e kadar. Hmm. Ama şimdi...
2: Ama uzun süreler kalacak bir CIA ofisi kurdu burada.
0: Ya daha ne
2: ve
0: var?
2: Onlar bak, burada bak, operasyon da yaptılar. İç bak, siyaseti de, siyaset mühendisliği de yaptılar.
0: Her şey. Yani şimdi biraz bazı özet şeyler vereceğim. Yani tamam, operasyonlar. Şimdi bu kararnamede bu ülkelerde, hedef ülkelerde, PEK ülkelerdeki istihbarat, Amerikan istihbaratının yapılanmasında özellikle CIA'ye sınırsız yetkiler veren bir kararnameydi bu. Tabii, sınırsız. Mesela işte Washington tarafından varsayılan öcü dedik, yani öcü metaforundan bahsetmiştik. Hep bütün bunlar yani Amerika'nın bu ülkelerdeki bütün hamlelerinde öcü Sovyetler. Yani onu bir korku objesi olarak gösterip hedef ülke, yani kendi PEK ülkelerindeki her türlü gayri ahlaki ve insani faaliyetlerini meşrulaştırıyor. Tıpkı DAEŞ'i kurup DAEŞ üzerinden bölge üzerindeki her türlü gayri ahlaki, gayri insani operasyonları, katliamları yapmaları gibi. Öyle mi?
2: Evet.
0: Değil mi? Yani bölgedeki YPG, PYD falan unsurlarını, yani oradaki Siyonizmin hizmetinde Türk görünümlü Ermenilerin oğlu orada oluşturacağı bir koridordu o. Ama onu yapabilmesi için oradaki PYD ve işte YPG, işte alfabenin bütün harflerini kullandılar bunlar. Bazen karıştırıyoruz. Onlara silah yardımını, onlara cephane yardımını, bunlar daha şey karşı mücadele eden benim oradaki unsurlar, tabii ki ben bunlara yardım ederim şeklinde bir meşruiyet aracı olarak kullandılar, değil mi? Kullanmadılar mı? DAEŞ'in nasıl kurulduğunu zaten bu şimdiki başkan, Amerikan Başkanı Trump ilk başkanlık öncesindeki seçim konuşmalarında, rakibine karşı seçim meydanlarında DAEŞ'i siz kurmadınız mı, IŞİD'i siz kurmadınız mı diye, tabii canım arşivlerde duruyor yani, herkes o, dinledi yani onu. Ve o Irak'ın Şii Başbakanı Nuri El Maliki vardı, onun röportajını okudum. Bağdat'taki belediye binasında Amerikalılarla birlikte nasıl kurduklarını anlatıyordu adam, DAEŞ'i. IŞİD'di adı, sonra DAEŞ oldu.
2: Evet, evet.
0: Yani o aynen bu DAEŞ hadisesi. Bunların taktiği hiç değişmez yani. Bunu da yedirirler. Yani nasıl? Hani bu kuvvet dengesinde şöyle bir sistem işler Aziz. Üst güçlü daima haklıdır. Bilhassa haksız olduğu yerde.
2: Bir düzen, haksız
0: tabii,
2: olduğu yerde.
0: Bir düzen daha vardır. Bir düzen daha vardır. Bir sistem daha vardır. Üst yalan söyleme hakkına sahiptir. Az da, yani zayıf da bunu bilerek yutmak mecburiyetindedir. Öyle bir sorumluluğu vardır. Böyle ama bu yani. Hani biz belgesellerde ne kadar vahşi bir hayat falan diyoruz ya, aslında dünyada da vahşi bir sistem var, düzen var. Bu böyle yani. Ne var ki yani adaleti, hakkaniyeti, İslam'ın adaletin hakkaniyetini, insanlığını, güvenliğini, emniyetini temsil eden yapı dünyada egemen olduğu zaman dünya o zaman huzur gördü, huzur buldu. Tarihin her verisi de böyle yani. Tabii. O açıdan o yardım aslında Amerika'nın bu ülkelerde, hedef ülkelerde yani peyk ülkelerdeki istihbarat yapılanmasını perdelemek, gölgelemek, ekonomik yapılanmasını perdelemek, oradaki insan unsurunu eğitecek manipülasyon ve operasyonlarını gölgelemek adına bir araçsallaştırılmış bir şeydi yardım falan yani. Ama maalesef memlekette öyle bir durumdaymış ki işte onların vereceği 100 milyon, 300 milyon yani bir ülke için falan hiçbir mana ifade etmiyor. Ona bir muhtaçlık varmış. Aslında yokmuş. Çünkü ben o devir 48-49'da hazine rakamlarına baktım yani Merkez Bankası'na. 200 ton, 200 küsur ton falan altın rezervi var Türkiye'nin. Hani bahsetmiştik ya, yani millet açlıktan kırılıyor ama Merkez Bankası'nda döviz rezervi. Türkiye yetecek, borç almasını gerektirmeyecek bir döviz rezervine sahip ve altın rezervine sahip. Ama iş başka tabii. Şimdi bu kararnameyle, bu gizli kararnameyle, şimdi artık deşifre olmuş bu gizli kararnameyle, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı yani CIA hedef ülkelerde her türlü operasyonu gayri ahlaki insani de dahi sınırsız operasyon yetkisi veren ve bu operasyonları yapacakları da Amerikan hükümetleri nezdinde gayri mesul tutacak bir kararname. Burada bu gizli harekatlar, bu Marshall listesindeki ülkelerde yapılacak istihbarat faaliyetlerindeki yetkiler, bir, doğrudan önleyici eylemlerde bulunmak, bu amaçlı propaganda, ekonomik savaş, sabotaj, antisabotaj, tahrip, tahliye gibi tedbirleri kullanmak, düşman yönetimleri devirme ve bu amaç doğrultusunda teröristlere direniş hareketlerine destek vermek, eğer orada bir terör hareketi, bir direniş hareketi yoksa o hareketi oluşturmak, onun üzerinden müdahale meşruiyeti sağlamak, bu hedef ülkelerde bu istihbarat örgütünün yapacağı eylemler bunlardı, operasyonlar bunlardı. Devamı var. Bu NSC 10-2 kodlu gizli kararnameye göre şayet bu SİHA'nın bu ülkelerde, dost ülkelerde, dost ülkelerde yapılıyor bu. Yani çünkü bunlar Truman doktrininin korumaya aldığı ülkeler bunlar. Marshall yardımı yapıldı. Batı Avrupa ülkelerinde de bu böyle yani. Orada da Amerika'nın istihbarat faaliyeti inanılmaz zaten. İşte Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle. Hep dominant oldu. Hala da öyledir buralarda. Almanya'da öyledir mesela. Mesela Fransa'da da öyledir. Tabii. Tabii. Şimdi eğer diyor ki bu kararnamede bütün bu operasyonlar diyor, bu dost ülkelerdeki istihbarat operasyonları öyle bir şekilde planlanmalıdır ve uygulanmaya konulmalıdır ki Amerikan hükümetinin bu operasyonlardaki sorumluluğunu yetkisiz kişiler asla göremeyecek. Eğer bu istihbarat faaliyetleri, çünkü çok kirli operasyonlar bunlar, deşifre olursa da ve Amerikan hükümeti de bunu açıkça yalanlama hakkına sahip olacak. Çünkü kongre diye bir şey var. Yalan söylemek büyük suç kendi. Ama bu tür istihbarat faaliyetlerinde eğer açığa çıkarsa, deşifre olursa dost ülkede, Türkiye olur, Almanya olur, Fransa olur, İngiltere olur, işte ne bileyim Avusturya olur falan filan. Amerikan hükümeti görmedim bilmedim, benim böyle bir şey hiç bilgim yok. Bunlar kendileri bir iş yapmışlar deme hakkına sahip olacak. Peki bu kararnamede bir gizli eylem tanımı var.
2: Dur. Şimdi şöyle çok güzel bir noktaya geldik. Gizli eylem tanımı. Programımızın birinci bölümünün müddeti bitti. Peki. Dilersen ikinci bölüme tam bu gizli eylem tanımından devam edelim. Aynen. Buna dair, bu kararnameye dair kaç madden daha var?
0: Bir açıklama yapayım yani, devam ederiz aradan sonra. Şimdi bunları izleyici dostlarımız şöyle dinleyebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda geçmişe bir zoom yaparlarsa, geçmiş 60-70 yıla.
2: Bu bilgilerle birlikte baktıklarında bazı gelişmeler daha anlamlı hale gelecek.
0: Çok daha, yani ne oldu, arkasında ne oldu, kim oldu, neden oldu ile alakalı şak diye böyle aydınlanma yaşayabiliriz.
2: Tamam. Kıymetli seyirciler, bir reklam arası, sonra devam edeceğiz inşallah.
3: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu. İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
17: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet, Lale Gül TV seyircileri, tarih musabeleri kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bir kararname gibi bir şeyden bahsetmiştin. Kararname miydi o?
0: Ne? Tabii gizli bir kararname. Bu Marshall planıyla, Marshall yardımı yapılan ülkelerde istihbarat yapılanmasını, bunun yetkilerini, sınırlarını, sorumluluklarını tespit eden bir kararname.
2: Gizli operasyonlarla ilgili bir bölümünden mi bahsedecektin? Neydi?
0: Tabii.
2: Başlık?
0: Şöyle, bu kararnamede tabii CIA o ülkelerde nasıl faaliyet gösterecek? Sınırları, yetkileri ne olacak? Amerikan hükümetinin bu konudaki duruşu, pozisyonu ne olacak? Çünkü dost ülkelerde yapıyor bu faaliyetleri. Bu faaliyetler içerisinde sabotajlar var, terör örgütü kurmak var, mevcut örgütleri desteklemek var, hükümetleri devirmek var. Tabii
2: siyasilerle kontak kurmak var.
0: Suikastlar var, tahrip var, sabotaj var, antisabotaj var, tahliye var. Yani o kadar çok şey var ki, yani bir düşmanın, ancak bir düşman ülkenin yapabileceği bir takım icraatları, dost gibi görünen bir ülkenin yardım yaptığı ülkelerde o ülkeyi kontrolünde tutabilmek adına kendi istihbarat örgütüne verdiği yetki, selahiyet bu. Tabii adam satın almak, adam devşirmek, sponsorluklar, yani aklına ne gelirse. Bu NSC-10-2, yani kod numaralı bu kararnamede bu gizli eylem tarifi nasıl yapılıyor, orada kalmıştık. Tabiatıyla şimdi bunları böyle öğrenince vay anasını diyorsun, yani 70 sene içerisinde değil mi, darbeler var, muhtıralar var, hükümetleri devirmeler var, hapishaneler var, işkenceler var.
2: Medya yoluyla algı oluşturma var, gazete ve televizyon yoluyla.
0: Medyayı çok bir şekilde kullanma var zaten yani. İşte adam kaçırma var, tahrip var, ya varoğlu var yani. Varoğlu var, tabii.
2: Şimdi buradaki orada devlet yetkilileriyle kontak kurma, kendi siyasetine onları tabii ikna etmek
0: tabii
2: gibi.
0: Tabii tabii. Şimdi bu
2: bak bir parantez açayım mı? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Çok ilginç. 90'ların sonuydu belki de. Bir dönem televizyonlarda kamera şakası çok popülerdi. Kamera şakası yapıyordu televizyonlar. Bu kamera şakalarından birinde şöyle bir şey yapıldı. Kamera şakası olarak programın koordinatörü veya yetkilisi neyse şakayı belirliyor ve sahneye koyuyor. Çekiyorlar ve sonra yayınlıyorlar. Gazetenin birine CIA adına Türkiye'de istihdam etmek üzere çalışan alınacaktır diye bir ilan veriyorlar. Hatırlıyorum bunu ben. Yaşadığım, seyrettiğim bir şey söylüyorum. Telefon var. Çalışmak isteyenler arasın gibi arıyorlar ya, ve birçok arayan oluyor ilginç bir şekilde. Adamlar tabii işi şakaya çevirecekler ya, hani işte şurada buluşmamız lazım ancak gizli olmalı. Elinizde bir balon tutmalısınız, filan banka oturmalısınız, arkadaş sizinle gelecek işte, ilgili kişi görüşecek filan. Ama etraftan adam şunu düşünmüyor yalnız, ona müracaat eden kişi. Ya Atnalı kadar ilan vermişsin, neyin gizliliğini yapıyorsun sen? Anlatabiliyor muyum? Yani ilan vermişsin istihbaratta çalışmak üzere ama beni... yok işte tanınmak için elinde balon tutacaksın filan, parkta banka oturacaksın, arkadaşımız gelip sizinle irtibata geçecek diye. Bunu hatırlıyorum. Bu parantezi şunun için açtım. Birçok kişi buna müracaat etti. Orada görüşmek üzere birçok kişiyle kameraya çektiler. Yani tabii Türkiye muhtelif-ül ecnas. Her ülkede öyle. Kimin ne düşüncede ne zihniyette olduğunu da bilemiyorsun ama maalesef ülkeler içerisinde bu tür yapıların kullanabileceği ve kolay devşirebileceği insanlar da var. Yani bizim milletimiz necip, vatanperver bir millettir. Umumiyetle böyledir. Ama ferdan ferda herkes için de bir garanti vermek zor. Maalesef işte bazıları abi, bugün Türkiye'den kaçıp
0: kontenjanı var ama.
2: Her ülkenin vardır.
0: Tabii her ülkenin
2: her var. Ülkenin bir hain kontenjanı vardır maalesef. İşte bunlar Türkiye'de yapılandıklarında, Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca memur da var. Etkili ve yetkili şahıslar var. Ordusundan siyasetine, bürokrasisine, diplomasisine kadar. Buradaki insanların bazılarıyla balolarda, davetlerde veya benzeri başka yerlerde, hususi ikili görüşmelerde bir kontak kurup kendi siyasetine bunu ikna edebiliyor. Şöyle de bir şey var. Bu o kişi cihetinden illa, yani Türk vatandaşı olan kişi cihetinden illa menfi olarak da addedilmeyebiliyor. Yani adam Türkiye'de etkili ve yetkili bir makamda ve Amerika'nın Türkiye için biçtiği rol ve öngördüğü siyasetin Türkiye'nin kârına olacağına inanabiliyor. O yüzden Amerika ile iltisaklanabiliyor ya da İngiltere ya da başka bir ülkeyle, anlatabiliyor muyum? Yani aslında kendisini bu noktada Türkiye'nin ya da ülkesinin kârına çalıştığına inandırıyor. Veya böyle inanıyordu onlarla ittifak halinde ya da onlarla görüşmelerinde. Onların siyasetini benimseyip o siyaset istikametinde de vazifesini pratize edebiliyor. İşte yakın zamanda bir belediye başkanımızın işte İngiltere elçisi veya işte elçilikten birileriyle lokantada balık yemesi veya başka hususi görüşmeler yapması gibi, illa orada menfi bir şeyler konuşuldu anlamında söylemiyorum. Ama yabancı ülke yetkilileriyle bu insanlar her zaman kontak halinde olabiliyor ve inandırılabiliyor yani. Türkiye'de Amerikan siyasetini, Rus siyasetini, Çin siyasetini, Alman siyasetini, İngiliz siyasetini, İran siyasetini benimsemiş ve bu siyasetin Türkiye çıkarını olduğunu düşünen etkili ve yetkili şahıslar da var. Olabiliyor yani.
0: Olmaz mı canım? Daha yakınlarda değil mi? Amerika tarafından fonlanan medya organları. Tabii. Haber değil. Çok açık ortaya açık çıktı. Yani. Şimdi ortaya bu çıktı, evet. Bu istihbarat örgütünün, Amerika'nın şöyle bir kötü huyu var, öyle söyleyeyim. Bu aparatlar için kötü tabii. Bunlar belli yıllarda, belli senelerde kongreye falan bütçelerini sunmak zorundalar yani bu istihbarat. Bunu açıklıyorlar. Yani şimdi burada bir medyayı, organı, bir gazeteciyi fonlamışlar, bir dergiyi fonlamışlar, bir derneği fonlamışlar. Liste yayınlıyorlar yani işte şu yıl, şu ay şu kadar, buna bu kadar, buna bu kadar diye. Bunları zaten biliyoruz. Çok geçen sene miydi, evvelki sene miydi? Yani
2: iki sene oldu.
0: Gazetelerde galiba, haber
2: evet,
0: oldu.
2: İsmiyle tabii, beraber.
0: Başka bir şey daha var. Aslında yani CIA'nin Türkiye'de o yıllarda böyle sokaktan adam devşirmek gibi bir zahmete katlanmasına gerek yoktu.
2: Yok tabii ki.
0: Yani o zamanki bizim Türkiye'nin istihbarat teşkilatıyla aynı binada zaten faaliyet gösteriyorlardı.
2: Tabii, tabii, tabii.
0: 80'li yıllara kadar istihbarat teşkilatının elemanlarının maaşlarını ödeyen bir kurumdan, yapıdan bahsediyoruz Aziz.
2: Evet, evet.
0: Bunu çünkü
2: CIA'nın
0: bizzat
2: söyleniyor değil mi?
0: Bizzat yani istihbarat teşkilatının yetkilerinin hatıratlarında var.
2: Ama potansiyeli tabii görmek açısından o misali
0: tabii,
2: verdim
0: tabii,
2: yani.
0: Tabii. Şimdi
2: onlarla çalışmaya gönüllü insanlar da var demek istedim. Ha geçen işte mı? Abi televizyonda, sosyal medyada çıktı. Hanımefendinin biri yolda yürüyor. Akşam bir vakti ya bir esnafın ya MOBESE kamerası ya bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda yürürken bir Türk bayrağı asılı, hatırlarsın.
0: Evet, evet, evet.
2: Geçerken çıkarıyor çakmağı, yakıyor, yoluna devam ediyor. Ya bu kişiyi sokakta görseniz ya vatanperver bir vatan evladı dersiniz değil mi yani?
0: Tabii.
2: Belki konuşsanız size de ona uygun bir jargon kullanacaktır.
0: Tabii.
2: Ama kimin içinden ne çıkacağı ya da gerçek düşüncesinin ne olduğu
0: bilemezsin.
2: Ya da kalbini neye ve kime bağladığını bilmek
0: bilemezsin.
2: Mümkün değil.
0: Tabii.
2: Bak yine bilemezsin. Bir misal daha vereyim. Yanlış anlama lütfen, belki konuyu kıymetli seyirciler bölme diye düşüneceklerdi ama bu misaller ama önemli ve takviye edici misaller.
0: Mevzumuzun öbeğini oluşturuyor.
2: Bir arkadaşım bahsetti. Bir iş toplantısında izledi. İş toplantısında iki kişi birlikte gidiyor. Karşıda da üç kişi daha var. Bir akşam yemeği yiyip iş görüşmesi yapacağız. Birlikte gittiğim kişi aslında Müslüman değil, Hristiyan. Ama ismi Müslüman ismi ve bunu bilerek değiştirmiyor. Gittik, oturduk, yedik, içtik, sohbet, işle ilgili konuştuk. Bazı kararlar aldık, anlaşma yaptık, prensipte anlaştık. Sonra artık biraz sağdan soldan konuşmaya başladık. O yanındaki arkadaşı tabii tanıştıklarında herkes bakıyor, ismi Müslüman ismi. Konuşurken de hükümetten girdi. Ya ne güzel işler de yapılıyor değil mi filan. Bundan bahsetti. Tabii orada karşıdaki muhatap arkadaşlar da ya evet güzel işler yapıldı gerçekten. Türkiye son işte 15-20 yılda çehresi bayağı anlamlı bir şekilde değişti. Dünyadaki algı biçimi değişti filan. Sonra sanki objektifmiş gibi bu takdir üzerinden yaptığı, girdiği konuşmayı ya çok güzel, hani biraz evvelki takdir meselelerini de ben söyledim, ben ortaya attım ama şu da var gibi bir şeye girdi, tavra girdi ve bazı menfi şeyleri söylemeye başladı. Ya her şey iyi güzel, hani takdir dedik ama ya şu da var, sonra şu da var, şu da var diyerek işi artık o kadar ileriye götürdü ki başlangıçta konuya girerken müspetmiş gibi söylediği şeyleri tamamen gölgede bırakacak kadar şiddet bir tenkite başladı. Bu sefer karşıdakiler muhataplarını ya bu objektif biri herhalde, bak takdirini de söylüyor tenkitinde ama tenkit artık takdirin 10 katı oldu. Ama onu da çevirdi o kişi, beraber gittiğimiz kişi, işi dini meselelere getirdi, İslami meselelere getirdi ve artık İslam'a kaidine taalluk eden hususlarda bir tenkide başladı. Bu sefer karşımızdaki kişiler bir bocaladı. Yani tamam, dünyadan, siyasetten, ticaretten konuşurken takdirine takdir, tenkitine tenkit iştirak ediyoruz falan sana ama iş dini şeye gelince bir bocaladılar. Ben de kenardan seyrediyorum. Onlara bu kişinin bu konuşmalarına olan bocalamaları, nasıl cevap verecekleri hususunda yanlış anlamamak için tedirginlikleri, yanlış anlaşılmamak için çekinceleri ve ihtiyatlı davranma tarzı siyasetini gördüm. Ve onları rahatlatmak için dedim ki, arkadaşlar bu beyefendiyi ben senelerdir tanırım. İsminin Müslüman olduğuna bakmayın, kendisi Hristiyandır deyince masa buz kesti diyor. Buz kesti. Ve muhataplar şok. Yani oradaki bir saattir olan sohbette o kişinin söylediklerine kendileri de mantıklı şeylermiş gibi tahlil ve değerlendirme yaparak verdikleri cevaplar ve iş dini meselelere dayandığında da katılmadıkları belli olduğu halde çekinceli, çekimser veya ihtiyatlı konuya dahil olmaları hali bir anda gitti. Ve adama çatır çatır itiraz etmeye başladılar. Bir dakika ya, sen bunları bize Müslüman kimliğinle söylüyorsun zannediyorduk. Sen meğer gayrimüslim kimliğinle bunları bize söylüyormuşsun. Orada dur. Orada dur. Sen İslam'a bunu söyleyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesele orada koptu diyor. O arkadaşım da bana tabii biraz gönül koydu diyor. Ama umursamıyorum tabii elbette. Çünkü dini ve milli meseleler mevzu bahisti. Böyle böyle bak, bu ikili bir iş görüşmesi toplantısında olan bir mesele. Bu kişi o durumu faş etmeseydi muhataplarda bırakacağı algı ne olacaktı? muhtemelen çok farklı bir algı. Türkiye'ye de zarar verecek bir algı. Bunun böyle bu kafada yüzlerce binlerce insan tarafından her iş yemeği ya da sohbet, muhabbet maksadıyla kurulmuş efendim celselerde olduğunu düşün. Mesela bu zihniyete sahip ve böyle davranan belki birçok insan var. İşte bu istihbarat örgütleri de gerek kamuoyunda, medyada veya ilahir başka birçok yerde, ya hiç unutmuyorum, hatırlıyorum, bir tane Türkiye'de popüler bir, zannediyorum önce mankenlik sonra da film sektöründe olan birisi, 90'ların sonlarında, 2000'lerin başlarında şiddetli bir şekilde tesettür karşıtı, başörtüsü karşıtı bir kamuoyunda bir hava vardı biliyorsun, medyada da. Bazıları da buna dair destekleyici beyanlarda bulunuyordu. İnan ben o dönemde bazı camialardan ismi meşhur kişilerin hem de şiddet denebilecek açıklamalarını hatırlıyorum. Bu açıklamaları yapan kişilerin tabii Müslüman olduğu, bu cemiyetin değerlerini taşıdığı ve bunu taşıyarak başörtüsünü, tırnak içinde söylüyorum, uygun bulmadığı şeklinde insanlar algılıyor. Ama ben bunu bir yılbaşı geçtikten sonra, birkaç gün sonra, hani yılbaşında ne oldu, kim neredeydi gibi bazı akşam haberlerinde magazinel bir bölüm oluyor idi o zamanlar. İşte yine bir akşam haberinde, işte 2-3 gün önceki yılbaşı gecesi kim neredeydi, yılbaşına nerede girdi diye haberin devamında, aha bir baktım babasıyla beraber, ki babası da yine aktrist ya da aktör, kilisede en ön safta Noel'i kilisede karşılıyorlar ayinle. Ben de bilmiyordum onun mesela Hristiyan olduğunu. Ama çok popüler, çok meşhur birisi. Babası da kendisi de Hristiyan. Kilisede, en ön safta, şeyde, sırada. Ayine iştirak ediyorlar. Ha.
19: Din müdahaleden bari bir Selman olsa.
2: Yani bak bu çok farklı telakki yapıyor. Yani kamuoyunda insanlar bakıyor ya, bu da Müslüman, bu da bizden ve başörtüsünü yanlış buluyor. Demek ki burada bir şey var gibi bir algı oluşturuyorlar. Böyle operasyonlar sosyal toplum mühendisliği çok fazla ve bu vatanın, bu toprağın evladı olup gerçekten kökten bitme Müslümanlar, kökten bitme Müslümanlar, bizim Üstad Kadir Mısıroğlu'nun ifadesiyle babası ya da dedesi ya da büyük dedesi efendim sabah namazında seri adımlarla cemaate yetişmek için giden o insanların, bugünkü nesillerinin dine karşı böyle algılarının olması bu tür kamuoyunu etkileyecek ve aslında bizden olmayan bir kısım insanların beyanlarıyla oluşan algılar. Kimdi o? Meşhur bir filozof vardı 19-20. Asrın günümüz dünyası için, algı gerçekliktir diyordu. Gerçeğin ne olduğu değil, algının ne olduğu önemli. Tabii. Çünkü insanlar sahip olduğu algıyı gerçek kabul ediyor. Gerçek. Tabii. Gerçek. Tabii. Cemiyetin geneli için bu algı. Tabii. Ve bu algıyı oluşturmak da işte böyle istihbarat merkezlerinin yaptığı efendim operasyonlar.
19: O zaman
2: film, dizi, medya, bu magazin.
19: İki hadise de çok önemli. Şimdi o zaman şunu rahatlıkla söyleyelim, söylememiz icap eder. Demek ki bunlara karşı kontr istihbarat mı denir, yani öyle denir. Bunlara karşı, bu tür faaliyetlere karşı yapılması gereken en etkili şey hareket, peçeleri düşürmek.
2: Peçeleri düşürmek. Bak bir misal daha geldi aklıma. Türkiye'de çok meşhur bir teknik direktör. Başörtüsü aleyhinde anlaşılabilecek bir beyanda bulundu o dönemde. Muhafazakar gazetelerden biri de ne yazdı biliyor musun bir gün sonra? Sen Müslüman kızın tesettürüyle ilgili ne konuşuyorsun? Biz senin Yahudi karına bir şey diyor muyuz dedi.
19: İşte buyur. Bitti. Fazla size gerek yok. Hacet yok.
2: Anlatabiliyor muyum?
19: Tabii.
2: Yani gerçekten biz bize bazı şeyleri konuşabiliriz, bazı şeyleri anlaşmaya şey yapabiliriz ama bizim değerlerimizi paylaşmayan insanların bizim değerlerimizle alakalı değerlendirmelerde bulunup da bizim algımızı oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Bak bir misal daha geldi aklıma. Yani kusura bakmayın kıymetli seyirciler, biraz parantez uzadı ama evet, bunlar önemli. Üstad Kadir Mısıroğlu anlattı bir gün, böyle odasındayız. Bir konferans var dedi. Beni de çağırmışlar dedi. O zaman tabii üstad biraz daha genç veya orta yaşlarına yakın. Kürsüde birisi, şimdi ismini hatırlamıyorum. Ama o gün için popüler ilahiyatçılardan veya bilinen yazarlardan birisi çıktı. Dedi ki, işte aslında namaz üç vakittir. Efendim, bunu ispat etmeye dair işte bir iradeyi kelamda bulundu, bir konuşma yaptı. Ondan sonra da söz hakkı bende. İndi kürsüden, oturdu. Konuşmacılar ön sırada, başka misafirler de var. Ben çıktım kürsüye. Dedim ki, az evvel bu kürsüde olan filan şahıs, aha burada oturuyor. Namazın üç vakit olduğunu söyledi. Üç vakit olduğunu söyledi. Arkasından da kendince bir takım deliller sıraladı. Şimdi Haziru'nun huzurunda ben kendisine sual ediyorum. Beyefendi, siz bu üç vakit namazı kılıyor musunuz? Ya efendim, cevap şu, el cevap. Efendim, bunun konumuzla ne alakası var? Biz teorik ve nazari cihetten İslam'da namazın kaç vakit olduğunu konuşuyoruz. Bırak arkadaş dedim diyor onu, sen bırak. Sen samimi olarak bu üç vakit namazı kılıyor musun? Madem namaz üç vakit, Müslüman mısınız? Ha, Müslümanım. Peki, madem Müslümansın, bu üç vakit namazı kılıyor musun? Kılmıyorum, dedi en sonunda, ben bastırınca. Ya arkadaş, beş vakit kılanın bununla bir sorunu yok. Sen üç diyorsun, o üçü de kılmıyorsun. Senin derdin ne ya? Senin derdin ne? Yani adam samimiyetsiz, hem inanmadığı, hem inandığını ya da doğru olduğunu söylediği şeyi de pratize etmediği, sırılsıklam samimiyetsizliğin aktığı insanlardan 1400 yıl sonra doğru ve hakikat olduğunu iddia edilen bir din tarzı telakkisi dinleyeceğiz. Bu acayip bir şey. Öyle bir sosyal medya sosyal toplum mühendisliği, dezenformasyon ve manipülasyonlar yoluyla öyle yapılıyor ve bu plan ve proje yürütülüyor ki resmen siyah beyaz, beyaz da siyah olarak gösteriliyor bu millete. Ve herkes işinde gücünde, yürüyen hayatında bir sürü badireyle, sıkıntıyla, değil mi, hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dünyaya gelmiş olmanın bile kişiye verdiği bir sıklet var, ağırlık var. Ev meselesi, iş meselesi, maişet meselesi, herkes her hususta ve her ilimde ihtisas sahibi olacak ve televizyonda, filmlerde, şurada, burada, konuşma ve konferanslarda ya da kitaplarda karşısına çıkan itikadı bozmaya efendim tesiri olacak hususlara kendi muhayyilesinde ve ilmi birikimde cevap verecek keyfiyete haiz olmayabilir. Değil mi? Şimdi desek ki bunların hepsi devletin filtresinden geçse, ki Osmanlı'da geçiyordu, yazılan kitaplar ya da agorada, meydanda söylenen sözler, mevcut durum ve şartlar buna imkan ve izin vermiyor. Ama çok affedersin, o zaman da bu millet operasyona açık bir hale geliyor. Herkesin her şeyi söyleyebildiği bir yerde. Öyle değil mi? Şimdi neresinden tutsak, nasıl bir çözüm bulsak?
19: Vallahi
2: o hususta da biraz aciz kalıyoruz yani.
19: Tabii şimdi geldiğimiz noktada yasaklamalarla, hötzetle olacak işler değil bu işler. Dünya bambaşka işlerin içerisinde yuvarlanıyor. Yani bu sosyal medya, sosyal çöplük dediğimiz şey zaten 7-24. O Zen'in algı gerçekliktir. Bu çok önemli psikolojik harbin bir unsuru bu. Sürekli bir algı oluşturmak ve algıları yönetmek adına çalışan bir sosyal medyamız var. Değil mi? Yani kanaat önderleri var. 7-24 kanallarda hep algı oluşturma faaliyetleri var. Burada yapılacak şey bir, bu tip algı operatiflerini, operatörlerinin varsa maskelerini düşürmek, peçelerini düşürmek, bu çok önemli. O anlattığım bir hadise enteresanmış. Yani o müdahaleyle bu arkadaş, adı Ahmet Mehmet ama bu Hristiyandır dediği anda onun bütün o ana kadar değişti, söylediği bütün bilgiler çöp oldu.
2: Hepsi çöp
19: öyle
2: oldu
19: mi?
2: Abi, öyle.
19: Bu çok mühim bir şey. Yani peçeleri düşürmek, bu artık kime düşer bu vazife, bu çok mühim bir şey. Hani atalarımız boşuna dememiş, dinime dahleden bari Müslüman olsa demiş. Yani sen ya kardeşim, sen işte gizli Yahudi kimliğinle, sabotajcı kimliğinle Müslüman mahallesinde Müslüman görünüp salyangoz mu satıyorsun dediğin anda o adamın bütün karizması biter. Tesir sahası bir anda ufak olur. Öyle mi? Bu çok mühim. Yoksa onun tezlerine, görüşlerine cevap yetiştirmeye çalışmak, savunmada kalıp yok öyle değil böyle falan, bu çok ciddi bir tuzak. Artık tabii bu tuzaklara gelmemek lazım. Çünkü günümüz dünyasında devletler bile bütün icraatlarını, faaliyetlerini hedef ülkelerde algılar üzerinden yürütüyor. Öyle mi? Şimdi iş bambaşka. İstihbaratın da mahiyet değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi açık kaynaklar o kadar çok istihbarat örgütleri için kullanıştı ki yani. Ama hakikaten bu anlattığın hadiselerden de zaten çok net açığa çıkıyor. Bu tip aziz Türk milletinin diniyle, örfüyle, töresiyle, geçmişiyle, bugünüyle dalga geçen.
2: Moïse Cohen senelerce Tekin Alp diye yazmadı mı?
19: Dalga geçen.
2: Avrupa'ya gidince gerçek ismini kullandı.
19: Biçim vermeye çalışanların peçelerini düşürdüğümüz an bunların operasyonları akamete uğrar. Sonuçsuz kalır. Bu çok mühim. Biz de zaten hep burada programda buna dikkat çekmeye çalışıyoruz ya. Hakikaten öyle. Yani Duhala diyorsun mesela, değil mi? Atilla İlhan'ı söyleyelim. Hain kontenjanı hep %10. O bile yani. Değil mi?
2: Evet, evet.
19: Yani %10'dan aşağı hiç düşmedi falan der. Bu her ülkede böyledir. Kimisinde %20'dir. Kimisinde %5'tir. O ayrı bir mevzu. Ama bu böyledir. Şimdi artık yani o eski klasik filmlerde gördüğümüz istihbaratçıların hani böyle yakaları kalkıp partisörlerle işte siyah gözlük. O işler bitti artık o işler. O işler bitti. Adam seni kullanır. Seni böyle tıngır mıngır oynatır. Senin haberin bile olmaz. Kimin adına konuştuğunu bile bilemezsin yani. Aynen. Şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunun tek çaresi şu. Şuurlu nesil oluşturmak kardeşim.
2: Bravo.
19: Adama yatırım yaparsan.
2: Aynen öyle.
19: Anlatabildim mi? Onun kalbine, ruhuna, zihnine. Doğruyu, eğriyi, yanlışı, doğruyu, hakikati, batılı fehmedecek, tefrik edecek, ayırt edebilecek şuur cihazına yerleştirebilirsen, monte edebilirsen başka bir şey yapmana gerek yok.
2: Evet.
19: Yani Anadolu irfanı diyoruz. Ben öyle abcılar tanıyorum. Sosyal medyada da rastlıyorum. Cahil yani maddi olarak okuması yazması yok. Okul okumamış ya da ilkokul mezunu. Diyor ki yahu diyor bu bir şeyler diyor ama diyor kalbime yatmıyor benim diyor. Bu doğru söylemiyor diyor. Bak irfanıyla onu tespit edebiliyor. Bilgi olarak tespit etmesi mümkün değil. İşte bu çok mühim bir şey. Bu da milli eğitim diyoruz. Milli eğitim. Bak şimdi oraya geleceğiz. Fulbright eğitim anlaşması var ki bu Marshall yardımının bize kestiği bence o istihbarat faturasından daha ağır bir fatura.
2: Hmm.
19: Yıllarca 1949'dan 2000'li yılların sonuna kadar neredeyse. Yani 2007'de bile hala o geçerliydi. Şimdi hala devam ediyor mu etki onu bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite. Bu Müslüman milletin çocuklarını neler öğretileceği, nasıl öğretileceği, nasıl bir zihniyet yapısı inşa edileceğinin bu Fulbright eğitim antlaşmasıyla nasıl hakim kılındığı, reel kılındığı ve bunun nasıl tatbik edildiğiyle alakalı. Yediğimiz en büyük darbe budur bizim. Yani evet Amerika ile bir ilişki geliştirildi ama belki gerekiyordu ama hani çok affedersiniz bir tabir vardır bu kullanılır siyaset diplomaside de ayı ile aynı yatağa girmek böyle bir şeydir yani uyuyamazsınız her an müteakkız olmanız lazım.
2: Şey de derler ayıyla dansa kalkarsan ayı yorulmadan oturamazsın.
19: Aynen öyle tabii. Bunlar hep tecrübelerden süzülmüş tespitler. Şimdi burada işte bu Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın hedef ülkelerde, peak ülkelerdeki yapılanması, buna meşruiyet sağlanması, bunun kriterlerinin, kıstaslarının belirlenmesi ve bunlara bu ülkelerde sınırsız yetki verilmesi. Her türlü şeyi yapabilirsin. Ahlaki insani hiçbir kural seni bağlamaz diyen bir kararnameydi bu. Burada da gizli eylem tanımı bu gizli eylem tanımlarını şimdi şöyle dinleyelim bence. Hı hı. Son 70 yıla böyle bir projeksiyon tutalım. Amerika'nın dış politik çıkarları doğrultusunda hükümetleri, olayları, örgütleri ya da kişileri etkilemek üzere yapılan ama Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu işlerde herhangi bir dahlinin olmadığını becerebilecek, yani o şeyi verecek eylemler. Bunlar propaganda, ekonomik savaş, sabotaj, antisabotaj, tahrip, tahliye, düşman yönetimleri, iktidarları devirme, bu amaç doğrultusunda teröristler

paket fikirler, işlenecek konuları servis etme. Bunların hepsi yapıldı. Hepsi yapıldı. Kestikleri fatura buydu. Devamı var. Arkasından Truman'ın da dediği gibi ekonomik ve eğitim yardımı. Aralık 1949'da o meşhur işte Fulbright denilen bir eğitim anlaşması imzalandı Amerika ile. Bunlar hep milli şefimiz İnönü döneminde olan işler. Bu Fulbright eğitim anlaşmasına göre Türkiye'de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu. Bu komisyonun 8 tane üyesi olacaktı. 8 üyesi olacaktı, oldu zaten. 4 tanesi Amerikalı, eğitim uzmanı adı altında CIA'nin adamı. 4'ü de Türk. Herhangi bir mevzuda, mesela müfredat oluşturmada ya da herhangi eğitimle ilgili, milli eğitimle ilgili bir hangi meselede oylar eşit çıkarsa son karar Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki misyon şefine ait olacaktı. Başkanları Amerikan Büyükelçisi ya da işte İstanbul'daysa Amerika'nın buradaki başkonsolosu. Bunların yani bu Fulbright Eğitim Anlaşması'nın zahiri planı şöyleydi. Bir, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akademik değiş tokuş eğitim. İki, Türkiye'den Amerika'ya gidecek lisans için, yüksek lisans için, doktora için bir takım seçilmiş Fulbright bursu kazanmış öğrencilere, hocalara, akademisyenlere burs vermek, araştırma ödenekleri vermek ve Amerika'dan da Türkiye'ye gelecek, burada işte doktora yapacak, çalışacak ya da araştırma yapacak Amerikalılara burs sağlamak. Zahirdeki plan bu. Şimdi bu eğitim komisyonunun 4 Türk üyesi, 4 Amerikalı üyesi, bu Amerikalı üyelerinin en az 2 tanesi askerisi bu. Elçilikteki CIA ajanlarından, elemanlarından oluşacak. Tabii bu gizli kısmı. Komisyondan bir karar çıkmazsa, 4'e 4 çıktı, son kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisi ya da başkonsolosu verecek. Misyon şefi. Tabii. Ama gerçekte, gerçek planda eğitim komisyonu kılıfıyla milli eğitime de sızmış olan Amerikan Merkezi Haber Alma İstihbarat Örgütü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na sızmasıyla Türkiye'deki ilkokullarda, ortaokullarda, liselerdeki eğitim müfredatını ve ders kitaplarını Amerikan çıkarları doğrultusunda hazırlama operasyonları. Bunu uzman etiketli, kimlikli istihbarat elemanları. İstihbarat elemanları. İki, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde okutulacak ders kitaplarında Amerikan propagandasına dönük o kitaplara girecek malzeme hazırlamak, malzeme hazırlamak. Üç, Talim ve Terbiye Kurulu denilen yani eğitim müfredatına, yani eğitim müfredatı ne? Biz nasıl yani ortaokuldan mezun olan, liseden mezun olan bir nasıl bir talebe öğrenci profili hedefliyoruz? İşte bu model, nasıl bir model öğrenci istiyoruz ülkemiz için? İşte bu modeli tespit etmek adına bu eğitim komisyonundaki, bu Amerikalı uzman kılığındaki istihbaratçıların bu modeli oluşturmaları, müfredatı oluşturuyor. Kitaplardaki yazılımları, yazıları, bilgileri, bilmem nelerin nasıl olacağına dair bunların ciddi bir etkisi var. Üç, özellikle sosyal bilgiler gibi yani bu tür matematik falan onları geçtik. Bu tür derslerde Amerikan propagandasına dönük, Amerikan hayranlığını çocuklar üzerinde oluşturacak ve artıracak bilgileri ve malzemeleri müfredata sokmak. Bu Fulbright Eğitim Anlaşması'nın bütün hedefi, hedef ülkelerde Amerikan hayranı, Amerikan zihin yapısına sahip nesiller yetiştirmek. Ve bunların içerisinde mesela burs verdiği akademisyenler Amerika'da doktora yapacak, master yapacak. Üniversitelerden devşiriyorlar bunları. Devşirebilmeye müsait istihbarat faaliyetlerinde de kullanacakları, ülkelerine döndüklerinde Amerikan çıkarlarını önceleyen adamlar yetiştirmek bu şekilde. Nitekim Fulbright eğitim bursuyla bir şekilde bu tezgaha gelmeyen Amerika'ya gitmiş bu bursa orada

0: Master yapmış, doktora yapmış ama asla alet olmamış
1: isimler
0: değerler de
1: var,
0: var.
1: var,
0: Var,
1: var, evet.
0: var, var, var. Ama bu Fulbright Eğitim Anlaşması'nın hedefi bu, amacı
1: Bir
0: bu.
1: şey
0: Bunun için
1: soracağım.
0: kuruldu.
1: Şu askeriyede de belli bir seviyede subayların kısmı azamı bir dönem Amerika'ya gider, orada eğitim görür ve askerlik branşına göre çeşitli büroveler
0: O NATO'nun bize
1: alırdılar.
0: fatı kestiği fatura olacak.
1: Son
0: Onlar. Tabii.
1: senelerde yanlış duymadıysam net değil bu bilgi ama Türkiye'nin artık Amerika'ya bu maksatla subayların eğitimi için gönderme hususunu son derece azalttığı ya da neredeyse kaldırdığı gibi bir şey işittim. Sen böyle bir şey
0: Olabilir.
1: işittin mi?
0: Olabilir.
1: Yani sanki
0: Ben
1: bayağı bir yıllardır, 8-10 yıldır filan sanki bunu yapmıyor gibi bir şey
0: işitmedim. Ama şöyle bir şey
1: işittim.
0: var, yanlış anlaşılmasın.
1: Yani mesleki
0: Gönderebilir.
1: olarak tabii ki
0: Göndermeli
1: canım.
0: de.
1: Tabii. Yeni
0: Göndermeli
1: silah
0: de.
1: teknikleri,
0: Tabii.
1: taktikleri, oradan aldığın
0: Göndermeli
1: silahların
0: de.
1: eğitimi şu bu gibi
0: Yani
1: hususlar var. Bu sıfırlanamaz
0: tabii.
1: zaten hiçbir
0: Yani
1: zaman da.
0: kalbi, ruhu, zihni bedeniyle, cüssesiyle bu toprakların mamulü ise, ayakları, zihni, kalbi bu topraklara basıyorsa zaten göndermeli, dünyayı tanımalı.
1: Tabii.
0: Biz başka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tabii,
0: Türkiye'nin o
1: anladım.
0: gariban zamanlarında 49'da imzaladık biz bu anlaşmayı. Yani sen bütün bunları kabul etmişsin. Son kararı Amerikan misyon şefinin vereceğini kabul etmişsin. Kendilerinin rahat devşirebileceği adamların onların devşirmesine müsaade etmişsin. Buna göz yummuşsun. Zaten buna bir karşıtlığın da yok. Her yönüyle özellikle 46'dan sonra İnönü hükümetleri, İnönü başkanlığında bütün her şeyleriyle zaten Amerika'ya memleketin bütün değerlerini açtılar zaten. Bütün bu anlaşmaları yaptılar. Yani
1: Peki
0: Marshall'ın,
1: ilginç olan şu abi.
0: CIA'nın burada örgütlenmesi, burada çöreklenmesi,
1: İnönü Rusya'ya yakın olarak addedilen birisiyken, Rusya'yla da bir ara yakın ilişkiler kurmaya
0: Rusya
1: çalıştı.
0: ile hiçbir
1: Samimi olarak hiçbir zaman sosyalist olmamış olabilir. Ama sosyalizme yanladığını biliyoruz. Nasıl öyle bir durumdayken bir anda Batı'ya bu kadar
0: ortanın
1: teslim
0: solu o
1: oldu?
0: şöyle. İnönü asla ve kata İnönü sosyalist olacak, Rusya ile dost olacak bir adam değil. İnönü dediğimiz profil, bir gün onda konuşalım. Enteresan tarafları var. Kıblesi Batı olan aslında. Diktatöryal eğilimleri çok güçlü.
1: Asker kökenli abi. Türkiye'nin zaten en büyük bahtsızlığı ilk
0: Yani
1: idarecilerinin asker kökenli olması.
0: ve memleketi yani özellikle erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye Osmanlı'dan sonra biçilen yeni rota konusunda
1: Bir daha söyle. Erken Cumhuriyet
0: erken
1: döneminde
0: Cumhuriyet döneminde
1: Türkiye'ye
0: Osmanlı'dan sonra
1: biçilen
0: Türkiye'ye biçilen hedef,
1: ha,
0: rota
1: yeni rota.
0: konusunda,
1: Ha,
0: yeni
1: tamam.
0: rota konusunda
1: Ben onu yedi anladım
0: o
1: biliyor musun?
0: bütün
1: Yedi rota derken ne
0: tabii
1: kastediyorsun diye
0: tabii
1: soracaktım. Yeni rota. Tamam, yeni rota. Evet.
0: konusunda o zamanki hamimiz olan güçlerin bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmiş süper bir ikinci adamdır. Ne faşistliği samimidir, konjonktüre göre devam
1: Yani
0: eder.
1: pragmatik bir siyaset
0: Pragmatist
1: mi?
0: bir siyasetçidir, konjonktüre göre hareket eder, çok kurnazdır. Ama diktatöryal eğilimleri çok baskındır. Ama dediğim gibi hangi rol verilmişse o rolün içini doldurmuştur. Onu söyleyeyim, o kadar. Erken Cumhuriyet'te bir rolü vardı. Sonrasında da bir rolü oldu. Yani kendi döneminde, İnönü döneminde. Hatta 60 ihtilalinden sonra da bir rolü oldu. Tabii. Şimdi bu Fulbright'tan bahsediyoruz.
1: İyi de yaşadı ha. Uzun da yaşadı.
0: Tabii. Yani şimdi düşünsene yani milli eğitim diyoruz. Fulbright Eğitim Komisyonu'nun Türkiye'de 49'dan itibaren faaliyete başlamasıyla birlikte müfredat bize ait değil. Kitaplardaki bilgiler bize ait değil. Onlara kaptırdığımız adamlar mankurtlaşıp geri dönüyorlar. Onların mankurtlaştırdığı adamların burada önü açılıyor. Müsteşar oluyorlar, bakan oluyorlar, kanaat önderi oluyorlar, gazeteci oluyorlar, üniversitede öğretim üyesi oluyorlar falan. Ve hep böyledi gerçekten. Böyle bir durum. Hatta Bu milli eğitim işte, milli eğitim. Yani o hiç değişmedi. Sen de bilirsin, ikinci meşrutiyet meclisinde bir Yorgo Boşe Efendi vardır, o mebus. Meclis müzakereleri esnasında, bu iddiaçıların kontrolünde, ikinci meşrutiyet meclisinde. Evet, ben Osmanlıyım ama Osmanlı bankası kadar Osmanlıyım diye bir laf etmişti. Bu Rum mebus. Boşe Efendi. Şimdi Osmanlı Bankası kadar Osmanlı'yla, yani Fulbright komisyonuyla tamamen nasıl söyleyeyim?
1: Yani bizim milli eğitim politikamız Fulbright kadar milli eğitim.
0: Fulbright kadar milli eğitim, onu demeye çalışıyorum, güzel dedin. Yani bunları yaşadık. Hatta meşhur, şimdi Adana Üniversitesi'nde var, Profesör Doktor Sabahattin Zaim merhum. O yılların aktif görevleri olan, danışmanlıklar yapan bir hocamızı vefat etti. Adana'da üniversite var. Onun bir röportajından bak bir şey nakletmek istiyorum bu mevzularla ilgili. Bizzat şahit olduğu hadise. İş nerelere varmış?
1: Bu hadiseyle bu programı bitirelim. Bunu da anlat çünkü 2 dakikan var.
0: Öyle mi? Evet. Hızlı o zaman buradan nakledeyim. Diyor ki röportajda, o vakitler Amerika'nın kendi kabuğuna çekilme... O vakitler Amerika'nın kendi kabuğuna çekilme siyasetinden vazgeçip dünyaya açılma dönemiydi. Truman doktrini vesaire dış yardımlar bunun içindi. Tabii Amerika'yı dünyaya hazırladılar o vakit. Tabii Amerika'nın mallarını satabilmek için fakir ülkelerin biraz geliştirilmesi lazımdı. Yardımın amacı oydu. Amerika tanınmıyordu. Tanınmıyordu ama gelip burada, yani Türkiye'de bir devlet teşkilatı kurdular. Gizli gizli değil, yani öyle açık açık bunu yaptılar. Bu resmi bir kuruluştu. Farabi sokakta Çankaya çıkarken muazzam bir apartman kiraladılar. Büyük bir apartman. Bu apartman içinde her bakanlığın muadili olan bir departmanları var.
1: Allah Allah.
0: Paralel devlet bak. Paralel hükümet. Tarım, bayındırlık, çalışma, sanayi, eğitim, bilmem ne falan filan falan filan. Ve o departmanın içinde bizim o ilgili bakanlığın bütün faaliyetlerini ihtiva eden belgeler var ellerinde. Yani bizim arşivimizde bulamazsan gidip oradan daha güzelini bulabilirdin, diyor. Aleni çalışıyorlar. Yani resmi devlet dairesi şeklinde çalışıyorlar. Hem de Farabi sokakta. En ünlü. Çankaya'da. Tabii projeleri, gayeleri her neyse, ona göre çalışıyorlar. Türkiye'de işçi teşkilatının, sendikaların gelişmesinde bile adamlar, adam getirdiler, uzman getirdiler, para verdiler, finansmanı sağladılar. Yani biz sendikal hareketleri diski miski falan filan. Rusların, Rus sosyalizminin, komünizmin güdümünde falan diyebiliyorduk değil mi?
1: Şimdi çok yani, ilginç bir noktaya geldim. Ya programda tabii bitti ama Türkiye'deki solun bazı taleplerini gerçekleştiren, pratize eden otoritenin Amerika'nın Türkiye'deki paralel ofisi olduğunu mu söylüyorsun?
0: Türkiye'deki sol hareketler, bak.
1: Bir söz var, bu onu teyit ediyor o zaman. Türk solu Amerika'nın sağ koludur diye bir söz var.
0: Aynen doğru.
1: Şu durumda bu onu teyit eden bir
0: aynen
1: durum.
0: Aynen tabii. Türkiye'de sol hareketleri de, sağ hareketleri de, birçok özellikle o 60'tan sonra o anarşi yıllarında arkasında Amerika ve onun istihbarat örgütleri var.
1: Ya çok güzel bir noktaya geldi bu konu ama.
0: Şimdi bir de
1: bitti yani.
0: Şimdi hocadan aktardık, o zaman müteakip programda İnönü'nün 1963'te başbakan sıfatıyla Hürriyet gazetesine verdiği bir röportaj var. Bak onu da nakledelim. Burada şimdi başlığını atalım.
1: Şöyle. Tamam.
0: Müteakip programda oradan devam edelim inşallah.
1: Ne dedin? İnönü'nün 1963'te
0: başbakan oldu ya. O tarihte Hürriyet gazetesine itirafları var.
1: Hangi
0: itirafları var? İşte bütün bu Amerika ile girdiği yakın ilişkiler üzerine itirafları var. Yani tırnak içerisinde o kelimeyi kullanmak istemem, günah çıkarma gibi bir şey yapmış. Bir iş olmuş, bir röportaj olmuş yani.
1: Tamam. Peki şimdi programı bitirelim inşallah abi.
0: Marshall yardımının bize faturalarından bahsettik. Daha sırada NATO var.
1: Tamam.
0: NATO'nun faturaları var. falan filan.
1: Kıymetli seyirciler, çok çok önemli şeyler konuşuldu. Çok kıymetli ve güzel bir programdı. İyi bir bölüm oldu bence. Tabii ne kadar konuşsak dipsiz kuyu gibi, yani bir taş attık çıkaramıyoruz. Ama konuşacağız, konuşalım. Bunlar önemli. Çünkü bunları bildiğimiz zaman günü daha iyi anlamlandırıyoruz. Yeni ortaya çıkan ve gelişmekte olan hadisatı daha doğru anlamlandırıyoruz ve daha doğru kıymet hükümlerine sahip oluyoruz. İnşallah duracağımız tarafı da daha isabetli bir kararla tercih etme imkanına sahip oluyoruz gibi bir durum var. O yüzden inşallah bizden ayrılmayın. Haftaya Mevlam sıhhat sağlık verirse yine burada birlikte olmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil, Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafı demektir.
13: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
16: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek ...teklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
20: Buyurur ki وَالْرَوَافِزُ رَافِزِيلَرْ yani Şia يُكَفِّرُونَ kafir sayıyorlar, tekfir ediyorlar. Tekfir küfre nispet etmek yani kafir demek. Kimi tekfir ediyorlar? مُخَالِف۪ي عَلِيِّنْ Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelenleri. Burada tabii sadece Hazreti Muaviye yok. Radıyallahu Teala anh. Ya ne var? Burada Ayşe annemiz var, Hazreti Talha var, Zübeyir var. Radıyallahu anh mecmuayın. Çok sahabe var yani. Hepsini kafir sayıyorlar. Davi muharibihi onunla harp edenleri kâfir sayıyorlar. Bir savaşlar çıktı. Cemel Savaşı oldu, Sıfır Savaşı oldu. Onları kâfir sayıyorlar. Fakat ilginçtir ki yani 124 bine yakın sahabe var. Bunların beşi hariç hepsini hemen hemen mürtet kâfir sayıyorlar. Yani bu akıl alır bir şey değil. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'e muhalefette hepsi birleşmedi. Onun tarafında da 10 binlerce sahabe vardı. Muaviye radıyallahu tarafında da vardı. Yani böyle olmadı. Hazreti Ali tarafında olanlar da vardı. Yine onları da tekfir ediyorlar vesaire. Çünkü şöyle bir mesele var. Mesela Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, radıyallahu el-Bari Hazretleri Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Cemel'de de, Sıfın'de de Halid bin Zeyd, Eyüp Sultan denilen zat Hazreti Ali tarafındaydı mesela. Ve harplerde onunla beraber oldu. İbn Abbas Hazreti Ali tarafındaydı radıyallahu teala. Mesela İbn Abbas'ı da sevmiyorlar. İbn Abbas'a da kâfir diyorlar. Yani Ebu Eyyub el-Ensari'de bir tanesi gelip ziyaret eder mi mesela? Etmez. Peki o Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Hazreti Ali ile harp etmedi ki. Muhalefet de etmedi. Ama mesele ne? Tamam, Hazreti Ali'nin tarafındaydı, onlar harp etmedi ama aması ne? İşte Hazreti Ali vefat ettikten sonra Hazreti Hasan Efendimiz'in tarafındaydı. Ama Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kendi rızasıyla Hazreti Muaviye'ye teslim etti. Teslim edince Hazreti Muaviye radıyallahu anh hak halife oldu. Yani o zamana kadar Şam valisiydi, Emirül Müminin değildi. Ondan sonra devlet yöneticisi oldu. Bütün devlet birleşti, ittihat oldu, birleşme oldu. Artık Yemen'den efendim ta Bukhara'ya kadar yani. Her yer fethedilmişti yani. Her yer birleşti. Hal böyle olunca Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari bir yanlış yapmadı ki. Ve lakin bu sefer Hazreti Muaviye radıyallahu anh devlet reisi olunca ordular onun emrinde birleşti. İslam orduları fetihlere çıktı, gazalara çıktı. Bunlardan birinde de İstanbul'a gazaya çıkıldı. İstanbul üzerine yapılan ilk sefer Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında oldu. Komutan Yezid'di. Ama o zaman Yezid namazla abdestli biriydi. Yani Hazreti Muaviye radıyallahu anh oğluydu ama vasıflı, yetkili, yetenekli bir komutandı. O da oğlunu ordunun başına komutan seçmişti. Ve o orduda Yezid'in komutanlığını yaptığı orduda Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh da hani evvelü ceysin yehzül kustantıniyete mağfurun lehum İstanbul üzerine ilk gazaya çıkmak kime nasip olursa o orduda hepsi af olur. Sahih hadisinden dolayı 80 küsur yaşında hala af olma yer arıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarına mazhar olmuş, muzayıf olmuş, evinde 6 ay misafir etmiş yani cennetlik olduğu kesin. Ama tabii onlar kendi nefsinde korku yaşarlar. Öyle de olmaları lazım. Peygamberler bile korkuyla ümit arasında olduktan sonra. Onun için af olayım niyetiyle orduya katıldı. Şimdi Şia diyorlar ki, Ebu Eyyub el-Ensari de kafir oldu. O da kafir oldu. Nasıl kafir oldu abi? Ne yaptı kafir oldu? Bizans'tan harp etmeye geldi. Ama işte diyor Yezid'in komutasına diyor. Ya Yezid o zaman abdest namazlı bir adam mıydı? Namazlara imamlık yapıyordu. O kıldırıyordu. Arkasında sahabe vardı. Sahabe de kılıyordu arkasında. Sade Ebu Eyyub el-Ensari mi geldi mesela? Onun için Şia'nın şirazesi kaymış. Kantarı yanlış tartıyor. Yani her işi birbirine soktular. Orada Yezid o Hazreti Muaviye radıyallahu anh devletin reisiydi, Emirül Müminin idi. Bunu da Hazreti Hasan Efendimiz tensip ederek, yani kan dökülmesin diye, razı gelerek diyelim, hilafet teslim etti. Ondan sonra Hazreti Muaviye hak halife oldu. Ondan sonra da hemen hemen 20 sene daha şey yaptı, hizmet yaptı dinimize. Peki sen, Ebu Eyyub el-Ensari geldi, şeylendi ya radıyallahu anh, Yezid'den gelmiş, yok da Muaviye'nin radıyallahu anh ordularında harbe katılmış. Nasıl katılmayacak? İslam devleti, İslam hükümeti, İslam ordusu. Allah yolunda cihat kıyamete kadar devam edecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kesilmez ki o. El cihadü mâdın ilâmül kıyamet. E o zaman o orduda Yezid'in komutasında İstanbul'un üzerine gelen orduda Abdullah ibn Abbas da vardı. O da İstanbul'a geldi. Kağıthane taraflarına kadar. Orada yerleştiler çadırlar, kurtlar falan İstanbul surlarına. Tabii yaklaşmaya çalıştılar ama tehlike çok oldu. Efendim, fethi bir eser olmadı. Efendim, zaten İbn Abbas'ı da biz sevmiyoruz diyorlar. Hazreti Ali'nin başı da mıydı? Amcasının oğlu başı da mıydı? Onu da sevmiyor. E sonra? E peki, Abdullah ibn Ömer de vardı radıyallahu anhüma. Bildiğim rivayetlere göre. E onu zaten istemiyordu Hazreti Ömer'in oğlu zaten. Hazreti Ömer'i istemiyordu babası. E tamam o zaman Hazreti Hasan da geldi İstanbul'a. Ona ne diyeceksin? Hazreti Hüseyin de geldi. İki kardeş de İstanbul'un çünkü çok mühim hadis-i şeriflerde methedildiği için İstanbul yani Konstantiniyye o zamanki ismiyle Konstantiniyye'ye gazaya çıkan ilk ordu günahlar af olacak diye. Yani günahlar af olacak demek o andaki günahlar geriye dönük manasına gelmiyor. Yani geçmişi geleceği gibi bir mana olduğu için ahirette garantilemiş oluyor tabii. Normal hani şu ameli yaparsan geçmiş günahların af olur. Öyle amel çok buluruz yani. Faziletli amel bakımından. Hazreti Hüseyin niye geldi o zaman? Yani sen şimdi o bahaneyle Bayu Belansari İbn Abbas İbn Ömer'i tekfir ediyorsun, misal Yezid'in olsan gelmiş diye. Hasan Hüseyin senin 12 imamının başı yani. Hazreti Ali'den sonra ikinci imam, üçüncü imam. Onlar da geldiler. Demek meşru bir şeydi. İslam ordusuydu, meşru bir orduydu yani. Cihada gelmiştiler. Gayrimeşru bir şeyin içine girer mi? Hasan Hüseyin girmediği gibi Bayber Ensar da girmez yani. Rıdvanullahi Teala. Aleyhi mecmai. Onun için ya bunlar şimdi Hazreti Ali'ye karşı gelen harbedene kafir diyorlar diyor şimdi İmam Rabbani. Ya sadece ona kafir demiyorlar ki. 114 bin sahabe, 124 bin sahabe, 5 kişi kalmış, geri kalanı tekfir ediyor, mürtet oldu diyor. 5 kişi miydi Hazreti Ali'nin harp meydanlarında? Hazreti Ali'nin yanında 5 kişi mi vardı? Kaç 5 bin vardı? Onları niye sevmiyorsun? Onlar niye sevmiyor? Çünkü ondan sonra Muaviye radıyallahu anh'a biat etmişler. E ne yapacaklar? Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ettiler. Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay yaptı. Verdi Hazreti Muaviye'ye harp çıkmasın diye falan neyse. Uzun gidecek kıssalar var. Ama sahabe-i kiramın hepsi kendi başına ben amirim, memurum diye ordu devlet kuramaz ki yani. Bölücülük yapamaz ki. Yönetime, tabii yönetimde hoş. Gavur değildi, fasık değildi Hazreti Ali Efendimiz'in kendi beyanı var. Kafir de değiller, fasık da değiller diyor. İçtihat hatası yaptılar diyor. Sen şimdi ne konuşuyorsun?
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
21: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
22: Yesevi yolu başlıyor.
23: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün, bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Hayder olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Hayder kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları 4000 litre

0: tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu

0: müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: L Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz
3: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
13: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212-588-1588 Vahid der.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
19: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine "Seni peygambere götüreceğim," dedim. "Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, batıdaki son şehrimiz, Avrupa'dan önceki son şehrimiz Edirne'den hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Sultan Fatih'in oğlu Beyazıd-ı Veli döneminin Şeyhülislamı olan Molla Abdülkerim Efendi, Devlet-i Aliye'nin 6. Şeyhülislamı sayılan Molla Abdülkerim Efendi'yi anlatmak için Edirne'deyiz. Kendisinin kabri Sultan Fatih'in hanımı Dulkadir oğlu kızı Sittişah Sultan'ın yaptırmış olduğu caminin hemen karşılarında, bugün maalesef yerinde yerler esen, mevcut olmayan mektebin avlusundaymış. İnşallah o zatı orada anlatacağız. Edirne'ye gelmişken bizim tarihimiz açısından çok mühim olup maalesef bir o kadar mühim olduğu halde maalesef bilinmeyen Şükrü Paşa'dan bahsederek programımızın açılışını yapmak istedim. Mustafa Şükrü Paşa Erzurumludur. Kendisinin lakabı Edirne Müdafi'dir. Balkan Harbi'nde burayı 155 gün savunmuş büyük bir kahramanımızdır. Ama bilinmez maalesef, tarihimizde bizim böyle bir eksikliğimiz vardır. Batı'da mesela Fransa'da böyle küçük küçük büstler yaparlar. Efendim müzelere, birçok yerlere, önemli tarihlerin önemli kişileri böyle büstlere altına kısa hayat hikayesiyle yazarlar. Çocuklar bunları okusun, öğrensin, geçmişini ibret alsın diye böyle bir adetleri vardır. Bizim tarihimizde birçok kahramanımız vardır ama maalesef böyle bir adetimiz yoktur. Bu eksikliğimizi gidermek adına bunu zikretmek istiyorum. Mustafa Şükrü Paşa, kıymetli izleyenlerimiz, Edirne Müdafi lakabına haiz bir zattır. Bilinmez demiştim. Şöyle ki, Yahya Kemal bir eser hakkında şöyle bir cümle kullanır. Der ki, Türk edebiyatındaki en meşhur eserdir, işte onun içinde bilinmez. Bahsettiği eser Tarihçe-i Vak'ayı Zara'dır. Zara bugün Bulgaristan sınırları içerisinde, evvelce 450-500 sene bizim toprağımız olmuş bir yerdir. Oradaki Zara müftüsünün efendim Balkan facialarında oradan göç ederek Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığı zaman, o göç esnasında yolda çektikleri o düşman askerinin saldırıları, hanımı, çoluğu, çocuğu, annesi, babası yolda neler çektiğini acı acı anlatır. Onun için Yahya Kemal der ki, edebiyatımızda en mühim eserlerden biridir. Maalesef ki bilinmez. Acı bir şekilde böyle bir serzenişte bulunur. Aynı onun gibi kıymetli izleyenlerimiz, Şükrü Paşa da öyle bir zattır. Maalesef ki belki çok meşhur olduğu için bilinmez. Anıtı bugün askeriye içinde kalmıştır. Onun için biz efendim Bulgaristan sınırlarına bakan Muradiye Camii avlusundan açılış çekimimizi yapıyoruz. Muradiye Camii de Sultan Fatih'in babası 2. Murat'ın Edirne sırtlarına yaptırmış olduğu camidir. Şükrü Paşa'dan kısaca bahsetmek gerekirse, kıymetli izleyenlerimiz, efendim 40 yaşına gelmeden Tuğ Generallik rütbesine yükselmeyi başarmış bu kahraman askerimiz. Dünya savaş tarihine geçmiş bir zattır. 98'de burada anıtı yapılmıştır. Maalesef vefat ettiğinde İstanbul'a gömülüyor. Daha sonra vasiyeti gereği buraya naklediliyor. Kısaca bahsetmek gerekirse demiş idim, Mustafa Şükrü Paşa Edirne Bulgarlar ve Sırpların 1900 efendim onlardan sonra 12'ler 13'lerde bu tarafa saldırısı olduğu zaman 1912'lerde İttihat Terakki hükümet tarafından Edirne'yi savunması için buraya gönderilir. 50 bin kadar elinde askeri vardır. Edirne içerisinde 100 bin kişilik bir halk vardır. Efendim bu halkı savunacak, Edirne'nin düşmemesi için çalışacaktır. Ama maalesef ki o zamanki hükümet tarafından kendisine yeterli iaşe sağlanamamış. Bulgar askerleri, Sırp askerleri iaşesi tam manasıyla temin edilmiş. Gayet güçlü bir orduyla burada efendim Edirne kuşatmasına girmişler. İstanbul hükümeti kendisine 30 gün savun, oldu olmadı, olmadı gel demesine rağmen bu kahraman asker tam 155 gün Edirne'yi savunmuş. Yiyecek hiçbir şeyi kalmamış. Evvelce zaten bir şeysi yoktu ama mevcut atları keserek, efendim kurbağaları dahi yiyerek halkı ayakta tutmayı başarmış. En son süpürge tohumunda kalan o küçük taneciklerden ekmek yapma durumuna gelmişler. Artık o da kalmayınca elindeki halkın açlıktan kırılmaması için mecburen efendim Bulgar komutanına esir olmak durumunda kalmıştır. Ivanov'a kılıcını teslim etmiştir. Ertesi gün Bulgar kralı Ferdinand Bulgar komutanı tarafından kılıcı esir alındığını duyunca Şükrü Paşa'nın askerliğinde bir şerefi vardır diyerek takdir etmiş bu kahraman askeri ve kılıcını kendisine iade ettirmiş. Sofya'da 5-6 ay özel şoförlü bir esaret hayatı yaşamış. Orada da kendi merakı olan matematik ve top dökme hakkında küçük risaleler yazmış, karalamalar yapmıştır. Yine boş durmamıştır. Bu komutanımız 6 ay sonra İstanbul'a dönerken büyük bir kahraman olacağı için belki efendim halk sizi linç etmek istiyor. Edirne'yi düşürdünüz demiş. Maalesef perdeleri kapalı bir trende Haydarpaşa Garı'na getirilmiş. Haydarpaşa Garı'ndan Şişli'deki evine götürülmüş. Şişli'deki evinde zaten burada sefaret içerisinde geçen hayatının da vermiş olduğu müzmin hastalıklardan dolayı efendim Bursa kaplıcalarına gitmiş şifası için. Orada zatürreye yakalanıp vefat etmiştir. 1916 yılında Merkez Efendi mezarına gömülmüştür. 98'de buraya Edirne'ye nakledilmiştir. Çünkü hepimizin ibret alacağı çok mühim bir sözü vardır kıymetli izleyenlerimiz. Şükrü Paşa demiştir ki askerlerine, eğer ki düşman hattımızı geçtikten sonra şehit olursam sakın bana şehit demeyin. Cesedimi şuraya bırakın. Kuşlar, kurtlar etimi çekerek yesin. Bu adama şehit demeyin. Ama düşman hattımızı yaramadan şehit olursam işte o zaman bana şehit deyin ve beni şuraya gömün. Benden sonra gelecek nesiller elbette takdir edip üzerime abide dikeceklerdir demiştir. Bu kendisinin bu vasiyeti de 98 yılında efendim hatırlanıp kabri buraya nakledilmiş ve üzerine efendim abidesi dikilmiştir. Edirne müdafiği Şükrü Paşa'mızın. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'ye gelmişken Edirne'nin kadim eserlerinden bahsetmeden olmayacağı için evvelce Selimiye'den bahsetmiş idik. Bu çekimimizde Molla Abdülkerim Efendi'yi anlatmaya çalışacağımız bu programımızda da Edirne Eski Cami'den bahsetmek istedik. Edirne Eski Cami, kıymetli izleyenler, Yıldırım Beyazıt oğulları efendim Süleyman Çelebi tarafından inşasına başlanmış. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin Devleti Aliye'nin Bani İshani'si yani ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet tarafından 1413-1414 tarihlerinde yaklaşık 10 yıl süren bir inşa sürecinden sonra nihayete erdirilmiştir. Efendim babası döneminde Bursa'da yapılan Bursa Ulu Camii gibi bir camidir. 9 kubbesi vardır. 4 tane fil ayağı dediğimiz payandaya oturtulmuş 9 kubbe üzerine yapılmış bir ulu camidir. İçeride inşallah hatlarından birkaç kıymetli nottan bahsetmek istiyorum. Cami zamanında medresi, muvakkithanesi, efendim sebili de mevcuduymuş. Lakin bunlar günümüze ulaşmamış. Caminin şu bana göre sol tarafında kalan bedesteni günümüze ulaşmıştır. Bedesten kıymetli izleyenler, ecdadımız döneminde askerlerce korunan, çünkü içerisinde mücevher, silah ve kıymetli kumaş gibi şeylerin satıldığı bir efendim çarşıdır. Daha önce bahsetmiştik. Ecdadımız bir eser yaptığı zaman onun vakfiyesini de kurar. Oraya akarlar sağlarlar idi. Buraya da bedesten kurulmuş. Buradan elde edilen gelirlerle bu camideki efendim görevlilerin maaşları, iaşesi bu şekilde temin edilmiştir. Günümüzde sadece ve ikinci bu eski camiden geriye sadece külliyesinden geriye sadece bedesten kalmıştır. Cami hakkında söyleyebileceğimiz notlardan biri de 1700'lü yıllarda yaşanan deprem ve yangında çok hasar görmüş olup Sultan 1. Mahmut tarafından yeniden efendim ihya edilmiş ve Sultan Abdülaziz şehit padişah Abdülaziz tarafından da yeniden ihya edilmiştir. Cami yaptıran Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, devletin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'in caminin ibadetinin açılış tarihine düşürülmüş bir kitabesi mevcuttur caminin girişinde. Buyurun beraber okumaya çalışalım. Kale Nebiyyü Aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Men benâ lillâhi mesciden benallâhu lehu beyten fil cenne. Kim Allah için yeryüzünde namaz kılınacak bir mescit inşa ederse Allah-u Teala onun için cennette bir köşk inşa eder. Sonra cami yaptırandan bahseder kıymetli izleyenlerimiz. En üst satırın ortalarındayım. Emera bi imarati hazel cami'iş şerif. Bu kıymetli caminin yapılmasını emretti. Kim? Sultan. Öyle sultan ki el müeyyet, efendim teyit edilmiş Allah tarafından. El mücahit, gaza meydanlarında mücahit olan. İkinci satıra indim kıymetli izleyenler. El-Murabidul Liva, sancakların bekçisi, devletin rayesini, sancağını göndere çekmiş, izzetini aziz etmiş, yüceltmiş. Mansur, Allah tarafından yardım olunmuş. Devam ediyorum, ikinci satırın az ilerisindeyim. Kahirul A'da, düşmanları kahreden. Ondan sonra Nâşirul Adli vel İhsan, adaleti ve ihsanı reayasına, tebaasına, iyilikleri yayan sultan. Kime? Alâ ehli dünya, dünyadaki efendim reayasına, tebasına, halkına hep iyilik eden diye övüyor. Ondan sonra kimmiş o? Sultan İbn-i Sultan, Sultan oğlu Sultan, gıyas-ı dünya ve din, satır 3'e geçtim, dine ve dünyaya yardım eden, bu hususlarda insanlara yardımcı olan kimdir o? Mehmet İbni Bayezid Han, Yıldırım Beyezid Han oğlu Çelebi Mehmet'tir. Satır 3'teyim kıymetli izleyenler. Halladallahu sultanehu, Allah-u Teala onun saltanatını baki kılsın. Amin. Devletimizi baki kılsın demektir bu. Sonra halledallahu sultanehu ve vazihun alel alemine burhanehu, alemlere delilini açıklayan, yani sultan olduğunu alemlere gösteren diye kendisini övüyor. Ondan sonra ne zaman yapılmış bu cami, ibadete açılmış? Fi muntasifi şevval, şevval ayının ortalarında, senete sitte aşar ve semanimiye, Hicri 816 tarihinde efendim cami ibadete açılmış. Bu da miladi 1413-1414 yıllarına denk gelmektedir. Kıymetli izleyenlerimiz, nasıl ki Bursa Ulu Cami 18. ve 19. asırlarda Devlet-i Aliye'nin padişahları, o yüce padişahlar tarafından hattatlar gönderilerek içerisi efendim bir hat sergisi haline dönüştürüldü ise, aynı şekilde tabii ondan daha eksik olmakla beraber Edirne Eski Cami'de zamanın hattatlarından seçkin zevata içeriye hat eserleri duvarlara nakşedilerek efendim bunlar bu şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Girişte bahsettiğim gibi cami 4 tane payandaya taşıttırılmış ve üzerine 9 tane kubbe mevcuttur. Hatırlayacak olursanız ilk çekimimizde Molla Fenari Hazretleri'ni anlatırken Bursa Ulu Cami'de Hattat Şefik Bey'in yazmış olduğu uzun bir zikir okumuştuk. Divani hat ile yazılmış. Onun efendim aynısını buraya da yazmışlar. Orada mana verememiştik vaktimiz olmadığı için. Kısaca burada manasından bahsetmek isterim. Orada bir söz verdiğimizden dolayı. Efendim bu yazı, efendim şu gördüğünüz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yazısının altında şu efendim şerit halinde gördüğünüz yazı, bunlar divani usulle yazılmıştır. Bu divani usul Osmanlı ecdadımızın efendim icat ettiği diyebiliriz bir hat çeşididir ki arada hiç boşluk bırakılmadan bu şekilde yazılır. Bu resmi belgeler genelde bununla yazılmakta iyiydi çünkü başkası tarafından araya böyle bir kelime eklenmeye müsait değildir. Bir şey eklense direkt sırıtır, direkt belli olur. Bakınız arada böyle ardı sıra yazılır ki sizin de takdir edeceğiniz gibi araya kimse bir kelime koyduğu zaman koyamaz. Koyduğu zaman direkt sırıtacaktır. Resmi belgeleri bu hatla yazmakta idiler. Bu da bir not olarak size aktarmak istediğim bir bilgiydi. Efendim bu mesele, şu okuyacağım zikrin kıssası hakkında şöyle bir şey kitaplarımızda rivayet edilir. Melekler merak ederler ala rivayete göre. Allah-u Teala nasıl, niçin İbrahim Aleyhisselam'a halilim, dostum acaba buyurdu? Nasıl bu kadar yüce bir zat oldu diye merak edince Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a gönderirler. Efendim onlar insan suretinde gelirler. Onları görünce bir irkilir ve İbrahim Aleyhisselam bu zikri okudu, rivayet edilir. Tahassantü bizil mülki vel melekut, mülkün ve melekutun, kudretin sahibi olan Allah'a sığındım. وَاَعْتَصَمْتُ بِزِلْعِزَّتِ وَالْعَزَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ Kibriyanın, ceberutun, ululuğun, kudretin sahibi olan, izzetin sahibi olan Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarıldım. وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ Hiç uyumayan ve ölmeyecek olan Allah-u Teala'ya tevekkül ettim. Efendim demiş İbrahim Aleyhisselam. Onları görünce irkildiği zaman bu zikir çok hoşuna gittiği için Cebel Aleyhisselam'ın devamında Subbuhun Kuddüsün Rabbuna Rabbul Melaiketi ve Ruh Rabbimiz olan ve ruhun yani benim demek istiyor ruh Cebel Aleyhisselam ismidir. Ruhun yani Cebrail Aleyhisselam'ın Rabbini noksan sıfatlardan tenzih efendim eder. Onu uzaklıklardan, eksikliklerden, noksanlıklardan efendim tenzih eder, uzaklaştırırım deyince efendim Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh bizim Rabbimiz, meleklerin Rabbi ve hususen ruhun, ruh isimli Cebrail'in Rabbini efendim noksan sıfatlardan tenzih ederim deyince Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam bu çok hoşuna gitmiş. Efendim bu kelimeyi bana öğretirsen tam ezberleyemedim hani bir daha söylersen malımın yarısı senin olsun deyince melekler İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bu kadar büyük bir zat olduğunu zaten anlamışlar. Cebel Aleyhisselam bir daha zikri tekrar edince efendim İbrahim Aleyhisselam bir kere daha söyle malımın hepsi senin olsun demiş ve melekler İbrahim Aleyhisselam'ın bu makama yani Allah'ın dostluğu makamına nasıl eriştiğini çok güzel takdir etmişler. Devamında Mikail Aleyhisselam'ın tamamladığı rivayet edilen Allahu Rabbi la şerike leh Allah benim Rabbimdir onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle güzel bir zikirdir efendim. Kitaplarımızda rivayet edildiğine göre böyle bir kıssası da vardır bu zikir. Cami-i Şerif'in içerisinde dört halifenin Rızvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratının isimleri olmakla beraber Rabbimizin isimleriyle kendisine nidalar da vardır. Ayrıca aşere-i mübeşşere cennet de müjdelenmiş 10 sahabenin isimlerini de görmekteyiz. Mesela şu anda Sa'id ve Sa'd radıyallahu anhuma hazretlerinin daha sonra Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma'nın isimlerini de görmektesiniz. Burada ilginç bir hat da vardır. Ondan da size bahsetmek istiyorum. Bursa Ulu Cami'deki hatlardan bir tanesinin aynısı buraya yazılmıştır ve aynı Hattat tarafından yazılmıştır. Hattat Cezayirli Hasan'dır. Yazılmış hat Tura şeklindedir. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Şefaat edersem onlara edeceğim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjdesi vardır. Bakınız şu hat aynısı Ulu Cami'de de mevcuttur. Hattatı da aynı kişidir. Bu hattın hemen alt köşesinde çok kıymetli bir eser mevcuttur kıymetli izleyenler. Sultan Fatih'in babası 2. Murat Han buradayken Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni Edirne'ye davet eder. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri rivayetlere göre 6 ay kadar bu camide efendim insanlara vaaz eder. İşte o dönemde olduğu rivayet edilen bir tarihi hakikat vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fetih müjdesi mevcut olduğu ve herkes bu fete nail olmak istediği dönemde 2. Murat Han, Sultan Fatih'in babası Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin efendi bu fetih kime nasip ola ki diye sorduğunda yanında bulunan küçük şehzade Sultan Fatih ve kendi talebesi Köse Akşemseddin'i görünce sultanım siz biz belki göremeyiz ama ihtimaldir ki yani keşfetti aslında da bu şehzadeniz de sizin şehzadeniz de bizim Köse'ye nasip olur demiş ve ondan dolayı zaten daha genç yaşındayken 2. Murat Han Sultan Fatih'e tahtı teslim etmiştir ki bu bişaret, bu müjdeye erken yaşında nail olsun, bu fetih yolu açılsın diye. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kıymetli izleyenlerimiz 6 ay kadar vaaz ettiği kürsüsü, bakın şu arkamda gördüğünüz kürsüdür. Burada normal başka vaaz kürsüsü var ama onun hatırasına saygı olarak hala Edirne eski camide Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne ait kürsü muhafaza edilmekte. Bakınız üstünde zaten makamı Hacı Bayram Veli, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin makamı yazmaktadır. Kıymetli izleyenlerimiz, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin burada 6 ay kadar kaldığından bahsetmiş idik. Kendisi burada sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar bekleyip işrak namazını da kılmıştır. Ondan sonra mı olmuştur bilinmez ama bu caminin kubbesinde, mihrap önündeki kubbenin etrafında bu konu hakkında hadis-i şerif yazmaktadır. Bakınız efendim, bu hadis Tirmizi'de geçmektedir. Men sallel fecra fi cemaatin, her kim cemaatle beraber sabah namazını kılar ise, efendim sonra sümme ka'de, sonra oturur, yezkurullah, Allah'ı zikreder. Ne zamana kadar? Hatta tetlu'a şemsü, güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreder. Sümme salla rek'ateyn, sonra iki rekat daha kılar ise, işte buna işrak namazı diyoruz. Ne olur? Kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin, bu onun için bir hac, nafile bir hac ve bir umre sevabı verir. Sahabe-i kiram şaşırınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında bunu pekiştirmek mahiyetinde tekiden taammetin, taammetin, taammetin, hem de yanlış anlamadınız, tam bir hac, bir umre sevabı verilir diye Tirmizi'de rivayet edilen hadis-i şerif, bu caminin mihrab önü kubbesinin efendim ortası, mihrab önü kubbesinin ortasında İhlas suresi vardır. Tıpkı Selimiye'nin kubbesinin ortasında olduğu gibi mihrab önü kubbesinin etrafında da, kıymetli izleyenlerimiz, bu hadis-i şerif pek alışılagelen bir hal olmadığı halde 4 defa arda arda yazılmıştır. Hacı Bayram Veli Hazretleri burada bu ibadeti, bu nafile ibadeti devam ettirmiştir. Burada bir şeyinize, bir kususa dikkat çekmek istedim kıymetli izleyenler. Bugün bu adet bu camide hala vakti müsait olanlarca sabah namazından sonra devam ettirile gelmektedir. Bunu bizim gördüğümüz yer Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin efendim 50 seneden fazla vazife deruhtu ettiği İsmaila Camii Şerifidir ki bu Camii Şerif'te sabah namazından sonra herkes Allah-u Teala'yı zikreder. Sonra işrak vakti olduğunda müezzin işrak vakti diye kısa bu uyarır ve herkes kalkar. İki rekat işrak namazını kılar. İşte bu büyüklerin yolu budur ki Hacı Bayram Veli İstanbul fethini efendim kerametiyle ispat etmiş, Sultan Fatih'i müjdelemiş bir zattır. Demek ki kıymetli izleyenler, büyük olmak için nevafil ibadeti terk etmemek gerekir. Çok garip bir şekilde İsmaila Camii'nde işlenen bu ibadet, yani orada böyle cami halinde, cemaat halinde işlenen bu ibadet, Hacı Bayram Veli'den kalan bir güzel efendim şekilde bu camide de aynı şekilde devam ettirilmektedir. Hadis-i şerifte kubbe içinde 4 defa ardınca arda arda yazmaktadır kıymetli izleyenlerimiz. Ziyaretgah olan bir makamdır. Hemen mihrabın sağ tarafındaki duvarda, şurada detaylı resmini göreceğiniz bir taş ki Kabe'nin Rukn-ı Yemani köşesinden bu cami yapılırken düştüğü, oradan bir parçacık düştü ve buraya getirilip monte edildiği rivayet edilmektedir. Kabe'nin Hacer'i tavaf ederken Hacer-i Esved'den önceki efendim son köşe Yemen tarafına bakan Rukn-ı Yemani köşesidir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep oradan geçerken onu istilam eder, selamlar idi. O taştan bir parça kıymetli izleyenlerimiz mihrabın sağındaki bu duvarda şurada görülen bir parçası mevcuttur ki hala Edirne Eski Camii'ye gelenler bu taşı burada selamlamakta ve istilam etmektedirler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Devlet Aliye'nin 6. Şeyhülislam'ı sayılan Molla Abdülkerim Hazretlerinden bahsetmek için Edirne'de olduğumuzu ifade etmiş idik. Lakin kendisinin kabri bugünümüze ulaşmamıştır, mevcut değildir. Edirne'de Siddi Şah Sultan Camii ki şu an önünde bulunmaktayım. Bu caminin yakınlarında bir mektep yaptırmış. O zat o mektebin haziresine, avlusuna gömülmüş. Lakin bugün mektepten ya da avludan herhangi bir şey günümüze ulaşmamıştır. Gerçi caminin sol tarafında bir mektep bulunmaktadır. Hemen karşısındaki arsada, boş arsada da bir yıkıntılar bulunmaktadır. Artık orada mıydı o zatın

Edirne'de Sultan Camii'nde ikamet etmektedir diye burada vazife yaptığını Kutsiye, Risale-i Kutsiye isimli eserinde anlatmış ve efendim Risale-i Kutsiye'ye de yazımını da o hani anlattığı birçoğunuzun bileceği üzere manevi bir heyet geldiler bana bir risale yaz dediler diye sebebi teklifi risale babında anlattı o kıssa, o manevi emirler Risale-i Kutsiye'nin yazılması, kıssası, başlanması, yazılması bu Edirne mevkiinde belki bu camide görev yaptığına göre buralara yakın bir yerde oturmaktaysa burada efendim vaki olmuş güzel bir olaydır bizim için de. Molla Abdülkerim Efendi Mecdi'nin Şakaik mütercimi ve ona ilavelerle efendim kitabını tamamlayan Mecdi'nin ifadesine göre Balkanlardaki bir savaş esnasında bu Molla Abdülkerim Sultan Fatih dönemi vezirlerinden ki bugün Eminönü Mahmut Paşa'ya külliyesinden sebep Mahmut Paşa ismi verilen Mahmut Paşa ve Molla Ayas'la beraber üçü esir alınmış ve Osmanlı coğrafyasını, Osmanlı Devleti'ni kazandırılmışlardır. Hatta Molla Ayas biraz daha kiloluymuş. Atın efendim eğerinden aşağı asılmış böyle bir parçaya daha bunlar genç çocukken efendim konulmuş. Molla Ayas bu tarafta Sultan Fatih döneminde vezir olacak Mahmut Paşa ile bahsettiğimiz Şeyhülislam Molla Abdülkerim ikisi bir kefeye. Tek başına Molla Ayas bir kefeye konmuş. İlerleyen dönemlerde Molla Ayas hep bunun latifesini yaparmış. Nasıl ki Devleti Aliye'ye gelirken ikinize ağırlıkça denk isem, bugün de ilim olarak ikinize dengim diyerek onlara latifede bulunurmuş efendim. Az önce bahsettiğimiz Sittişah Sultan Camii'nin banisi, yaptıranı Sultan Fatih'in eşi Sittişah Hatun, caminin mihrap önündeki hazinede gördüğünüz kabride metfundur. Allah-u Teala kendisinden razı olsun, kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sultan II. Murat devir ricalinden Mehmet Ağa tarafından Balkanlar'da bir savaş esnasında esir alınarak Osmanlı'ya getirildiğinden bahsettiğimiz Molla Abdülkerim Efendi daha sonra azat edilip Sultan Fatih'e hediye edilir. Ve sarayda eğitim alır, Türkçe, Arapça, Farsça ve İslam eğitimi alarak ilim yolunda ilerler. Zamanın kıymetli üstadlarından ilk Şeyhülislam Molla Fenari'nin oğlu Mehmet Şah Fenari'den ders alır, Alaaddin Et-Tusi'den, onun talebesi Sinan-ı Acemi'den okur ve İstanbul'da kiliseden tahvil edilmiş, döndürülmüş bir medresede vazife deruhte eder. Sonra Sultan Fatih Camii'ni yaptırıp etrafına Sahn-ı Seman medreselerini inşa ettirdikten sonra da orada da görev alır. Ardından ilim basamaklarında yükselen bu zat Molla Abdülkerim Efendi İstanbul Kadısı olur. Ardından Hocazade'nin yerine kazasker olur. En sonunda kıymetli izleyenleriniz 1488 yılında Şeyhülislam olup vefatına kadar 1495 yılına kadar bir hakkın görevini ifa eder, vazifesini yerine getirir. Lakin burada hepimiz için ibretli olan bir durum tespiti söz konusudur ki esir olarak, savaş esiri olarak alınmış bir çocuk bakınız ki nasıl azimle, kararlılıkla yürümüş ve Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislamlığı makamına oturmuştur. Molla Abdülkerim Efendi kaynaklarımızın ifadesine göre çok cömert, eli bol, ihsanı geniş, insanlara karşı merhametli olan bir zat idi. Mecdi ve Şakaik müellifi Taşköprüzade'nin kendisinin yüce ahlakı ve efendim üstün vasıfları hakkında zikretmiş oldukları bir kıssayı burada size nakletmek isterim ki mesele şöyledir. Molla Abdülkerim döneminde Sultan Fatih vezirlerinden Mahmut Paşa var ve Mahmut Paşa bu Molla Abdülkerim Hazretlerini çok seviyor ve bu bazıları tarafından kıskanılıyor. Molla Vildan ile efendim Veziri Azam Mahmut Paşa bir gün görüşürlerken Mahmut Paşa Molla Vildan'a efendim ben sizi çok seviyorum, Allah için çok seviyorum deyince tam fırsatı bulunca Molla Vildan da efendim siz beni değil Molla Abdülkerim'i daha çok seviyorsunuz demiş. Böyle bir sitemde bulunmuş. Hani o kadar çok seviyorsunuz cennete gitmenize mi vesile olacak sanki diye bir sitayişle bahsetmiş. Bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra Molla Abdülkerim Efendi'nin bu kendisiyle yaşadığı bir kıssayı anlatmak istemiş ve Mahmut Paşa şöyle anlatmaya başlamış. Demiş ki efendim ben Sultan Fatih'in kapıcı başısı iken daha bu işlerle alakam yokken kapıcı başısı iken bir günaha müptela olmuş idim. Ve Molla Abdülkerim bir gün evimi teşrif etti, oturduk. Daha sonra kalkarken, efendim sana bir nasihatim var. Dünya ve ahiret hakkında sana bir şey söyleyeceğim demiş. Ben de bu

0: Buyurun efendim dedikten sonra bana şu an Sultan Fatih'in kapıcıbaşısın ama yarın gözüken o ki diye bir keramet göstermiş. İleride Mahmut Paşa olarak Sultan Fatih'in veziri olursun. Bir müptela olduğun bir günah var. Bugün bu devlet, bu devletin kapısı, bu devletin divanı yücedir, paktır, temizdir. Böyle günahkarların burada yeri yoktur deyip o günahtan tövbe etmesini isteyince Mahmut Paşa kaynaktan ifadesine göre çok soğuk bir kış günü olduğu halde bu bana anlattığı şeyin heyecanından böyle boncuk boncuk terledim ve günahıma tövbe ettim. Sonra yolum açıldı işte vezir oldum diye nakletmektedir. Kaynaklar Molla Abdülkerim Efendi'nin şair olan bir oğlundan bahsetmektedirler. Lakabı Hayali Evvel'dir. Asıl adı Abdülvehhab olup 15. yüzyılın sonlarında Edirne'de doğduğu tahmin edilmektedir ki babasının yanına kendisi de defnedilmiş ama babasının kabri belli olmadığı gibi kendi kabri de bugün mevcut değildir. Molla Abdülkerim Efendi'nin ilmi eserleri 1. Haşiye Alet Telvih Sadr-ı Şeria'nın fıkıh usulüne dair kaleme aldığı Tenkihül Usul adlı eserinin yine kendisine ait bir şerhi olan Et-Tevzih Fi Halli Gavamizi Tenkih isimli eseri üzerine Taftazani Rahmetullah Aleyh'in yazdığı Et-Telvih Fi Keşfi Hakaiki Tenkih adlı şah eserinin baş taraflarına yazdığı bir haşiyedir. Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi 2717 numarada kayıtlı olan nüsha 69 verak olup başında müellif hattından istinsah yani kopya edildiği bakarak yazıldığı kaydı vardır. Kaynaklarda ismi geçen ikinci eseri Haşiye Ala Metali'il Envar'dır. Kadı Beyzavi'nin kelam ilmine dair kaleme aldığı Tavali'ul Envar adlı eserinin Şemsiddin Mahmud İbni Abdurrahman el-İsfahani'ye ait ve en meşhur şerhi olan Metali'ul Enzar ala Tavali'il Envar adlı eserine bir haşiyesidir ki günümüze bundan bir nüsha ulaşmamıştır. 3. Haşiye ala Haşiyetil Cürcani alel Keşşaf Zemahşeri'nin Keşşaf isimli tefsiri üzerine Seyit Şerif Cürcani'nin yazdığı haşiyeye bir haşiyedir. Kaynaklarda isminin zikredilmesine rağmen bu eser hakkında da günümüze bir nuska ulaştığını tespit edemedik. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın hitamını, bidayetini yaptığımız, başlangıcını gerçekleştirdiğimiz yine Muradiye Camii'nde, 2. Murat'ın yaptırmış olduğu Muradiye Camii'ndeyiz. Bu caminin haziresinde kıymetli zatlar vardır. Bunlardan bir tanesi de şair Neşati'dir. Efendim Neşati Dede adıyla maruf. Bu zat Mevlevi şeyhlerindendir. Burada çünkü vaktiyle 2. Murat bu camiyi yaptırdığında burada bir Mevlevi dervişleri için bir tekke de yaptırmış ama zaman içinde bu maalesef kaybolmuş, günümüze gelmemiştir. İşte bu tekkede 4 sene şeyhlik yapan Neşati Dede'nin Muradiye Camisi'nin haziresindeki kabrinin önündeyiz. Kabir şerifi karşımda gördüğünüzdür. Niye buradayız? Çok hikmetli sözleri vardır divanında. Oradan hepimize ibret olacak bir sözüyle kapatmak isterim. Onun için buradayız ama kabir taşında o taraftan gözükmüyor. Şurada söyleyeceğim. Ammecizade Rüştü'nün düşmüş olduğu çok güzel bir tarih beyti vardır. Fevtini guş edecek Rüştü dedi tarihin. Bezmi gülzarı naim ola Neşati'ye makam. Rüştü vefatını duyduğu zaman Neşati dedeye şöyle bir tarih düşmüştür ki Bezmi gülzarı naim ola Neşati'ye makam. Naim cennetlerinin cennet gül bahçelerinin meclisi Üstad Neşati'ye efendim makam olsun diye dua etmiş. Hicri 1085'te tarih düşmüştür. Miladi hesapta 1674'e tekabül etmektedir bu Neşati denen efendim Mevlevi şeyhinin vefatı. Diyeceksiniz ki hangi meşhur beytinden bahsedeceksin? Kıymetli izleyenlerimiz Nihat Sami Banar'la anlatır. Yahya Kemal Beyatlı bir tren yolculuğunda, 4 saati geçen bir tren yolculuğunda yanındaki bir Fransız bizim edebiyatımızı, şiirimizi eleştirmiş. Sizin şiirleriniz efendim pek kaliteli değil demiş. Ve Yahya Kemal bu eşsiz edebiyatımızın son temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı ona sadece bir beyt okumuş ve bu beyit üzerine 4 saatten fazla bu beyti şerh etmiş o Fransız'a. Ve Fransız en sonunda hiç başka şiiriniz olmasa tek bu sizin edebiyatınızın hangi konumda olduğunu, ne kadar zirve olduğunu göstermeye yeter demiştir. Efendim Neşati merhumun Nihanız redifli çok güzel bir 7 beyitli bir gazeli vardır. Bahsettiğim beyit son beytidir ama önce geriden bir beyit daha okumak isterim. Bakın Muradiye Camii'nin avlusunda Semti Hamuşan'a, Suskunlar Diyarı'na göçmüş. Belki bir Fatiha okuyanı bile olmayan bu zat şöyle çok güzel bir ifadede bulunur. Söyleyeceğim beyitten, gerideki beyitten bir tane bahsediyorum kıymetli izleyenlerimiz. Der ki, olsak nola bi namu nişan şöhre-i alem, biz dil gibi bir turfe-i muammada nihanız. Ey Neşati, dünyada meşhur olmasan, alem seni tanımasa ne ola ki? Biz dil gibi, o çok garip olan bir dünya var ya, biz orada gizliyiz. Biz sevenlerimizin gönlünde gizliyiz. Biz tarihe bu şekilde geçtik demiştir. Şimdi son beytini, hepimize ibret olacak son beytiyle kapatmak isterim kıymetli izleyenlerimiz. Kıymetli izleyenlerimiz, hepimiz dünyaya nefsimizi adam etmeye gelmişizdir. Ama maalesef çoğumuz da bunu adam edemeden bu diyardan göçüp gitmekteyizdir. Allah-u Teala'nın düşmanıdır bu nefis. Devamlı onunla, bizi ona karşı, devamlı karşı getirmeye çalışır. Dünyaya niye gelmişizdir? Mûtû kable entemûtû, ölmeden önce ölünüz hitabıyla mükellefizdir. Bu ne demek ölmeden önce ölünüz? Yani ölmeden önce ölü gibi olunuz. Rabbinizin emirleri karşısında, dünyalık meşgaleler karşısında ölü gibi olun. Bunları gönlünüzde yer ettirmeyindir. Ama maalesef biz hayatımızda kim ne dedi, kim ne yaptı, bunlarla meşgul ola ola ola asıl hedeften şaşmaktayızdır. Bakınız Yahya Kemal'in o Fransız edebiyatçı okuduğu ve Neşati'nin Nihanız redifli gazelinin son beytinde bu makama erişen, o bahsettiğim nefsini adam etme makamına erişen Neşati merhum şöyle demektedir. Ettik o kadar ref'i te'ayyun ki Neşati, ayine-i pürtab-ı mücellada Nihanız. Ey Neşati, şu te'ayyunlarını o kadar yükseltmeyi başardın ki tasavvuf aleminde o kadar çok şükür hamdolsun ilerlemeyi başardın ki parlak cilalı aynanın önüne geçsek bile kayıpız. Cilalı aynanın önünde bile gözükmüyoruz. Benliğimiz aramızda yok. Dünyada benlik adına ne varsa ayaklar altına aldık deyip hepimize ibretli, çok ibretli bir söz söylemiştir Üstad Neşati. Kendisinin ruhaniyetine de, bu programda bahsetmiş olduğumuz diğer zatların ruhaniyetine de fatihalar gönderirken bir dahaki programda buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz.
2: Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
12: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
15: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
16: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, hakika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
15: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
17: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Reklamları dinlediniz. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
21: İmam Rabbani Kudsesi ruhu hem akidede müçtehit, itikadi meselelerde müçtehit. Yani ne demek? İmam Maturidi gibi, İmam Eş'ari gibi bir müçtehit. Yani Ehl-i Sünnet, üç fıkıhtaki mezhep Eş'ari, Hanefi mezhebi Maturidi diyoruz akaidde. İmam Rabbani Hazretleri bu ikisinin de üstünde. İkisinin de üstünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde öyle buyurdu. Ente müçtehidin fil akide. Sen itikatta müçtehitsin. Ama bak fıkıhta müçtehit diyemiyoruz çünkü olmayan bir şey denmez. Yani İmam Rabbani çok büyük diye, Muhammed Efendi Hazretleri çok büyük diye, kutup diye, gavs diye kalkıp da fıkıhta müçtehit, akaidde müçtehit denmez. Bunlar ifrat olur, aşırılık olur. Olmayan bir şeyler öyle seviyorum ben diye lakaplar takılmaz. Dini mesele bunlar. Bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin itikatta müçtehit diyoruz. Sen Ali Adar Efendi'ye diyebiliyor musun bunu? Diyemiyorsun. Ne diyorsun Ali Adar Efendi Hazretleri? Fıkıhta dört mezhep müftüsü, müftisi yani. Dört mezhep müftüsü Ali Adar Efendi. Çünkü neden? Müftil mezhabil erba. Dört mezhep müftülüğünde dört mezhebin fıkıhı kaybolsa yazarım evladım dedi. Kabir taşında bile bu yazıyor. Ama müçtehit diyebilir misin şimdi? Müçtehit başka, müfti başka. Yani herkese dengeli konuşacaksın. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne kalkıp dört mezhep müftüsü diyemezsin. Çünkü neden? O ihtisasta, o şeyde değil idi. Konu başka. Ne diyorsun? Müceddit diyorsun. Ali Adar Efendi Hazretleri müceddit diyemiyorsun. Çünkü neden? Yüzyılın başındaki tecdit faaliyeti ondan nasip olmadı. Mahmud Efendi Hazretleri nasip oldu. Yani bu şeyler rastgele her müceddit dediğin zaten abi bir de gaz koy, bir de benden. Böyle bir şeyler yanlış yani. Şu bu bir şeriat, tarikat yoldur. Allah'a götüren yollardır ama ilme dayanması lazım. Hurafelere, bidatlere, zuhuratlara, keşiflere olmaz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bunu ispat etmiş midir? Etmiştir. 400 senedir gelen bütün ulema ikinci birinin müceddidi demiş midir? Demiştir. İtikattaki müçtehitliği şu anda bile Allah-u Teala isimleri sıfatları babında mektubatta öyle çözümler vardır ki diyelim işte Fetret devrinde ölen, Şahik-i Cebel'de dağ başına yaşayan ölen, işte tebliğ ulaşmamış olanın orada ne Maturidi'yi almıştır, ne Eş'ari'yi almıştır mesela. Sen itikatta müçtehit olduğun zaman ikisinden birine illa o noktada bağlı olman gerekmez. Müçtehit olduğun zaman. Ama sen ben öyle miyiz yani? Maturidi demiştir ki efendim cennete gidemez. Çünkü tebliğ ulaşmadı, iman yok, bir namaz yok, abdest yok, bir şey yok demiştir. Delilleri var. Ama Eş'ari ne demiştir ki? Eş'ari'nin delili orada biraz daha kuvvetli geliyor. E demiştir ki cehenneme girmez. Fakat Eş'ari de ileri gitmiştir. Gitmiştir demiştir ki cennete girer. Şimdi ne oldu şimdi? Ehl-i sünnet Maturidi Eş'ari'den müteşekkildir. Bütün dünyada. Bunun dışındakiler dalalettir. Felakettir. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri Maturididir. Ama Maturidi'nin üstüne bir hüküm koyabilecek müçtehit itikad. Mücedditlikten gelmiyor o. Müceddit onu yapamaz. İtikatta müçtehit olduğundan. İtikatta müçtehit de Maturidi Eş'ari'den sonra falan. Çok az. Çok az. Yani İmam-ı Gazali Eş'ari'nin içinde. Kendi içinde var yani. Eş'ari'nin kendi içinde müçtehitler. Nasıl ki Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Efendimiz kurmuştur müçtehit. Kendi içinde ne var? İmam-ı Ebu Yusuf var, İmam-ı Muhammed var öyle. Ama sen şimdi İmam-ı Rabbani burada nasıl bir hareket yapmıştır? Demiştir ki ya bu nasıl cennete gidecek? Eş'ari hiç iman etmedi, Allah'ı tanımadı, ismini bilmedi, sıfatını bilmedi. Bütün Kur'an, bütün ayetler iman ameli salih'e bağladı. E peki ey Maturidi, mübarek Maturidi, ben sendenim ama bu yanlış oldu. Neden? Ve mâ künnâ muazibîne hattâ nebâse rasûle. Rasûl gönderilene kadar azap yoktu. E tebliğ gelmedi, bu da bu ayete uymadı, şimdi ne olacak? E işte müçtehit, itikatta müçtehit dediğimiz zaman burada bir orta yol olacak. Yani o zaman ne olacak yani? Dirilmeyecek mi bu? E dirilecek. Vahşi hayvanlar bile dirilecekse. E dirilecek ne olacak? Kul hakları birbirinden varsa onu dövmüş, ona vurmuş, o birbirine iftira etmiş. Kendi yaşadığı ortamda kimlerle muhatap olmuşsa. Yani kul hakları. Bu kafir müminle alakalı değil. Hayvana bile yaptığı bir eziyet varsa o bile hayvan hakkına giriyor. O zaman bunlardan kısas alınır. Yani ona göre eziyetini çeker, azabını çeker. Yani karşı tarafa o hak veriliyor işte boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun falan meselesi gibi. Bu helal, yani helallaşma da denmez ona da. Hesaplaşma denir. Bu hesaplaşma biter. Bu hesaplaşma biter. Ondan sonra diyor İmam Rabbani Hazretleri, Mevla Teala bana ilham etti. Ama tabii ayet hadisleri de hepsini bildiği için hüküm olarak buyuruyor ki bu toprak olur. Hadi bakalım şimdi. Toprak olur. Cennete girmeyi hak etmedi, iman ameli salih yok. Cehenneme girmeyi hak etmedi, tebliğ gelmedi. Yani biz İmam Rabbani mektubatı niye esas alıyoruz? Yani ikinci binin müceddidi ayrı bir şey. Ama itikatta müçtehit olması ayrı bir şey. Şimdi şurada öyle bir konular konuşuyor. Daha bunun gibi misalleri çoğaltırız. Allah-u Teala isimleri, sıfatları hakkında mesela konuşuyor. Efendi Hazretleri derdi ki kaddesallahu aleyhi ve sellem. Biz onu anlamazdık. Maturidiler burada hakka daha yakın derdi şimdi. Efendi Hazretleri derdi ki onlar da tam isabet edememiş demek istiyor derdi. Çünkü derdi altta kendisi açıklıyor derdi. Yani ki Allah-u Teala isimleri, sıfatları hakkında kim konuşabilir ya? O bakımdan biz doğru yoldayız yani. Mektubata bağlılıkla hem itikatta, hem fıkıhta, hem amelde yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tevcihatı fıkıhta zaten o Hanefi fıkhına yönlendirmiştir kendisi de. Fıkıhta çok teferruata girmemiştir mektuplarında. Çok basit mesele. Yani basit değil haşa. Kısa meseleler diyelim. Küçük mesele namazda işte. Şunu okuyun. Soru üzerine o da. İşte sünnetlerde Resulullah Hazretleri hangi sureleri okurdu vesaire işte. Felek nasıl okudu, kafirin ihlas okudu gibi soru üzerine kısa kısa cevaplar vermiştir. Fıkıh teferruatına girmemiştir. Ama akidede teferruata girmiştir. Bidat eline reddiyede çok, yani işte bizim derslerimiz başladı, kaç ders oldu? Ki ben de fuzuli bir şeyler de konuya katmıyorum. Ama konu anlaşılsın diye izah gerekiyor, izah ediyorum. E tabii ki millet de beni niye dinliyor şimdi adam? Fazla bir malumat sahibi olmak için dinliyor. Ben o malumatı vermek zorundayım. Lükat manası verip geçemem yani şimdi. Teberrüken bereketlenmek için. O bereketlenmek için Arapça da okusun, Türkçe mana da vermezsin. Teberrük hasıl olur yani. Biz teberrüken okuyoruz tabii. Bereket ayrı bir şey. Ama gayemiz teberrük değil. Gayemiz ilim ifade etmek yani. Ehl-i sünnet itikadını neşretmek. Tahsiye akaid. Biz itikad dersleri bunun adını koyduk. Niye? Aynı mektupta fıkha girdiği vesaire konulara girdiği, tasavvufa girdiği konuları da okumuyoruz. Neden? Ha mektubat dersleri dersin.
7: Mektubatta ne gelirse okursun. Onda da tarikatın bazı sırları var, şeyhine yazdığı falan. O mektuplarında okunmaması lazım tarikat dersini bitirmemişlere. O da ayrı bir konu. Ama şimdi biz bazı öyle mektup oldu ki 3 sayfaydı, 1,5 sayfa okuyabildik. Neden? Öbür meseleler itikat mektubu mevzusuna girmiyor. Yarın biz bunu kelime manalı kitap yapacağız. Mevzumuz ne? Kalıcı olması yani. Talebe çünkü kelime manası verecek, edatlı yapacağız. Lügatını anlayacak. Şimdi ben burada ne kadar söylesem kitapta yazmak gibi kalmaz kafasına. Bir de tabii çok ince müptedadır, haberdir, şu budur. Buna giremiyorum. Dinleyenlerin umumi şey talebe olmadığı için, umumi halk olduğu için sıkıcı şey edici olursa ne yapmasın? Yani yarısını anlamıyorum diye terk eder Allah muhafaza. Yani kaç bin kişi dinliyorsa itikadı tavsiye edelim. Mevzumuz budur. Çünkü bundan sonra hep itikat dersleri. Bu ders mektubat dersi değil. Bu dersimiz itikat dersleri. Kitabımızdaki itikatları konuşacağız. O bitti mi? Akide-i Tahavi'ye geçeceğiz. Fıkh-ı Ekber'e geçeceğiz. Bedülemali'ye geçeceğiz. Efendim vesaire. İnşallahurrahman Ehl-i Sünnet itikadının kitaplarını bırakmayalım mı?
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallu alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 22.sine geldik. 22. farz nedir? Emanete riayet etmek, emanetlere hıyanet etmemek. Tabi emanet konusu hakikaten çok önemlidir. Yani dinin bir emridir. Aynı zamanda ahlaki bir vecibedir. İnsani bir vazifedir. Doğruluktur, dürüstlüktür. Emin olmaktır. Emanete riayet etmek. Ne demek emanet? Yani bunu güncel konuşmalarımızda da kullanıyoruz. Yani bir yere gidiyorsun veya işte birine efendim giderken bir şey emanet ediyorsun. Hani korunup muhafaza edilmesi için bir kimseye verilen şey, paradır, maldır, eşyadır, neyse. Yani kime verirsin? Güvendiğin bir kimseye verirsin. Dolayısıyla emanet hani emin olmaktan gelir, güvenmekten gelir. Emanet ve iman da aynı köktendir. Dolayısıyla mümin demek aslında emin kimsedir demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, mümin emin kimsedir. Emanete sahip çıkan, güvenilen kimsedir. Aslında bir müminin alameti farikası olmalıdır bu. Yani ne demek? Bir mümin emin, dürüst, güvenilir olması onun en büyük özelliği olmalıdır. Yani tek tek saymaya gerek yok. Hani bu adam çok dürüst adam. Bu adam güvenilir adam. Ha, bu adam mümindir dediğin zaman aslında onun levazımında hepsi de olmalıdır. Ha, günümüzde öyle mi? Kitap ne söyler, insanlar ne yapar ayrı bir konu ama Allah'ın emirleri değişmemiştir. Bak bunu efendim Allah'ın emirlerinden 22. farz olarak ulema ne yapmıştır? Tasnif etmiş ve böyle bir sıraya koymuştur. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Müminin Suresi 8. ayet-i kerimede müminlerin özelliklerinden bahsederken ne buyurdu? Bismillah. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyuruyor. O müminler emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Allah buyuruyor. Yani ben Allah'a iman ettim diyen herkese Mevla onun özelliği budur diyor. Bu olmalıdır. Bu emirdir. Ha, demek ki o müminler yani bizler nasıl olmalıymışız? Verilen emanetlere ve verdiğimiz sözlere riayet etmeliyiz. Evet kıymetli kardeşlerim. Zaten bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en belirgin özelliği nedir? Emin olmasıdır. Muhammedül Emin. Evet. Yani Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik görevine başlamadan önce de ne diyorlardı? Muhammedül Emin diyorlardı. Yani onun hayatı, onun doğruluğu, onun dürüstlüğü herkesin dilinde. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem asla yalanı yok. Dolayısıyla şaka olarak bile yalan söylememiş. Verilen emanetleri muhafaza etmiş olan bir şahsiyet. Yani o kadar güveniyorlar ki hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde herkesi topladığı zaman Allah'ın elçisi olduğunu ilan edeceği zaman ne buyurdu? Dedi ki şu dağın arkasından dedi bir ordu geleceğini söylesem inanır mısınız dedi. Şimdi öyle bir şey ki bu aslında hiç inanılacak bir şey değil. Yani ordun dağın arkasından ordu gelecek. Eğer öyle bir şey olsa her tarafı toz dumana katılır efendim. Yani herkes bilir böyle bir şey mümkün değil olması. Ama sen diyorsan inanırız. Yani böyle bir şeye inanmayız ama sen diyorsan inanırız. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Hicrette hatırlayacaksınız. Herkes tabii efendim birer ikişer gitmişlerdi. En son gemiyi en son kaptan terk eder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber gidecek. Hazreti Ali yatağına yatırır zaman ne diyor? Bu emanetleri sahiplerine tevdi eder verir ve bize ardımızdan yetişirsin diyor. Hangi emanetler? Ya bütün müminler gitmişler zaten. Gizli saklı efendim birer ikişer üçer beşer neyse.
Ha, kimin emanetleri? O emanetler içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmese de ona güvenen, o Muhammedül Emin'dir diyen bizim malımıza asla çökmez. Mutlaka bizim malımızı bize ulaştırır. Asla zarar gelmez diye güvenen müşriklerin de malları var. Hani normalde hiç vermemesi lazım. Arkadaşları gitti, yarın öbür gün o da çeker gider buradan. Gittiği zaman da malımıza çöker. Asla bunu düşünmüyorlar. Çünkü o Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Biz de demek ki öyle olmalıyız. Zaten müminin vasfı böyle olmalı. Mümin emin olmalı, dürüst olmalı, güvenilir olmalı demek ki kıymetli kardeşlerim. Çünkü emanete riayet etmemek ne demek? Hıyanet etmek. Riayet yoksa hıyanet vardır. Dolayısıyla mümin asla hıyanet etmez, hainlik yapmaz. Dedik ya, hıyanet çünkü ahlaki bir kusurdur. Dinen haramdır, günahtır. Toplum nezdinde de ayıptır. Yani Mevla'nın bir emri ama bu genel manada bütün insanların ortak değeri gibi bir şey. Doğruluk, dürüstlük, emanete riayet. Evet, zaten Mevla'nın emirlerine baktığın zaman, yasaklarına baktığın zaman buna riayet eden bir insanın kamil bir insan olduğunu göreceksin. Yani kamil bir müminden ziyade kamil bir insan olmak için Allah'ın emirlerine uymak lazım. Çünkü ne kadar güzel efendim vasıflar varsa, huylar varsa, yapılması gerekenler varsa hepsini Allah emretmiştir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de örnekliğin zirvesi olarak bizlere onu ne yapmıştır? Efendim hayatıyla göstermiştir. Ne kadar çirkin, kötü şeyler varsa da Allah-u Teala bunları zaten haram etmiştir ki hakiki, efendim güvenilir, kamil bir insan da zaten bunları normalde yapmamalıdır. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki emanete hıyanet etmek münafıklık alametidir. Evet ve İslam bunu şiddetle yasaklamıştır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur? Erbaun men künne fihi. Dört haslet vardır ki her kimde bu hasletler bulunursa kâne münafikan halisan. Bu dört haslet kimde bulunursa bu halis tam bir münafıktır diyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu huyların hepsi yok. Yani bunlardan bir tanesi var, iki tanesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor hadis-i şerife. Ve men kâne fî halletun minhunne. O özelliklerinden bir tanesi bulunsa, kâne fî halletun min nifâk. O münafıklık özelliklerinden, nifak alametlerinden biri onda vardır demektir. Hatta yedâhe, terk edinceye kadar bu huy onda vardır. Yani münafık düşün yani. Allah'ı inkar ediyor. Yani en azından kafir inkar ediyor. Ben diyor inanmıyorum diyor. Bir mertlik var. Anlıyor musun? Hani gavur ama mert gavur tabiri caizse. Ama münafıkta bir karaktersizlik var. Bir iki yüzlülük var. İçinden inanmıyor, dışından inandım diyor. Şimdi böyle bir adamın huyunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Ha şimdi bir mümin, hem müminsin hem Allah'a inanıyorsun, hem güzel adamsın, hoş adamsın, Muhammed Mustafa'nın yolundasın. Ama o karaktersiz iki yüzlü efendim münafığın huyu sende olacak. Ne kadar ağır bir şey aslında. Ve onu terk edinceye kadar o huy onda var. Münafıklık özelliği var. Yapışmış yani ona. Ha şimdi peki bunlar nedir? Bunlar nedir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. İza haddese kezebe. Söylediği zaman yalan söyler. Bu yalancılık çok kötü bir şey. Mümin asla yalan söylemez. Çünkü ben Müslümanım diyor. Kabul ediyorsun. Bak ağzından çıkıyor. Ben müminim. Bitti. Biz efendim onun sözüne itibar ederiz. Ha, ama tabii ki ağzıyla Müslümanım diyor. Amelleriyle efendim Mevla'nın efendim şeriatını, ahkamını, Kur'an'ını inkar ediyor. O da ayrı bir durum. Söylediği zaman yalan söyler. Ve izâ âhede gadara. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Ve izâ va'de ahlefe, vaat eder, hulf eder. Vaat ettiği zaman da cayar. E sen böyle demiştin ya, vaat etmişsin. E o zaman öyle diyorum, şimdi böyle diyorum yani diyor. Adam sana vaat ediyor. Diyorsun ya sen söz vermiştin, niye böyle yapıyorsun? E diyor söz verdiysek peygamber sözü vermedik ya diye utanmadan bir de özür dileyeceğine ne yapabiliyor? Bunu diyebiliyor. Bunlar hep münafık huyları. Ve bu adamlara güvenilmez. Ben müminim diyor ama mümin huyları, vasıfları görmüyorsun adamda. Ağzı başka söylüyor.
Hali, ahvali başka söylüyor. Biri de nedir? وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرَ Tartıştığında da haddi aşar. Bir tartışma evet olabilir. İnsan sinirlenir, kızar. Ama haddi aşıyor, sövüyor, sayıyor, hakaret ediyor. Aklı hayale gelmeyecek iftiralar, yalanlar söyleyebiliyor. İşte bunlar münafık huyu. Bunda bu huy var, bu münafık mı? Bak, münafık diyemeyiz ama. Münafık huyu var. Fakat dördü de birden varsa... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Kâne münafikan halisan, o halis münafıktır, tam bir münafıktır buyurduğunu da burada görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet, emanet. Tabii emanet deyince aklımıza tabii belki bir para geliyor, mal geliyor, eşya geliyor. Bunlar da tabii nedir? Elbette emanetlerdir. Ama emanet genel olarak ikiye ayrılır. Yani onu bir tasnif edelim. Kendi içinde. Bir, hani emaneti zaten hepimiz biliyoruz da. Çanaktır, bardaktır, paradır, eşyadır. Tamam. Ama bir de belki farkında olmadığımız ama çok önemli emanetler var. Bir, Allah-u Teala Hazretlerin hakkıyla alakalı olan emanetler. İki, kul haklarıyla alakalı olan emanetler. Tabii Allah-u Teala Hazretlerin hakkıyla alakalı olan emanetlerden bahsedelim. Yani bunlar nedir? Şer'i tekliflerdir. Dinin emirleridir, yasaklardır. Bunlar ne var? Buraya girerler. Nitekim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyurmuştur? Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede inna aradna el emane. İnna muhakkak biz aradna. Arz ettik, teklif ettik. Neyi? El emanete. Emaneti teklif ettik. Ne emaneti bakalım? Ha, burada buyuruyor ki Mevla. Alessemâvâti vel ardı vel cibâl. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de fe ebeyne en yahminnehâ. Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Yani Allah'ın emirlerini, nehilerini, şeriat-ı garrasını Mevla göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar ne yaptılar? Yüklenmekten çekindiler. Ve eşfakne minha ve ondan korktular. Yani sorumluluğundan, sorumluluğu yerine getirememekten korktular. Ve hamelehel insan ve insan onu yüklendi. Biz onu kabul ettik. O teklifi, o emaneti biz kabul ettik. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir diyor Mevla. Evet, çok cahil. Hem bunu sen sorumluluğu kabul ediyorsun, hem de cahil gidip yerine getirmiyorsun. Yerine getirmeyince de böyle bir emanete hıyanet ettiğin zaman da zalim oluyorsun. Kendine zulmediyorsun. Çünkü emanete hıyanet ettiğin zaman bunun bir neyi var? Cezası var. Dünyada da ahirette de ağır tehditler var. Dolayısıyla kendine böylece zulmetmiş oluyorsun. Yani sen emaneti aldın, söz verdin ama sözünü yerine getirmiyorsun. Ya... Elestü bi rabbikum. Araf suresi 172. ayette ne buyuruldu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim Mevla buyurmuştu. Kalu bela şehidna. Bütün herkese dedi evet sen bizim Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Böyle dedik. Dolayısıyla din emanettir. Verilen söz de emanettir. Özellikle de Allah-u Teala Hazretlerine verilen söz emanettir. Onu yerine getirmek lazım. O sözü muhafaza etmek lazım. Bak, وَاِذَا حَدَّتَ كَذَبَ Münafığın alametinden biri de neydi? Söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman cayar. Şimdi biz orada vaat ettik, söz verdik. Sen şimdi yerine getirmezsen, sözünden hulf edersen, kulluk sözleşmesi yaptık, ben bundan cayıyorum. Çok nefsim istemiyor, canım istemiyor, oruç zor geliyor, namaz zor geliyor, hacca gidemem falan bir takım bahanelerle. Eğer sözünden hulf edersen, ne olmuş oldu şimdi? Hainlik yapmış oldun. Evet. Dolayısıyla demek ki Allah-u Teala Hazretlerine verilen sözler emanettir. Din emanettir. Dolayısıyla kulluk görevleri, namazlar, oruçlar, zekatlar hepsi emanet. Namaz emanet. Muhafaza etmek lazım. Başka bir ayette Mevla zaten ne yapıyor? Hafizu alessalevat. Namazlarınızı muhafaza edin. Namazlarınızı koruyun. Ve salatil vusta özellikle orta namazı koruyun. Ve kumu lillahi kanitin.
Mevla'nın huzuruna tam huşu ve itaatle durun buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim, dağların yüklenmekten çekinmiş olduğu mukaddes emaneti yüklenen insan, Allah'a karşı kulluk görevlerini eğer yapmazsa, o zaman Mevla'nın hakkını çiğnemiş olur. Emanet edilen, kendisine emanet edilen, zaten kendisi yüklenmişti, o dini mükellefiyete de ne yapmış oluyor? Hıyanet etmiş oluyor, Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim, din demek ki emanettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bize iki şey bırakmadı mı? Teraktü fîküm emrayn, len tedillü mâ temessektüm bihimâ. Size iki şey bırakıyorum. Bunlar bize emanettir. Len tedillü mâ temessektüm bihimâ. Aslında bunlara da yapışmak, sarılmak aslında bizim kendi menfaatimiz için. Çünkü bunlara yapıştığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Nedir onlar? Kitâbellâhi teâlâ ve sünnete rasûlih. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti buyuruluyor. Demek ki bunlar da nedir? Emanettir. Evet kıymetli kardeşler. Nitekim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Enfal Suresi 27. ayette ne buyurdu Estağfirullah? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tehunullâhe ve Resul. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve tehunu emanatikum. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile emanetleri, size verilen emanetlere ihanet etmeyin diyor. Evet, ayrı bir, başka bir ayette de ayrıca ihanet etmememizi, Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin diyor. Peki Allah'a ve Resulüne hıyanet etmek nasıl olur? İşte yüklendiğimiz o dini muhafaza etmezsek, sözümüzde durmazsak ihanet etmiş oluruz. Peki Resul'e hıyanet etmek ne demek? Sünnetine riayet etmemek, saygısızlık yapmak. Hatta günümüzde öyle adamlar çıktı ki yani Kur'an diyerek güya Resulullah'ın sünnetine, o emanete hıyanet ettiler. Sünneti inkar ettiler. Resulullah'ın hadislerini kabul etmediler. Sünneti devre dışı bırakmaya çalıştılar. Bunlar la tehunullaha ve rasul. Bak bu ayete muhalefet ediyor. Resulullah'a ihanet ediyorsun sen. Resulullah'a bir de haşa postacı diyen bile oldu. Ya postacı. Niçin öyle diyor? Ya onun görevi tebliğ. Hani tebliğ-i şeriat peygamberlerin görevlerinden biri. Tebliğ etti. Tamam görevini yaptı gitti. Hani postacı geliyor, bırakıyor, görevini yapıyor gidiyor. Ya, bu mu ya? Senin peygamberden anladığın bu mu? Elçiden anladığın bu mu? Allah'ın elçisinden anladığın. Elbette tebliğ görevi vardır. Ama sadece tebliğ edip çekip gitti mi? Haşa ve kella. Onu ne yaptı bir de? Anlattı. Bakın peygamberlerin tebliğ görevi vardır. Bu Kur'an diyenler daha Kur'an'dan da haberi yok aslında. Veya maksatlı olarak üstünü örtmeye çalışıyor. Evet tebliğ etti ama bir de ne yaptı? Tebyin etti. Yani tebliğ etme görevi olduğu gibi o tebliğ ettiğinde açıklama görevi de var. Peygamberlerin böyle bir görevi var. Kim verdi bu görevi? Allah-u Teala verdi. Bakın Nahl suresi 44. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu estağfirullah? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Sana bu Kur'an'ı indirdik. Niçin? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine indirileni onlara açıklaman için sana bu kitabı indirdik. Görüyor musun? Kitabı niye indirmiş? Onu açıklayacak. Yoksa sahabe de اَقِيمُ Namazı ikame edin. Nasıl ikame edeceğiz? Nasıl yapacağız yani bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُصَلِّ Beni gördüğünüz gibi namaz kılın diyor. Zekat emrediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Kırkta bir olduğunu, altından şu kadar, gümüşten bu kadar, misal deveden, koyundan bu kadar, efendim toprak mahsullerinden şu kadar. Yani açıklama görevi de var. Postacının böyle bir görevi var mı? Postayı bırakıyor gidiyor. Sen boş ver açıklamayı, mektubun içinde ne olduğunu bile bilmez postacı. Sen hangi seviyeye indiriyorsun haşa ve kella peygamberi? Ne demektir postacı yani? Demek peygamberin aleyhissalatü vesselamın Allah tarafından verdiği görevler var. Peygamber deyince tebliğ eder ama o tebliğ ettiği şeyi tebyin eder, açıklar. Başka ne var? Bir de temsil eder. Tebliğ, temsil, tebyin. Bir de teşri'a. Oraya girmeyeceğim şimdi. Demek bir de temsil görevi de var. Yani tebliğ ettiği
emirleri ne yapıyor? Açıklıyor ve açıkladığı şeyleri de ne yapıyor? Bizzat yaşayarak gösteriyor. Ayşe annemize sordular ya, dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıl? Ne buyurdu? Onun ahlakı Kur'an'dı buyurdu. Yani Kur'an'da ne varsa, Allah neyi emrettiyse, neden nehyettiyse onun hayatında var. Nasıl? Mevla bunu emretmiş. Nasıl yapacağız? Resulullah'a bakacaksın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ يُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Ant olsun ki Allah Resulü'nde sizin için çok güzel örnek var. O bizim bize örnek, numune-i imtisal olarak Allah onu göndermiş. Ha, dolayısıyla ona itaat ettiğin zaman Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Mevla buyuruyor. Nisa suresi 80. ayet. مَنْ يُطَعِنْ رَسُولِ فَقَدْ اَطَاءَ اللّٰهِ Kim Resul'e itaat ederse andolsun Allah'a itaat etmiş olur diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, öyle. Yani Allah-u Teala peygamberlere gönderiliş gayelerinde açıklarken, peygamberlerin gönderiliş gayeleri neymiş? Bir ayet-i kerime, başka bir ayet, Nisa suresi 64. ayet-i kerime, estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Bak, görüyor musun? Kendisine itaat edilmesi için ona itaat edeceksin. Ha. Evet, yani Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Dolayısıyla Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin gönderdiği ahkama, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine sahip çıkmak, amel etmek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, hadislerine riayet etmek nedir? Emanete riayettir kıymetli kardeşlerim. Evet, çünkü yani Kur'an ne yapılacağını bize söylemiştir. Sünnet nasıl yapılacağını öğretir. Kur'an ne yapacağımızı, sünnet nasıl yapacağımızı öğretiyor. Bunu da o şekilde anlamış olalım kıymetli kardeşlerim. Evet, emanet. Allah'ın bize emanetleri var. Uzuvlar, göz, efendim kulak, el, ayak, dil, bunlar hep nedir? Beden, hep bunlar Mevla'nın neyidir bizlere? Emanetidir. Bunları kim verdi? Mevla verdi. Mevla'nın emaneti. Ha, şimdi fıkıhta bir kaide vardır. Emanet nasıl kullanılması lazımdır? Madem emanetin bir efendim şeyi var, bir emanet diye bir kategori varsa, emanete riayet diye bir emir varsa, peki bunun da bir fıkı vardır. Nedir? Emanet alan kimse, bir şeyi emanet alan kimse, ondan sahibinin izni ve rızası dairesinde istifade edebilir. Yani onun izni olmayan yerlerde kullanamaz. Kendini düşün, yani bir emanet veriyorsun. Ha, o emaneti senin rızanın dışında kullanırsa olur mu? Olmaz. Sen istemediğin şekilde kullanırsa, senden balta istedi, gitmiş orada taşa vuruyor mesela.

annelerinizin karnından çıkardığı zaman la ta'lemune şey'a, hiçbir şey bilmiyordunuz. Biliyor muyduk? Hiçbir şey bilmiyorduk yani. Kendinden haberin yok. He? Ya bir derdin olsa, bir sıkıntın olsa, bir şey isteyecek olsa ne dilin konuşabiliyor? He? Ne aklın var, ne gözün görüyor, ne kulağın duyuyor tabiri caizse. Aciz bir bebek yani, bir varlık. Ama seni öyle yarattı ama Mevla, daha doğmadan bak neler verdi. Ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel efide. Size kulaklar verdi, gözler verdi, kalpler verdi, gönüller verdi. Leallekum teşkürun. Niçin? Ta ki şükredesiniz. Mevla bize uzuvlarımızı tas tamam etti ve dünyaya geldik. Niçin verdi bunları? Şükredelim diye. Şimdi şükür neydi? Şükür daha önceki derslerimizde görmüştük. Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri ondan bilmek ve onun yolunda kullanmak. Ha, demek ki hem şükredelim diye Mevla bunu verdiğini beyan ediyor. Aynı zamanda buradan ne anlıyoruz? Emanet edilen bu şeylerin Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Böyle yaparsak şükür oluyor. Böyle yapmazsak ne oluyor? Nankörlük oluyordu ya. Le'in şekertüm le'ezidennekum inna adabi leşedid. Le'in şekertüm le'ezidennekum, eğer şükrederseniz arttırırım. Ve le'in kefertüm, bak orada ne var? Ve le'in kefertüm, eğer küfrederseniz, yani nankörlük ederseniz. Demek ki şükrederseniz arttırırım. Şükretmezsek artırmam diyecek gibi akıl böyle bir efendim şeye yöneliyor. Ama orada Mevla şükretmezseniz demiyor. Küfrederseniz, inkar ederseniz, nankörlük ederseniz. Yani şükretmedin mi otomatik olarak nankörlük etmiş oluyorsun. Ve Mevla bu uzuvları, bu bedeni bize niçin vermiş? Şükredelim diye. Yani şükür de neydi? Onun yolunda kullanmak. O zaman ne yapmış oluyorsun? Emanete riayet etmiş oluyorsun. Mevla bak gözler verdik diyor. Ve gözü niçin kullanacağız? Ve nasıl kullanacağız? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onu da bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Kul. Resulüm de ki. Lil müminin. Müminlere de ki. Yavullu min efsarihim ve yahfezu furucahum. Gözlerini haramdan korusunlar. Namuslarını muhafaza etsinler. Yani o gözü vermiş, nasıl kullanacağız? Haramdan koru. Aynı emir. Kullil müminat. Yavullu min efsarihimle ve yahfezu furucahumle. İlahi ilahe. Hanımlara da var. Onlar da gözlerini haramdan sakınacak, namuslarını koruyacaklar. Yani Mevla verdiği uzuvların emanet olarak verdiklerini nasıl kullanmamız gerektiğini bize söylüyor. Hani şimdi ya Rabbi sen bize verdin ama ben ne bileyim nasıl kullanalım? Ben de harama baktım, güzele bakmak sevaptır diye. Haşa. Güzele bakmak sevap da senin efendim Allah'ın haram dediği güzel olur mu? He? Mevla haram diyor, sen güzel diyorsun. E güzel, e sahibi ne güzel. Madem güzele bakmak istiyorsun, Mevla onu da öğretmiş yani. Semaya bak, yıldızlara bak, tefekkür et. Bir çatlak patlak görecek misin? Eksik noksan görecek misin? Deveye bak, nasıl yaratmış Mevla. Anlıyor musun? Ha. Demek ki ben bilmiyordum diyemezsin. Hepsini Mevla ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Bize uzuvlar vermiştir, beden vermiştir. Bunları bize emanet etmiştir. Eğer Mevla'nın istediği gibi kullanmazsak ne olur? İnne sema vel basara vel fuade. Çünkü kulak, göz ve kalp kullu ulaike kana anhu mesula. Bunların hepsi yaptıklarından sorumludur diyor. Bak. Şimdi nereye bakıyorsun? Ne dinliyorsun? Şimdi sohbet dinliyoruz, sohbeti anlatıyoruz. Oo ne güzel şimdi ahirette karşımıza bir çıkacak. Oh bir seyredin bakın. Bak işte sohbet, cuma sohbeti yani dinliyorsun. Gururla orada rahat, ferah. Ama bir de kenarda, köşede, yanlış adreslerde, Mevla'nın razı olmadığı, haram ettiği ortamlarda da belki de yerin dibine girmek isteyeceğiz. Ne yapacağız hocam, hoca efendi? Ne yapacağız? O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdiden böyle yanlışlarımız varsa ben de sen de tevbe edeceğiz. Tevbe ettiğimiz zaman ne oluyor? Allah-u Teala ettaybi minedden bikemellerden bele, günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Mevla onların hepsini ne yapacak? Silecek. Kayıttan silinecek. He? Eyvah diyorsun, tam orası geldi şimdi. Mahcup oldum. Bütün orada çoluk, çocuk, aile, akrabayı, taallukat, bütün insanlar ve peygamberler. Ama orası bakıyorsun gözükmüyor.

0: tevbe etmiştin ya. Veya efendim cuma, iki cuma arasında ne yapıyor? Siliyor. Sohbetlerde de öyle. İlim meclislerinden kalkarken bir münadi sesleniyor. Kumu mağfirallekum. Hepiniz affolunarak kalkınız. Anlıyor musun? Ve Mevla onları affediyor. Tabii ki kul hakları buradan müstesna, onu da ifade etmiş olalım. Dolayısıyla Mevla demek uzuvları da bizlere emanet verdi. Yani şimdi az önce dedik ya, doğdu, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili konuşmuyor, el ayak tutmuyor, yürümüyor. Yani sıfır kilometre verdi bütün uzuvları Allah-u Teala. Ne oluyor şimdi? Yavaş yavaş büyüyorsun, göz görmeye başlıyor, konuşmaya başlıyorsun, dinlemeye, yürümeye, tutmaya. Ha, bir yaşa geliyorsun zaten, taşı sıksan suyunu çıkaracaksın. Ama yaşlanmaya doğru, yaşlandıkça bu sefer ne oluyor? Geri dönüş başlıyor. Adeta çocuklaşıyorsun. Yine göz görmemeye başlıyor. Yine kulak duymamaya başlıyor. Dil zor dönmeye başlıyor. Ayak tutmuyor, el tutmuyor. Ama şimdi arada bir fark var. Evet, küçükken de öyleydi, yaşlıyken de öyle ama sen onları ne yaptın? Bir yerlerde kullanarak ne yaptın? Eskittin. Eskittin, evet. Dolayısıyla Mevla onu soruyor işte. Nerelerde kullandın? Nasıl eskittin? He? Eğer uygun yerlerde Mevla'nın rızasına uygun bir şekilde kullandıysan, hani fıkhi hüküm neydi? Verilen emaneti sahibinin rızası dışında kullanamıyorsun ya, yoksa mesul oluyorsun ya, işte bütün uzuvları emanet veren Allah'ın bütün verdiği emanetleri onun rızasına uygun kullandıysan, fıkha uyduysan problem kalmıyor yani. Ama uymadıysan işte orada mesuliyet var, sıkıntı var, hesap var, kitap var kıymetli kardeşlerim. Evet, uzuvlar emanet. Bu beden emanet. Emanet ama şimdi ayrı telden çalanlar var. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ama herkesin kendine göre işte efendim İslam'dan haberi olmayan, Allah'ın kitabından haberi olmayan, emanetten haberi olmayanlar var mı? Var. Bak ne demişler mesela? Benim bedenim benim kararım. Bak. Sevişirim, evlenmem, hamile kalırım, doğurmam. Böyle sloganlar vardı değil mi mesela? Ha peki nedir bunlar? Bunlar nedir biliyor musun? Çok cahilane sözler. Benim bedenim, senin bedenin de Allah sana bunu emanet vermiş. Kendine göre, kafana göre ne yapamazsın? Kullanamazsın. Mevla'nın müsaade etmediği şekilde kullanmaya izni yok, müsaadesi yok. Hatta vücudunda Allah'ın yasakladığı değişikliği bile yapamazsın. Anlıyor musun? Sen Allah'ın yarattığını mı beğenmiyorsun? Yok burnu değiştirmekler, yok orasını estetik yaptırmaklar, yok efendim dövmeler yaptırmaklar. Allah buna da müsaade etmiyor. Çünkü sahibi Allah, emanet veren Allah, nasıl kullanmamız gerektiğini beyan etmiş Allah Celle Celaluhu. Sen kafana göre ne yapamazsın? Tasarrufta bulunamazsın. Mevla'nın rızasının dışında kullanamazsın kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki emanet bir, efendim Allah'a karşı olan, Allah-u Teala Hazretlerinin hakkıyla alakalı olan emanetler demiştik. Onları konuştuk. İkincisi neydi? Kul haklarıyla alakalı olan emanetler. Kul haklarıyla alakalı olan emanetler çok önemli. Vekaletler, velayetler, memuriyetler de ne yapıyor? Buraya girer. Tabii memuriyetler deyince özellikle bu kul haklarıyla alakalı emanetler, kamu hakları çok önemli. Evet, devletin malını, parasını kullanan, köşe başlarında görev yapan yetkili, etkili kimseler. Bak bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bir mesuliyet var. Yani düşün, senle benle bir problemi olsa bir adamın, emanete hıyanet ettin, sözünde durmadın, malını aldın, gasp ettin, neyse omuzuna bastın, ayağına çarptın. Şimdi bunda ne yaparsın? Gelirsin ya kusura bakma böyle bir durum oldu. Bir helallaşırsın, bu işi kapatabilirsin. Ama sen yani devletin malını, hani bir söz var, sözün meclisten dışarı. Efendim devletin malı deniz yemeyen domuz demiş yani. Bak görüyor musun? Sözlerde bile seni isyana, günaha, milletin malını yemeye teşvik var yani. E şimdi kamu malı dediğin zaman ne demek biliyor musun? Bütün bir milletin orada hakkı var. Yetim yetemanın hakkı var. Garip gurebanın hakkı var. Kardeşim sen o malı zimmetine geçirdiğin zaman lazım olan yere, efendim halkın hizmeti için harcaman gerekeni eğer sen kendi kasana kesene hesabına cebine indirirsen ya kimle helallaşacaksın kardeşim ya? Kimle helallaşacaksın? Onun için çok dikkat etmek lazım. Ha, sana bir görev verilmiş. O görev emanettir. Bir birimin başına konulmuş. O birim, o kurum emanettir. Orada yetimin hakkına, garip gurebanın hakkına ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Az önce de dediğimiz gibi orada tüyü bitmedi, yetimin hakkı var arkadaşlar. Yani bunu kimle helallaşacaksın? İşte bu konuda bulunduğu makamı kendi menfaatine alet etmemesi gerekiyor ve bunda çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, eğer böyle yaparsa ne olur o zaman? Hani bu eskiden beri var. Savaşlardasın, ganimet malını çalmak, değil mi? Kamu malına konmak, devletin malını iç etmek. Orada yetim yetemanın hakkı var. Hani yetim hakkı dediğin zaman benim evimde yetim yok, ben yetimin hakkını nasıl yiyeyim diyorsun ama eğer bir birimdeysen, bir görevdeysen, bir yetkiliysen, köşe başındaysan, parayla pulla, milletin hakkıyla alakalı bir merci, bir yetkili, bir görevdeysen eğer onda suistimalin varsa tehlikeli, sıkıntılı. O zaman yetimin hakkını yiyorsun. Ha, onu sen cebe indirirken de bak Mevla ne buyuruyor? Nisa suresi 10. ayet-i kerime destanübillah. İnnellezine yekülüne envalyel yetame zulmen. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler innema yekulune fi butunihim nara. Karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Sen onu yiyorsun ya, aslında ateş yiyorsun. Haberin yok. Ya ve seyaslevne sa'ira ve onlar yakında alevli bir ateşe girecekler. Yakında derken çok yakın. Şimdi ölsen tamam işte iş başlıyor. Bakın bununla alakalı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi malum cenneti gezdi, cehennemi gördü ve geldiği zaman bize bazı meseleleri anlattı. Ve cehennemde gördüğü bazı şeyleri de efendim ümmetine beyan etti. Bakın buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا sonra bir takım adamlar gördüm. لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْاِبِلْ onların dudakları deve dudağı gibi kocaman فِي اَيْدِهِمْ قِطَعُمْ مِنْ نَارٍ كَالْاَفَارِ ellerinde ateşle cehennemde kızdırılmış böyle kızgın taşlar var. يَقْذِفُونَهَا فِي اَفْوَاهِهِمْ onlar o taşları alev kor parçası atıyorlar ağızlarına. Ağızlarına atıyorlar. فَتَخْرُجُ مِنْ اَدْبَانِهِمْ affedersin ağızlarından atıyorlar dübürlerinden çıkıyor. Nasıl kızgın kor parçası olmuş ateş misali taşlar ağzından attığın zaman o boğazını efendim bağırsaklarını ciğerlerini böbreklerini yakıyor mahvediyor perişan ediyor altından çıkıyor demek ki yani korkunç bir durum. Bakılacak bir durum değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle birilerini gördüm. Böyle adamlar gördüm ben. Fekultu men haula ya Cibril. Bunun üzerine bunlar kimlerdir ey Cibril? Deyince kal haula ekletu emvalel yetama zulmen. Cebrail aleyhisselam diyor ki bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir. Gördün mü? He? Kasaya indirdin. Oh dedin köşeyi döndüm dedin değil mi? Dünyada da ne yapıyorsun? Dünyada da bunun sıkıntısını çekiyorsun ya. Kodeslerden çıkamıyorsun. Anlıyor musun? Bir gün geliyor bütün her şey yediklerin, rüşvetlerin, irtikapların, dolandırdıkların, kasana kesene, zimmetine geçirdiklerin, halkına harcaman gereken insanların hizmeti için oraya gelip de o makama gelip de kendi etrafına yakınlarına devletin malını hortumlayıp kendi zimmetine geçirip millete hizmet etmeyenlerin akıbetlerini dünyada da görüyorsun yani. Ahirette bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tasviri nasıl görüyor? Dünya misaliyle ahiret hallerini gördü ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani kul haklarıyla alakalı ganimet devlet malı, kamu için ayrılmış olan hizmetler, paralar, bütçeler neyse çok önemli, çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberini misal gösterip bizi o konuda da uyarıyor. Ya bakın Ali İmran suresi 161. ayet. Mevla burada Esamillah ve mâ kâne linnebiyyin eyyehûl. Ve bir peygamber için emanete hıyanet etmek, yani ganimet malına, devlet malına hıyanet etmek, zimmetine geçirmek söz konusu olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisi miydi? Evet de. Efendim savaşlara iştirak ettiği ganimetler olduğu Huneyn Savaşı'nda, Cirane'de çok büyük dağlar gibi ganimetler toplandı. Hepsini böyle çakıl taşı gibi dağıttı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şaşırdılar. Dediler ki koşun iman edin. Öyle bir peygamber, öyle bir cömert. Ancak Allah Resulü, ancak bir peygamber böyle cömert olabilir yani. Ha şimdi oradan Mevla geliyor. وَمَنْ يَغْلُلْ يَتِّ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü o hıyanet ettiği malla beraber gelecek. Dünyada o kadar inkar ettin bilmem ne yaptın. Abi de bakıyorsun kasalarla geliyor adam. İstediğin kadar kamera kapat fark etmez yani. He? Ahirette meleklerin kameraları çekiyor hepsi ortaya çıkacak. Dolayısıyla ha onlarla gelir ne demek? Herkese rezil olacak, rüsvay olacak, hesap sorulacak. Fümme tüveffâ kullu nefsim mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn. Sonra herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir. Cezaları kesilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Haksızlığa uğratılmazlar, haksız yere değil. Ağır ceza vermekle onlar zulme uğramış olmazlar. Çünkü dünyada zulmettiler, haksız yere midelerine indirdiler ve bunu hak ettiler. Evet. Ve me yağlül. Gülül kelimesi genel olarak kamu malında yolsuzluğu ve suistimali ifade eder. Yani devlet malından bir şeyi, ganimetten bir şeyi gizlice zimmetine geçirmek. Ha işte kim böyle yaparsa hıyanet etmiş olur. Hıyanet ettiği şey de onun omuzlarında, sırtında yükleyerek gelecek ve hesabı sorulacak. Yani bu büyük bir tehdittir. Basit zannediyorsun, kolay zannediyorsun, kimse görmedi zannediyorsun. Allah görüyor Celle Celaluhu. Melekleri görüyor, yazıyor. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Çok keremli yazıcılar var üzerlerimizde. Onlar ne yapıyorlar? Kayıt ediyorlar, rapor ediyorlar. Hepsi karşımıza ahirette çıkacak. Evet, onun için bu meseleye dikkat etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamu malına, devlet malına, ganimet malına çok dikkat ederdi. Ne uyarıları var? Çok hadis-i şerifler var. Şimdi vakit darlığından tabii oralara girmiyoruz. Ama hulefası da öyleydi. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan hani bahsedilir. Efendim misafirleri geliyor, özel görüşecek. Onlarla pek muhatap selamlarını bile almıyor. Ondan sonra evrakları bitiriyor, kapatıyor, mumu da söndürüyor, başka bir mum yakıyor, aleykümselam diyor, karşılıyor. Sebebini soruyorlar, diyor ki az önce devlet işleriyle meşguldüm, bu mum da diyor devletin mumu. Fakat siz de diyor özel bir mevzu görüşeceğim için devlet malıyla, onun mumuyla sizle özel görüşemem. Kendi parasıyla aldığı mumu yakıyor ve öyle görüşüyor. Şu hassasiyete bakar mısın yani? Onlar nerede, biz neredeyiz arkadaşlar yani? Evet. Dolayısıyla onlar böyle işte Peygamber Efendimiz'i misal gösterip onun üzerinden bize ne yapıyor Mevla? Emir beyan ediyor. Hulefası öyleydi. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gidenler öyleydi. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh torunlarından Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh geldiği gibi devleti yıkıma götürecek bütün kapıları kapatmıştır. Bunlardan bir de rüşvet. Rüşvet çarkını nasıl engelliyor biliyor musun? Devlet memurunun hediye almasını yasaklıyor. Hediye ne diye? Yasak. Kabul etmiyor. Yasaklıyor. Bu sefer tabii Ömer İbni Abdülaziz peygamber aşığı bir zat. Diyorlar ama Peygamber Efendimiz hediye alırdı. Evet diyor Peygamber Efendimiz hediye alırdı ama onun aldığı hediyeydi. Çünkü ona peygamber diye yaklaşıyorlar ve veriyorlardı. Ama size... Size niye hediye veriyor? Evinde otursan bu hediyeyi verir mi sana? Vermez. Sen bir makamdasın. Sen bir birimin, kurumun, görevin başındasın ya. Sana onun için veriyorlar. Yani senden bir şey alacak o. Onun için ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Evet kıymetli kardeşler, rüşveti yasaklat. Çünkü rüşvet emanete hıyanettir. Çünkü rüşvet sen kendi menfaatin için bulunduğun yetkiyi kullanarak hakkı olmadığı halde birine bir hak veriyorsun. Ve burada ne yapmış oluyorsun? Başkasının hakkını ona vermiş oluyorsun. Yol şuradan geçecek. Sen parayı alıyorsun, öbür taraftan geçiriyorsun. Öbürünün menfaatine. Peki buradaki adamın hakkını yemiş olmuyor musun? Sen sana verilen yetkiye hıyanet etmiş oluyorsun. Semmaunel kelibi ekkalunel şort. Evet, onlar yalana kulak verir ve haram yerler diyor Mevla. Şort, haram yemek. Bazı müfessirler ne demişlerdir? Emirlerin, devlet görevlilerin aldığı hediyeler de suhtur, buraya girer, haramdır ve rüşveti kapsar demişlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim, rüşvet meselesi de demek ki emanete hıyanettir. Ve bakın Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, lanetullahi alerraşi vel murteşi. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve alanın üzerine olsun. Başka bir hadis-i şerif, Er-Raşi ve'l-Murteşi finnar, efendim rüşvet alan da veren de cehennemdedir buyuruluyor. Demek ki emanet meselesi önemli, emanete riayet etmek önemli. Özellikle kamu mallarında, devlet görevlerinde yetkili etkili kişiler, köşe başlarında, havuzun başında olanlar çok büyük güzel davranırsa, haklıya hakkını verir, yapması gerekeni yaparsa çok büyük faziletleri var. Ama biz emanete riayet etmemekten bahsediyoruz. Eğer ona riayet etmezse, eğer halkın hizmeti için harcanması gerekeni kendi çıkarı için kullanır, menfaati için zimmetine geçirirse çok ağır tehditler vardır kıymetli kardeşlerim. Devlet malı öyledir de, peki özel sektörün malı öyle değil midir? Özel sektörde de, derneklerde de, vakıflarda da, kurumlarda da sana bir takım görevler verilmiş olabilir. Bir takım yetkiler verilmiş olabilir. O yetki de nedir? Emanettir. O yetkiyi de ne yapmaman lazım? O yetkiyi emanete riayet etmeli, hıyanet etmemeli. Şöyle bir çok misaller verilir ama şunu vereyim anlayın. Bir firmada çalışıyorsun, bir dernekte çalışıyorsun veya bir kurumdasın, vakıftasın neyse. Sana bir araba vermiş mesela, onu nasıl kullanacaksın? Onu çok dikkatli kullanman lazım. Evet, kendi malını kullanır gibi kullanacaksın. Hani bizde bir söz vardır, emanet atın malı canı verirken çıkar diye. Burada ne deniyor biliyor musun aslında? Yani burada emanet verilen atın canı verirken çıkar. Emanet ya, gavurun malı gibi kullanıyor yani. Kendi aracını öyle kullanmıyor. Ama vakfın ya, kurumun ya, efendim şirketin ya, öyle bir kullanıyor ki daha bir sene geçmeden servise gitmesi gerekiyor. O kadar benzin harcıyor ki kendi cebinden olsa bir kere gideceği yere öbür türlü ayda 10 kere gidiyor geliyor. Bir kardeşimiz anlatmıştı. Efendim bakıyor ki devamlı trafik cezaları geliyor. Her yerde trafik, kırmızı ışık, efendim radara yakalanmış, efendim ters yöne girmiş. Artık bıkmış yani, bu kadar ceza olur mu ya? Bir gün toplamış, demiş ki arkadaşlar bundan sonra trafik cezalarını şoförler ödeyecek. Ya nasıl olur filan? Dikkatli kullanın kardeşim. Ya dikkatli kullanın. Kırmızı ışıkta geçme. Ters yöne girme. Hız yapma, radara yakalanma. Sonra bir ay sonra ne oluyor biliyor musun? Trafik cezası yok. Niye? Cebinden verecek ya. Sen emanete hıyanet ediyorsun. Kendi malını kullandığın gibi kullanmıyorsun. İşte bunlar da emanete riayet etmemektir. Emanete hıyanet etmektir kıymetli kardeşlerim. Evet, 54 farzın 22.sini gördük. Emanete riayet etmek, hıyanet etmemek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi hani o mümin dediğimiz zaman emin, güvenilir, doğru olmalı ya, işte o vasıfların hepsini üzerimizde toplamak nasip eylesin. Muhammedül Emin olan peygamberin ümmetiyiz ya, ona layık birer ümmet olmak nasip eylesin. Güvenilirlik, emin olmak, doğruluk ve dürüstlük bizlerin alameti, farikası olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme
1: salli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.

0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
7: Vessariku vessarika, hırsızlık yapan erkek ve kadın. Fakta'u, kesin. Eydiyehuma, ellerini. Cezan bima keseba, yaptıklarının karşılığı. Nekalen minallah, Allah tarafından bir nekal kelimesi ibret demektir, ibret. Burada şöyle bir ince bir mesele var. Vallahu azizun hakim. Allah çok yücedir, hüküm sahibidir. Şimdi kıymetli hazirun, bu mesele gelmişken çok mühim bir açıklama yapacağım. Şu anda dünyada efendim hukuk dediğimiz bir ilahi hukuk vardır Allah'ın. Bir de beşeri dediğimiz. Şimdi beşer yani insan. İnsan yapıtı ilah, Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu. Şimdi insanın ortaya koyduğu, bir defa insanı elde aldığımız zaman insanın efendim neşeli hali var, üzüntülü hali var. Doğru düşündüğü hal var, yanlış düşündüğü hali var. İnsanın öfkeli hali var, adaletli davrandığı bir hali var. Yani insana baktığımız zaman sabit değil. Yani onun hastalıklı hali var, sağlıklı hali var. Burada bir acziyet var yani. Sen şimdi buraya ortaya bir hüküm koyuyorsun. Bu hastayken mi yazdın? Yoksa öfkeliyken mi yazdın? Yoksa aklın sarhoş iken mi yazdın? Yani sen insanın dört dörtlük kemalatı yok. Acziyet var. Gece gündüz gibi, acı tatlı gibi, çirkin kötü gibi. Ama Allah Celle Celaluhu'nda kemalat sıfatları vardır. Hayır, kemal, hüsn, cemal Allah'a mahsustur. Şer, noksanlık, çirkinlik ve zeval, yani çirkinlik insana mahsustur. Kusura bakma yani, şimdi insanın biraz bekle, öldüğü zaman kurtlanıyor. İşte aslın bu. Yani aslını görmek lazım. İnsanın aslı bu. Bu beşer dediğimiz acziyetten kemalat çıkmaz. Şimdi bu mesele geniş bir meseledir. Onun için burada adli mutlak olan Allah'tır. Sonsuz kudret sahibi. Ceza hukukunda şu anda beşeri yapıda cezalar caydırıcı olmalı kaidesi geneldir. İslam hırsıza kolunu kes cezasını, Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah şiddeti kesmeyi emretmez. Peki burada kes emri var. O zaman ceza hukukunu iyi incelemek lazım. Burada İslam şunu söylüyor. Hırsızlık yapana diyor ki, hırsızlık yapana. Bak, bu İslam'da, insanlıkta çirkin bir şey. Omuzunu tıklıyor, yapma bunu. Caydırıyor onu. Yaparsan kolun gider, yapma bunu. Önce hırsızı koruyor. Yapma bunu diyor. İnsanlıktan çıkma diyor. Ondan sonra İslam kaidesine gelir. Yani bunu genel olarak yasaklar. İslam coğrafyasında zimmi dediğimiz, İslam inancının dışındaki başka inanışta olanlara da, efendim Osmanlı topraklarında zimmiler vardı, Rumlar vardı, Hristiyanlar vardı. Onlara da geçerlidir bu. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Müslüman gavurun malını, gavur Müslümanın malını, ikisinin de kolu kesilir. Yani Osmanlı topraklarındaki bir Rum, Hristiyan, bu gavurdur diye malını çaldın, kolun gider. Mal herkes için mukaddestir. Yani burada hukuk müsavattır, eşittir yani. Uzun mesele, özet gidiyorum. Şimdi İslam önce onu hırsıza diyor ki yapma bunu diyor. Ondan sonra onun şahsiyetini koruyor. Ondan sonra onun kolunu koruyor. Ondan sonra geldik bu tarafa. Senin 50 sene biriktirdin. 4 kilo 5 kilo adam altınlarını alıp gidiyor. Senin aileni söndürüyor, yuvanı kurutuyor. Senin malını koruyor ve ondan sonra da efendim bu meseleyle hukuktaki en kritik nokta şurası. Hırsızı hırsızlıktan caydırıyor. Kur'an-ı Kerim buna çok net bir misal verdi. Nekalen minallah dedi işte. Nekal kelimesi, yani bir tane hırsıza böyle bir muameleyi işlediğin zaman 100 yıl boyunca insanlar ürperir yani. Ya bu dehşet bir şey. Ya kolun gidiyor arkadaş der ve hırsızlık olayı biter. Yani caydırıcı olma mesele, ince bir meseledir. Öyle ilk bakışta asıyor kesiyor. Sen Allah'a diyorsun sen bunu, dikkat et ha. Yani sen burada gelişi güzel konuşuyorsun ama Allah'a bu cümleyi kullanıyorsun, gavurluğunu ortaya koyuyorsun, cehennemi tescilliyorsun. Hatırlatayım, burada öyle ilk bakıldığı gibi değil. Yani Allah öldür, az, kes değil. O değil, mesele o değil. Mesele o suçun işlenmemesi, o hırsızın onu yapmaması. Birisi o hataya düştüğü zaman efendim o fiili suç işleyene o muamele uygulandığında bu yankı yapacaktır. İnsanları ürpertecektir ve o suça kimse daha aklına bile getiremeyecek bunu. Nekalemin ibret oluyor. 600 senede düşünebiliyor musunuz? 5 tane hırsızlık vakası var. Tarihte silinmiş. Yok. Millet yapamıyor yani bunu. Mesele bu işte. Yani caydırmak. Kısasta da aynısı vardır. Yapma bunu. Yaparsan canından olursun. Adam 50 defa düşünür. Ama adam basıyor tetiğe, öldürüyor. 2 sene yatarım diyor. Bir tane efendim hukukçu dedi ya, meşhur Selçuk mu neydi o adamın adı, efendim vicdanla cüzdan arasına günümüzün hukuku sıkıştı dedi. Meşhur en tepedeki adamlardan birisi, onun belgesi var, sıkıntı yok. Yani hukuk vicdanla cüzdan arasına sıkıştı. Allah hukuku vicdanla cüzdana sıkıştırmaz. O kuralı koyar, paşa da olsa uygular. Resulullah ne buyurdu? Kızım Fatıma da olsa ben bunu söyleyin uygularım diyor. Niye? Caydırıcı olacaksın. Herkese geçerli olur bu. Orada hakimin, savcının yapacağı bir iş değil. Yani burada bu meselede malı çalınan kişi ben onu bağışladım diyemez. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu hususta hakimin, savcının, kadının, padişahın kimsenin yetkisi yok. Malı alınan adam, efendim ya bu adam efendim benim malımı aldı, tamam ben heybe ediyorum, bağışlıyorum. Efendim yok, o sen devre dışı kalırsın. O hırsıza o ceza uygulanır. Niye? Nekalen minallah. Onu Mevla kökten kaldırıyor. Çünkü İslam'ın temeli 4. Herkesin canı mukaddestir. Bir defa hayat yaşıyoruz. Canıma dokunma. Dokunanı Mevla bunu yok edin diyor. O adamın niye canını alıyorsun? Malına dokundurmuyor. ırzına dokundurmuyor, şahsına dokundurmuyor. Ama beşeri kanun öldüreni, katili, suçu işleyeni insan yerine koyuyor. Öleni, malı çalınanı, şunu bunu. Hayatım gitti benim ya. Babam gitti, kardeşim gitti. Tamam o zaten öldü diyor. Öldüreni koruyalım diyor. Beşeri yapıyla ilahi adalet arasındaki fark bu. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Vallahu Allah azizun. Allah çok yücedir. Hakim kelimesi vad'u şey ila mahallihi. Dikkat edin. Allah yaptığı, verdiği hükümler her şey yerli yerindedir. Allah'ın yaptığı her şey doğrudur. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin gibi hasta olmaz. Efendim aklı gidip gelen değil. Uykulu musun, ayık mısın, ayakta mısın, sağlıklı mısın, öfkeli misin? Efendim yani insanın mesela kanun yazan bir adam bile hasta olabilir, öfkeli olabilir, dalgın olabilir, şaşkın olabilir. İnsan bu ya. Yani o anda dikkati dağılmış olabilir. Acizin yaptığı acizdir. Acziyeti olmayan, sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın yaptığı doğrudur. Çünkü Allah'ta acziyet yoktur. Onun için Mevla Celle Celaluhu Hakim diyor. Benim yaptığım her şey yerli yerindedir. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
9: Ecir
8: sunar.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
8: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemzatiş şeyatîn ve euzü bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. İnne allazîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme fe'alâ bil Kur'an-ı azîm ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhal hayyul kayyûm. Hasantukum bil hayyil kayyûm ellezî lâ mevte ebedâ ve defa'tu annî ve ankum es-sû'e ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azîm. Dua kabul saatinde Kehf suresini okuyoruz. Yani Kehf suresi acayip bir şey. Hakkında çok hadis-i şerifler var. Cuma gününde okunması hakkında. Cuma gecesinde de var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde Cuma gecesi ayrı okunuyor, Cuma günü ayrı okunuyor. Esasına bakarsan hadis-i şeriflerin gece ayrı okunuyor, gündüz ayrı okunuyor. Ama biz hani sadece gündüz canlı yayında okumak suretiyle sizlere bu hayrı ulaştırıyoruz. Canlı yayın olmak hasebiyle. Kabul saatine denk gelmesi hasebiyle bir haftalık, üç günde ziyadesiyle beraber buyuruyor. 10 gün oluyor. Büyük bir koruma, muhafaza. Ondan sonra hastalıklardan, tümörlerden özellikle koruma ve tepesinden tırnağına nur olur buyuruyor. Bütün marazları, illetleri içerisindeki zulümat, karanlıklar, şek, şüphe, nur olunca tepeden tırnağına nur olunca artık vesvese, şek, şüphe, bunalım onlar kalmaz. Çünkü nur geldiği zaman en-nuru izâ dehele fil kalbi inşaraha diyor hadis-i şerif. Kalbe nur girdiği zaman kalp münşerih olur. Münşerih ne demek? Açılır, genişler, vüs'at kazanır. İnşirah neye bağlı? Nurun girmesine bağlı. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوْ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ diyor Kur'an. Zümer suresinde olacak. Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a şerh ederse, İslam'ı kabullenmeye ve yaşamak için genişletirse, mutmain yaparsa ve razı yaparsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir buyuruyor. Onun için feveylülil kâsed kulûbum min zikrillah. Allah'ın zikrinden uzak oldukları için Kur'an okumazlar, dinlemezler, ilim meclisine katılmazlar, cemaatle namaza gitmezler. Kalpleri katılaşmış. Vay onların haline buyuruyor. Çünkü zikirden uzak kalmış. Onun için sizler zaten cemaatlerle namazlara devam ettiğinize hüsnü zannediyorum ekseriyetiniz bakımından ve böylece Kehf suresinde okumakla dinlemekle her cuma gününde ne oluyor? Men kara suretel kehfi ultaya nuran min kademihi min rasi ila kademi. Kehf suresi okuyan, dinleyenle okuyan müşterek. Şimdi çoğunuz kendiniz okusanız hata yapacaksınız. Harfleri çıkartmayı tam bilmeyen var. Hani hadi birkaç sureyi namazda kılacak kadar diyelim, talim, tecvid düzelttin. Ama şimdi Kehf suresi 10 sayfa kadar ve küsuratı da var. Bir sure-i celledir. Bunu şimdi oku desek, yani içinizden herhangi birinize, bilmiyorum, hafız olmayan, belki bazı hafızlar bile yanlış okuyor da, dolayısıyla oku bakalım desek, bir dinlesek, bir sayfada kaç yanlış çıkar. Yani ben buna eminim yani. Ben buna eminim. Çünkü Efendi Hazretleri'nin zamanında bile 40 sene evvel, 50 sene evvel İhsan Efendi hocamız bu ihvan-ı kiram, yaşlı başlı adamlar, sarıklı, cübbeli, görsen hepsi evliya konumunda hakikaten de veli de olabilirler yani manen ama işte zahiri ilimleri olmadığı için bunları bir halaka kuralım. Hoca efendiler sabah namazında Hatip-i Şerif'e geliyor. İşte Mustafa Efendi, Hasan Efendi vesaire. İşte herkes 10 kişi 10 kişi. Öbür Mustafa Efendi kılıç var mı? Talim teçhüt hocası zaten. İşte onlar Hoca Efendi'ler İhsan Efendi bir halakaya oturdu. Efendi Hazretleri de oturdu bir halakaya diye hatırlıyorum. O zaman ben de oradaydım yani. Maalesef birkaç kişi dışında inne atayna ve kulü Allah'tan bile Fatiha'dan bile geçemediler. Ben bunu yaşadım yani. Onun için ben sizin çoğunuzun Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okurken talim tecvid üzere okuyabildiğinizi düşünmüyorum. Ve bu düşüncemde de maalesef haklıyım. Ha bu böyle olmalı mıydı? Olmamalıydı. Çünkü insan Kur'an'a önem vermeliydi. Mutlaka çalışsa bile akşam yatsı araları gidip bir işte ne bileyim imam müezzin diyoruz da imam da yanlış okuyor. Yani öyle imamların arkasında namaza rastladım, namazı iade ettik. Mustafa Kılıç Hoca Efendimiz, benim de hafızlık hocam, talim tecvid hocam, rahmetullahi aleyh, kabrınız olsun, hocamız birçok şeyde hatta İsmaila Camisi'nde bile kıldığı bazı namazları misafirler geldiği zaman kıldırdıkları namazları iade ederdi. Siz en meşhur hafız diye adam, meşhur diye hafız diyorsunuz. Mustafa Kılıç Hoca Efendi şurada şu hatayı yaptı derdi, namazı iade ederdi arka odada. Dolayısıyla bu işler ciddi işlerdir. وَلَخْزُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِالْإِلَٰهُ اَنْزَلًا. Yani bu İmam Cezeri'nin olacak. Efendi Hazretleri çok uğurdu bunu. Efendim وَهَكَزَا اِشْتَ مِنْهُ اِلَيْنَا وَسَلَا diye hatırlıyorum. Tecvidle okumak farzdır, vaciptir, lazımdır. Kur'an'ı tecvid okuyan günahkardır. Çünkü Allah'tan bize böyle indirildi, bize Resulullah'tan böyle ulaştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için en azından namaz kıldığınız surelerin talim tecvid üzere doğru okunup okunmadığını en azından bi inna a'dayna bi kul huvallahu ehadi en azından şu iki sureye ağzı düzgün femi muhsin sahibi birinden yani senin bununla namaz olur denecek bir onay almanız lazım. Onun için normal imam müezzin de diyemiyorum. Çünkü şu anda camilerde bazı imam müezzinler var. Hakikaten okuduklarıyla namaz olmayacak kadar yanlış harfler okuyorlar. Ben buna denk geliyorum. Bundan dolayı şimdi Kehf suresini siz okuyun, şu suresi siz okuyun derken kendini okuyabilmen eftal olandır. Ama yanlış yunuş okuyup da günaha gireceğine dinlemek ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sihir için bu hafta toplanacağız herhalde. Evet. Yazmadınız onu da ilanda da yok. He? Bu hafta değil mi? Bu cumartesi değil. Tamam ondan sonra toplanacağız. Tamam Bekara suresi okunacak. Şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani. Bakara suresini bir adam okusa talim tecvid bilmeden ne olacak yani? Büyüyü bozmak bir yana dursun, kendi hepten çinlenir yani. Yanlış okuduğu için şeytanlar musallat olur. Yani dolayısıyla dinlemek, dinlemenin önemi yani. Dinlemenin önemi. Çünkü ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Es-sâmi'u vel-kâri'u şerikâl fil-ecri. Dinleyenle okuyan sevapta ortaktır. İmam Fatiha okuyor, sesli okuduğu zaman, sesli okuduğu zaman Hanefi mezhebinde özellikle. Biz okuyor muyuz? He? Ama ne buyuruyor? La salâte illâ bi fâtihâtil kitâb. Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor. Ama İmam Fatiha okudu. Şimdi ben okumadım akşamda. Siz okudunuz mu Fatiha? Farz namazda okudunuz mu? Niye? Hanefisiniz de onun için. Tamam da koca Hanefi mezhebi. İmam-ı Azam yanlış mı buyurdu şimdi? Haşa! Haşa! O zaman ne Fatiha'sız namaz olmaz. Ama öbür hadisi oku. Femen İktedâ bi imâmin fekirâtul imâm leukirâ. İmama uyarsa imamın okuduğu onun içinde okuma sayılır. Şimdi bak, Fatiha'sız namaz olmaz ama imama uyduğun zaman Fatiha'yı okumuyorsun. Niye okumuyorsun? İmamın okumaz, sen okumaz. Dinliyorsun ya. Şimdi nasıl oldu? Kehf suresini ha okudun ha dinledin. Dinleyenle okuyanın farkı yok. Müjdelerin hepsine dahil olur. Ama kendi bilseydi okusaydı da bu da ayrı bir müjdeydi. Velakin yanlış okuyacağına dinlemek bu sefer okumaktan eftal oluyor. Çünkü neden? Kendi okumasında sıkıntı var. Ha bundan dolayı şimdi bir inna atayna bi kulü Allah bir inna enzelna falan yaparsın da koca Kehf suresini nasıl yani talim tecvidi kendin kaidelerini bilmedikten sonra birinin ağzından düzeltmeye kalkarsan öyle çok zor düzeltirse o kadar uzun sureyi. Bundan dolayıdır ki biz sizi buluşmaya, cem olmaya uzaklarda da olsak bedenler bakımından canlı yayınlar vasıtasıyla aynı anda dinlemeye teşvik ediyoruz. Çünkü Kehf suresindeki tepesinden, başından ayağına kadar nur olur. Şimdi nur olunca ne olur? Tependen tırnağına olunca kalp de içinde mi? İçinde. Peki nur kalbe girdiği zaman kalp ne olur diyor Hadis-i Şerif? Genişler. Bunalımları geçer. İbadete karşı hevesi artar ve sıkıntılarından kurtulur diyor. Yani bu Kehf suresi sadece hastalık için değil ki. Muhafaza, koruma, Deccal çıksa bir şey yapamaz diyor. Düşün ki Deccal dünyayı kavuracak. Ama Kehf suresi Cuma günü okumuşsa, dinlemişse o hafta Deccal çıksa Deccal ona zarar veremez diyor. Deccal zarar veremediğine başka hangi şeytan zarar verebilir? Deccal bu ya. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler Deccal'dan sığındı, ümmetini sığındırdı. Ondan daha büyük fitne yoktur buyuruyor Sahih Hadis-i Şerif. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki Kehf suresini Allah bize her hafta okumayı, dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Ölene kadar nasip eylesin. Amin. Vefat edeceğimiz haftada nasip eylesin. Amin. Ta ki şeytan gelip imanımızı son nefeste çalamasın ve bizi bu yoldan ayıramasın. Böylece dualar ediyoruz. Akşam ezanına 45 dakika kalarak inecek o. Mecburen o akşam ezanına bağlı. Çünkü akşam ezanıyla cuma çıkıyor. Bizim bu sohbet gibi değil. Yani istediğimiz saate ayarlayamayız onu. O çünkü akşam ezanından evvel bitmesi lazım. Önümüzdeki haftaki sohbette yani dışarıdan dinleyenler için 20'ye alacağız. Artık ezanlar geri geldi akşam. Sohbeti 20'ye alacağız. Şimdi 20-15'ten 20'ye alacağız. Yani akşam 8'de sohbet başlayacak. Yani uzaktan dinleyenler için. Tabii tekrar her zaman dinleyebilir. Ama biz tabii burada akşam namazında gelebilenler gelip akşam namazında cemaatle kılsak eftal olur tabii. Yani zaten cemaatle kılıyoruz da kalabalık cemaatle kılsak cuma gecesi çünkü çok daha eftal olur. Allah cuma gecesi cemaattan bizi mahrum etmesin. İlim meclislerinden, zikir meclislerinden uzak bırakmasın. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Ondan sonra tabii bir iki hafta, üç hafta sonra ezan daha da inecek. 7:30'a alalım mı, almayalım mı ya? karar verelim. Yani sohbeti 7.30'a kadar indirebiliriz. Ama oradan geri gidilmez. Çünkü hiç kimse gelemez. Ama 8'de kalsın mı? Ne dersiniz buna? 20'de 8'de kalsın mı? He? 8'de kalsın değil mi? Tamam, 8'de kaldı. İnşallah böyle 8'den devam eder. Hatta yatsı bile evvele gelirse yatsıyı bile kılıp da sohbet bile 8'de başlayabiliyordu bir zaman. Öyle dönemde gelecek inşallah. Önümüzdeki aylarda sohbeti 20'ye sabit ediyoruz. Bu saatten sonra önümüzdeki hafta itibariyle. Ama şey değişmiyor. Şifa-ı Şerif'le mektubat değişmiyor. O 21-15 onlar devam edecek inşallah. Buradaki sohbeti 20 olarak

0: Şimdi büyük günahlar şeyini Rabbül Evvel ayı ne uğurladık. Rabbül Ahir'e girdik. Rabbül Ahir Cemaziyel Evvel Cemaziyel Ahir ne geldi? Recebu Şehrullahil Haram. 3 ay kaldı 3 aylara. 3 aydan bile düştü bir iki gün. Recep ayına Allah bizi hayırla, Şaban ayına Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
1: Amin.
0: Amin. Rabi'ül Evvel'e de önümüzdeki sene tekrar Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem met etmek, anmak, mevlidler okumak, okutmak için bir dahaki seneye de kavuşmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Bu arada büyük günahlar 3 ayında bu dersleri tabi Recep Şerifler girince biraz günlerin, gecelerin, ibadetleri falan da mecburen giriyor. İnsanları teşvik akımından insan geçen sene söylediğini kimin aklında kalır? Dün söylediğini adam unutuyor. Yani insanları oruca, namaza teşvik ediyoruz. Ama bu 3 ay güzel bir seri dersler yaparak büyük günahlardan bayağı bir maddeler okuyacağım. İnşallahü Rahman. Şimdi Sıla-i Rahim'i bayağı anlattım. Üzerinde çok durdum. Önemli miydi? Önemliydi. Hakkında müstakil ciltlerce kitap yazılmış bir konuydu. Biz yine tabii hakkını verdik mi veremedik diyelim ama epey bir ayet hadis epey bir ayet hadis okudum. Şu anda bir iki eserden daha size ilimler vereceğim bu usta ve bu konuyu kapatacağım. Haftaya bakacağım sırasına göre yeni konulara gireceğim. İnşallah Rahman. Şimdi İmam Birgivi Hazretleri Muhammed adı herhalde. Muhammed herhalde adını şey mi? Birgivi diye meşhur biliyorsunuz. Onun eserlerinde en mühim Tarikatül Muhammediye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitabı vardır. O kitapta çok ilimler konuşmuş. Yani ben bu büyük günahları bitirirsem yani Allah da bana ömür verirse Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okumak istiyorum. Çünkü Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım. Takvayı bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir anlatıyor. İşte bu sabah onları inceledim. Yani zaten evvelden biliyorum da şerhler geldi, yeni şerhler geldi. İbn-i Allah'ın şerhi basılmış. Sabah o geldi. Dolayısıyla mesela güzel ahlakı toplamış diyelim 78 maddede. Kötü ahlakı toplamış 60 maddede. Dilin afetleri bilmem kaç madde. Gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afetleri, kalbin afetleri. O kalbin afetleri var ya, haset, ucub, kibir, uf, riya. Kalbin afeti ne demek? Kalbin musibeti, belası yani. Münkeratül kulub. Kalpte olmaması gereken şeyler ama hepsi de bizde mevcut yani. Bunların madde mübarek nasıl yazmış? Güzel de şeyler var. Hadimi Hazretleri duydunuz herhalde. Büyük Hadimi Evliyaullah'ın reislerinden Konya Hadim'de kabrini ziyaret etmek nasip oldu. O mübarek zat ona güzel şeyler yapıyor. İbn-i Allan çok büyük Mekkeli alim. 400 sene evvel yaşamış. İbn-i Allan aşağı, İmam Nablusi zaten tanıyorsunuz. Abdülgani Nablusi Hazretleri şerh yapmış. Daha çok alimler yapmış. Bize ulaşan bu şerhlerle ders götürmek lazım. Evvela kitaba, Kur'an'a, sünnete sarılmak, ehl-i sünnet itikadından başlamış. Çünkü neden? Kalbin en mühim meselesi nedir? Evvela bid'atlardan, şirkten ve büyük şirkten kurtulması. Sonra küçük şirk, riyadan kurtulması, ihlas kazanması. Kitabın tümünü topladığın zaman haramlardan sakınmaya giriyor. Yani takva nedir diyorsan bu kitabı bitirmen lazım, okuman lazım. Sonra işte ayağın afetleri, yürümek, nerelere yürümek, ne niyette yürümek. Allah Allah. Sonra bedenin, bütün bedenin afetleri. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yani yarısı güneşte, yarısı gölgede oturmak bile bedenin afetlerinden. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada, öyle yerde tam şeytan oturur, sen de oraya oturdun mu çarpılırsın. Yarısı gölgede, yarısı güneşte olmayacak. Ya tam güneşte, ya tam gölgede ama güneşte oturmak zaten kasıtlı uzun oturmak nehyedilmiş. Yani güneşlenmek için oturmak nehyedilmiş. Ama zaten giderken, gelirken güneş yüzüne vurdu, eline vurdu. Onlar ayrı bir şey. Anladın mı? Bu itibarla o eserde

0: Ben de Sıla-i Rahim'le ilgili bir bahis gördüm sabah bakarken. Dedim bari hitamı misk olsun. Tarikat-ı Muhammediye'den onun şerif Berikay Mahmudiye Hadim Hazretleri'nin, sonra İbn-i Alain Hazretleri'ni, bunları okuyacağım şimdi kısaca. Bugün de bu dersi yapıyorum. Ve haftaya yeni bir ders ile inşallah buluşmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Şimdi buyuruyor ki Tarikat-ı Muhammediye metni var burada. Metnini okuyorum şimdi. İ'alem şunu bil ki diyor İmam Bilgivi Hazretleri. Muhammed değil mi adı? Muhammed Bilgivi Hazretleri. Ona da çok kere gideceğim, yoldan döndüğüm araba şey oldu, uçak şey oldu. Elhamdülillah gittim geçenlerde biliyorsunuz. Elhamdülillah çok feyizli bir kabri şerifti, çok etkilendim. Mübarek veliyullah. Ama efendi babamız da buyurdu, Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepeden tırnağa ihlastır evladım. Ama yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz gram zerre ihlas kazanamazsınız. İlla ihlası kazanmanız için amel etmeniz lazım. Yani şeriat, tarikat, hakikate ulaşmanız lazım. Onun için ama tabii ilim olmadan da amel olması mümkün değil. Konuyu bilmiyorsun ki ne yapacaksın yani. Önce yine iş ilme dönüyor, sonra o bildiğinden amele dönüyor. Sonra o yaptığını da Allah için yaparak gösterişten vesair, ıvazdan, garazdan, maksatlardan arındırmak. O da ihlası temin ediyor. Mevla bunları bize ölmeden becettirsin.
1: Amin.
0: Ama işin başı yine nereye dayanıyor? Bu ilim meclislerine, bu sohbetlere dayanıyor. Çünkü ilimsiz bunların hiçbirine yol bulmak mümkün değil. Bilmediği bir şeyi nasıl yapacak? Onun için amel ve ihlas ilimsiz olmaz yani. Şeriatın üç tane cüz'ü var. Rüknü var. Efendi Hazretlerimiz, efendi babamızdan naklen öyle buyurdu. Yani bu şeriat sofrası neyin üzerine kurulmuş? Üç saç ayağı üzerine. Mesela sofra koyuyorlardı eskiden. Efendi Hazretlerinin sofrası da öyleydi. Böyle üç saç ayağı var. Ki sofra dengelenip dengeyi bozup da biri elini değilse bilmem ne çorbalar dökülmesi. Altta üçlü olunca o onu dengeliyor, üçlü. İşte o üç nedir? Birincisi ilimdir. Kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek hasıl olur. İkincisi ameldir. Bu bildiğini yapmakla müyesser olur. Üçüncü ihlastır. İhlas da seyri sülük, tasavvuf yoluyla, rabıta murakabe ve zikir yoluyla bir mürşid-i kamilin riyasetinde, sefaretinde hasıl olur. Dolayısıyla bu üçünden biri eksik olunca şeriat sofrası düzgün durmaz. Bir tarafa yamulur, dökülür. Onun için ama ihlas tarafı İşte Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım derdi. Ama derdi illa amel etmeden tarikat derslerini, vazifelerini, zikirlerini yapmadan, haramlardan sakınmadan takva riayet etmezsen o kitabı yapraklarıyla şifa niyetine yesen yutsan bir şey hasıl olmaz derdi. Ama iş nereye dönüyor? Birincisi ilim. Şimdi başlayacağız. Vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah şu büyük günahlarda bir toparlarız birkaç seneye inşallah. Birkaç sene sürer tabii. Artık o uzunlar bitti. Yani ana babaya isyan, içki, kumar. Kumarı yaptık mı? Zina. Efendim bunlar çok büyük günahlar. Adı insan öldürmek. Bunları yaptık. Sihri de yaptık sanki. Sihir. Bunları yaptık. Bunlar önemliydi. Bundan sonrakilerde belki daha az konuşulabilir. Ve dolayısıyla madde madde bu konular işlenir. Ondan sonra Tarikat-ı Muhammediye'den takvanın esasını ve haramlardan sakınmanın yollarını okuruz inşallah. O da bizi amele, ihlasa teşvik eder inşallah. Niyetim böyle. Allah niyetime göre bana muamele eylesin. Sizler de niyet edin. Bu derslere devam edeceğiz öğlene kadar. Allah sizi Celle Celaluhu elden ayaktan düşürmesin.
1: Amin.
0: Kimselere muhtaç etmesin.
1: Amin.
0: Rabbim sizi gördüğünüzden geri etmesin.
1: Amin.
0: Maddi manevi imkanlarınızı ziyade eylesin. Noksan etmesin.
1: Amin.
0: Allah bu yolda her cuma geceleri derslerde, meclislerde cem olmaya bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bana dua ettiğim zaman aminler cılız çıkıyor. Siz de ettiğim zaman aminler acayip patlıyor yani. Ne hikmettir bu? İşte insan, herkes kendi de oradan bir nasibi olunca teşvik oluyor. Bu teşvik iyi bir şeydir ha. İyi bir şeydir. Çünkü ben size dua etmesem olur mu ya? Ben size dua etmesem işim rast gelir mi ya? Sabah sizin için hizbi imamın evvelin hizbini okudum sizin niyetinize. Vallahi okudum, billahi okudum ya. Hem canıma, malıma, ehlime, çocuklarıma ve ashabi, arkadaşlarım deyince kimi niyet ettim? Buraya sohbete gelen bu sizi niyet ettim. Ne belalardan kurtarıyor, ne belalardan kurtarıyor. Sizi niyet ederek okuyorum. Onun için inşallah bu fedakarlık ister. Yani işten çıkıyorsun, geliyorsun, yarın iş günü. Yani fedakarlık ister. Eve gidip çay içeyim, çorba içeyim, her akşam gidiyorsun mübarek. Cuma gecesi de biraz ibadete ayır. Efendim, ondan sonra şu an bir sandviç yersin, bir şey yersin, bilmem ne, miden tutar ya. Ne olacak? Yani mühim olan cemaati kaçırmayalım. Cemaatle namazı, cuma gecesi ihya edelim, ilim meclisinde oturalım. Bin rekattan eftal bir ilim meclisi ya. Nasıl bin rekat kılacağız? Gece yetmez. Onun için bu dönüşü işte geç kaldım, metro bulamadım, bilmem ne. Şimdi yani nefis devamlı vesvese, vesvese, ısrar ettirir adama. Mesele ne? Ya insan biraz bu yarın ahirette karşına çıkacak. İlim ehli olduğuna, ilim meclisinde bulunduğuna dair bu meclisler, bu mübarek cuma geceleri, cuma günleri ve şahidin ve meşhut diyor Kur'an, şahitlik yapacak ya. Sen kimse evde televizyondan izlersin, radyodan dinlersen ilim alırsın. İlim alırsın ama buraya gelmenin sevabını alamazsın. Çünkü neden? Burada adım atıyorsun ya. Burada zikir meclisinde bulunma hakkındaki bütün rivayetlerde efendim Allah için bir araya gelmek var yani. Şimdi sen evde çay içerken, ben burada ağzım kurumuşken nasıl birleşeceğiz yani? Ha, ilim alır mısın? Alırsın. Ama bu meclisin ehli olmak Allah için adım atmaya bağlıdır. Maalesef bu fedakarlıklar günümüzde çok azalmıştır. Azalmıştır. Azaldıkça da azalıyor. Ama Allah size zarar zeval vermesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sellem. Şimdi el mevâibül fethiyye ala tarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye metindir. Arada şerhlerden de okuyacağım. O şerhin adı da İbn-i Allan Hazretleri'nin el mevâibül fethiyye. Yeni çıktı. Bilmiyorum artık geldi mi şeylere, kitapçılara. Mollalara çok lazım. Buyurur ki İmam Bilgi Hazretleri metin olarak, enne kat'ar rahim, akraba ile ilişkiyi kesmek, yani sıla-i rahimi kesmek haramın. Tabi zaten büyük günahlardan bahsediyoruz. O da diyor ki büyük bir haramdır diyor. Dolayısıyla ve vaslaha, demek ki rahimi eklemek annenden dolayı, annenin rahminden dolayı yakınların olan teyzen, dayın, değil mi? Babaannenin rahiminden dolayı yakının olan işte efendim amcaların, halaların, yani hep rahimden gidiyor. Veyahut işte efendim senin annenin rahiminden yine dolayı olan erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, hep rahim vesilesiyle akrabalık oluşuyor. Bu yüzden bunu eklemek vacibun, vaciptir. Yani vaciptir. Vacip farz manasında da kullanılıyor zaten. Bir şey haramsa, bir şeyi sıla-i rahimi kesmek haramsa, sıla-i rahimi yapmak da ne olur? Haramın tersi en azından vaciptir. Vacip de burada farz anlamındadır. Mesela vitri vacip diyorsun ama kılmadığın zaman, kaçırdığın zaman kazası lazım. Zaten vacibin manası amel bakımından farzdır. Ve manahu, peki sıla-i rahimin manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor, en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şerhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira, veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün, bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabi burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ihaneti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişinin iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya maaşla. Evil kavli, yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir. O da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın. Veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakim il yerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime, mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye. Bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kazallahu hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini gören kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler, şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı, yani itikafı bozdu demeyelim, belki niyet etmiştir önceden, hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı, gitti o adamın işini gördü, geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men se'a li hacet-i ehî fi fehu hayrul lehu min i'tikafi fi mescidi hadi aşra senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini gördüm. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veyahut daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok efsane ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu vehtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya şeyimi kullanmayayım kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan kredimi kendime saklayayım diyorsan bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor. Evet. Şimdi ve kalluhu. Ya ben sıla-i rahim yapmak istiyorum ama bir şekilde nasıl kurtarırım? Çünkü sıla-i rahimi terk edersen kaç ders başına gelecek lanetleri, belaları, bereketsizlikleri, hayırsızlıkları kaç ders okudum ben sohbetlerdeyse. Kimi de burada ders yaptık, kimi yaz günlerinde gittiğimiz yerlerden canlı yayın yaptık. Bunları anlattım, kaç hadis okudum. Şimdi ben bu belalardan kurtulmak istiyorum. Ve sıla-i rahim yapmanın bereketlerine nail olmak istiyorum. O zaman ne yapalım? Bunu en azından bana bir yol söyle. İmam Birgimi Hazretleri diyor ki bunun en azı et teslimu. Bir defa gördüğün zaman bir selam vermek. Şimdi başladı. Selama sen başlayacaksın ama. Çünkü selamı veren mi daha fazla sevap alır, alan mı daha fazla sevap alır? He? Mesela bir soru soruyorlar. Ne diyorlar? Hangi sünnet hangi farzdan daha sevaptır? Kimsenin aklı ermiyor. Ulan sünnet farzdan daha sevap olur mu? Olur işte. Çünkü neden? Selam vermek sünnet, selam almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. İşte burada da böyle bir değişik hal var. Yani diyelim işte 100 derece ise başlatana 90 mesela. Şimdi hadis-i şerifte var da belki rakamları yanlış söylemeyeyim. Lilbadi diye başlıyordu. Başlayana. Sonra eğer yanındaysa veya şimdi görüntülü aranıyor veya telefonla aranıyor. O zamanlar bu imkanlar yoktu. Hemen selamı evvela sen vereceksin. Selamun aleyküm ve rahmetullah amcacığım ve berekatuhu dayıcığım. Hem selam. Selam lan. Bunu en azından sen. Çünkü selamı da kesersen ne oluyor? Küstürmeye dönüyor. Küstürmeye döndüğün zaman zaten 3 günden fazla Müslümana küstürmek en büyük haram. E bir de akrabanla olursa o zaman hepten çuvalladın. Peki görüşmemedin. Yani telefon veya sesli veya görüntülü veya bir mecliste bulunmak veya evine gidip ziyaret ederken falan bu durumlar olmadı. O zaman ne yapacaksın? Ev irsalü selam. Selam göndereceksin diyor. Eski durumlarda tabii şimdiki gibi telefon imkanı olmadığı için. Kiminle mi? İnsan. Bir insanla beraber diyelim ki halan köyde. Giden birine ne diyeceksin? Halama çok selam söyle. Ellerinden öperim. Duasını beklerim. Bir şey ihtiyacı var mı falan böyle bir selam göndermek. Bu da bu hususta ikinci bir basamak. Evil mektup yahut mektup yazacaksın. Tabii şu anda mesaj yazıyorlar falan. Dolayısıyla ama imkanlar ne kadar genişlese de o zamanın imkanlarıyla aynı kıyaslama yapılabilir. O zamanki mektupsa şimdiki telefonla araması var, mesaj atması var. Ama telefonla aramak mümkünken mesaj atmak da büyüklerimiz için özellikle ayıp bir şeydir. Ayıp bir şeydir. Ayıp denen de bir şey var. Onun için hem şu anda telefon imkanı var. Ama mektup göndererek de veyahut hapiste adam bizim başımıza geldi yani. Kaç sene. Yani telefon imkanı da yok ki. Ya bu zamanda bile niceleri sesli selam da veremez. İşte ziyaretçi gelirse online selam gönderir falan ama yine mektup mesela hapishanelerde en çok çalışan iş nedir? Mektuptur. Dolayısıyla yani İslamiyet'in hükümlerine hiçbir zamanı geçmez. Her zaman ona göre bir hüküm vardır. Mektup göndermek de burada uzaktakini için sıla-i rahim sayılır. Şimdi bunun bir süresi var mıdır? Mesela bunları konuşmamıştık. Yani haftada bir, ayda bir, günde bir, yılda bir, bayramdan bayrama gibi bir şey var mıdır? İmam Birgim Hazretleri diyor ki وَلَا تَوْقِيْتَ. Burada bir vakit söz konusu değildir. Yani İslamiyet vakit olarak cumayı geçirdiğin zaman anneni babanı aramadığın bir cuma geçti haram. Böyle bir şey İslamiyet bir vakit koymamış. Bu da önemli bir husustur. Muayyen vakit yani ne gibi? Her gün gibi, haftada bir cuma günü gibi veya ayda bir gibi bir tevkit vakitlendirme yoktur. Bilakis medaru alel imkan. Alel urf vel ade. Örf ve adete göre. Yani örf ve adete göre ne demek? Şimdi bizim milletimizin de bir örf ve adeti var. Yani bir insan anasını babasını hadi bir hafta çok işi çıktı, şu oldu, bu oldu, arayamadı, soramadı. Bir ay geçti, anasını babasını arayamadı, soramadı. Bizim örfümüzde bu biraz anne baba için ayıp kaçar yani. Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama şimdi hala teyze, bu amca dayı buna benzemez. Bir ana baba başkadır yani. Dolayısıyla onları da diyelim 3 ay, 4 ay geçti. Veyahut da 2 bayramda aramadı. Veyahut hastalandı, ameliyat oldu, aramadı. Geçmiş olsun aramadı. Bu durumlarda da mesela iki bayram geçti, insan halasın teyzesini vesaire aramadıysa bizim örfümüze göre de ne karşılanır? Çok ayıp bu yani nasıl bir iştir insan halasın teyzesini bir sene geçmiş, iki bayram geçmiş aramamış yani. İşte o zaman bu sıla-i rahimi terk etti sayılır. Ama diyelim ki amca dayı gibi hala gibi yakınlarımızı bayramlarda bile arasak mesela. Çok arasan daha sevap. Ama bayramlarda bile arasak, örfümüze göre halasını, anasını, halasını, teyzesini arıyor denir mi? Denir. Bir de mesela hastalık oldu, zaten ararsın. Bir durum oldu, geçmiş olsun dersin. Yakını öldü, onun bir yakını öldü, taziye için aranır. Baş sağlığı, başınız sağ olsun, Allah izninizi azim etsin. Gidilebilirse gidilir, gidilemezse yine bir taziye yapılır falan. Örf bunlardır değil mi? Örf bunlardır. Ama anne baba da bunu diyemiyorum. Çünkü sen anne babasını bayramdan bayrama aramak da biraz cefadır yani. Vefasızlık olur yani. Örfe göre bakılacak olursa. Ben böyle anlıyorum, siz bilmiyorum başka bir şey. Anlıyorsanız konuşun. Burada diyor, bazı alimler diyor, İbn-i Allan Hazretleri, bu zamandaki bazı alimler demişler işte, 3 senede bir ararsa sıla-i rahimi kesmiş sayılmaz, sıla-i rahim yapmış sayılır, o kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor yani. Ne desin artık, çüş mü desin, yuh mu desin yani. Benim gibi ağzı bozuk değil ki yani, ben şimdi bazı kere yuh olsun diyorum yani. Şimdi İbn-i Allan da ne demiş yani, bazı bu zamanki çoluk çocuk diyor yani, onlara da çoluk çocuk, alim de demiyor da İbn-i Allan doğru mana verelim. Bu zamanın çoluk çocuğu, ya çoluk çocuk da çoluk çocuğun böyle bir hüküm vermeye zaten hakkı yok ki, demek ki bazı alim geçinen çoluk çocuklar var yani. 3 sene ile bu iş takdir edilmiştir, 3'ü geçirirsen, ya arkadaş 3 sene ananı babanı aramasan, 3 sene içinde arasan kurtarır mı ya? Kurtarmaz. Amcana, teyzene, halana kurtarır mı 3 sene ya? Kurtarmaz abi ya. Ayıp denen bir şey var ya. Değil mi? Ben onun için ne dedim? Yani bir bayramıdır, seyranıdır, hasta ziyareti, hastalığıdır, cenaze olur, taziyesidir. Bunları zaten toparladığın zaman vesilelerle bu örfe göre arıyor, soruyor denir. Ama o kadar uzatılmaz yani. Burada İslamiyet kaideyi şöyle koyuyor. Diyor ki bel medaru alel imkan ve ademil harac minel canibeyn. Bunu da herhalde İmam Nablusi Hazretleri bunu anlatıyor. Yani diyor İslamiyet şuna bakar. Mümkün olduğu kadar, gücünün yettiği kadar, bir de iki tarafı da zora sokmadan. Yani İslamiyet biliyorsunuz ve ma ceale aleykum fiddini min haracın diyor Kur'an. Allah İslam dininde size çok büyük zorluklar çıkartmadı. Yani şu İslam'ın farzlarını, vaciplerine baksan 7 yaşta çocuğun yapacağı kadar kolay ya. Size zorluk çıkartmadı. Onun için bakarsın. Sıkışmadan, sıkılmadan, bunalıma girmeden, sıkıntıya düşmeden gücünün yettiği nispette arayıp sorarsın. Bu da ne olur? Seni sıla-i rahimi terk etme günahından, haramından, vebalinden kurtar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunu da beyan ediyor. Peki bu şimdi, bunu ben geçen derslerde işte Şam'a da söyledim ya, bir Şam'a işte zirahimin mahrem, mahrem rahim sahibi diye bir şey yaptı. Şimdi burada tabii İmam Birgi Hazretleri vesaire bazı ulema diyor ki وَيَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. Her rahimi mahrem sahibinin ne sıla-i rahim yapmak farzdır, vaciptir. Mesela burada anne baba zaten başta geliyor, ondan sonra hemen hatta hala, teyze, dayı, amca geliyor. Onun altında hemen kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz geliyor. Bunlar. Fakat buna biraz temas etmiştim. Ama burada güzel bir açılım yapmış. Diyor ki وَاَخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنُوا rahimi mahrem olmayan akrabaya sıla-i rahim yapmak vacip midir, değil midir? İhtilaf var diyor. Bunun örneği nedir? Amca kızı, hala kızı, teyze kızı, dayı kızı veya oğlu gibi kuzenler. Kuzen mi deniyor onlara? Bu durumda ne olur? Bunu bir daha konu yaptık. Hani bunlara sıla-i rahim yapmak vacip değil çıkıyor buradan. Neye göre çıkıyor? Ve yedüllü ala ademi vücubihi, yani kuzen gibi yakınlara işte aynı bu hükümler müvaciyesinde arayıp sormak vesaire vesaire, bunun vacip olmadığına ne delalet eder? Cevazun nikah, onlarla evlenmenin caiz olması delalet eder. Çünkü neden? Zirahimin mahrem ne demek? Birini erkek, öbürünü kadın kabul etsen nikahı caiz olmazsa bu mahrem oluyor. Anladın mı? Sen erkeksin, öbürü teyzen. Evlenebilir misin? Yok, mahremin. Bu nasıl ayrım yapmak? Ne oldu? Farz. Ananı zaten konuşma lüzum yok. Diyelim ki kızdan bahsedelim. Orada amcası var. Burada da bir kız çocuğu, bir kız var. Bir kadın var. Orada biri erkek, biri dişi. Bunlar evlenebilir mi? Amcasıyla, dayısıyla evlenemez. O zaman ne oldu? Bunun buna sıla-i rahim yapması farz. Daha netleşti değil mi şimdi? Çünkü neden? Teyze kızından evlenebilir misin? Evlenirsin. Dayı kızıyla evlenirsin. Hala kızıyla evlenirsin. Amca kızıyla evlenirsin. O zaman evlenebildiğine göre demek ki yakın bir mahremin akraban değil.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Derya Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Derya Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
11: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
12: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
14: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: O zaman da farzlıktan, vaciplikten çıkıyor diyor. Yani Hanefi mezhebinde. İmam bir gibi Hanefi'dir zaten. Mevzu bu, bunu söylüyor. Ondan sonra yani birini erkek kabul etsen, öbürünü dişi kabul etsen, birbirine haramsalar, evlenemiyorsalar orada sıla-i rahim vacip. Evlenebiliyorsalar yakın akraba, yani yakın derken işte amcanın kızı yakın sayılır ama evlenebiliyor musun ondan? Evlenebildiğine göre oradan kaideyi sana diyor balık tutmayı öğretiyorum diyor. Balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum sana diyor. Kaide veriyorum sana diyor. Anladınız mı? Şemam inşallah anladınız. Bu da önemli bir veri. Ancak tabii Berika-i Mahmudiye'de bu da Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Bunu kim yapmış? İmam Hadimi Hazretleri. Çok büyük. Onun da adı Muhammed diye biliyorum. Muhammed el-Hadimi. Hadim Konya'nın kazasıdır. Bu mübarek zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tayyi mekan ile Hadim'den geceleri Ravza-i Mutahara'da biliyorsunuz ders kitap elinde bir anda Ravza-i Mutahara'ya gidip ders okuyup dönen sabah namazına. Teheccüde ders okuyor Ravza'da Resulullah Efendimiz'le görüşüyor. Değil mi? Bunu kaç kere şahit oldu. Kim? Beşir Ağa. Beşir Ağa Harem Ağası. Harem Ağası derken Ravza-i Mutahara'nın bekçisi. Ama çok büyük alimler tabii. Zaten Ravza-i Mutahara'nın o zamanki bekçileri, en büyük alim orada bekçilik hizmeti yapıyor. Mesela Utbi. Utbi ne? İmam-ı Şafii'nin şeyhi, Ravza-i Mutahara'nın süpürge hizmetçisi. Kurban olalım hepimiz Ravza-i Mutahara'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sahibine salat selam eylesin.
15: Amin.
0: Bu itibarla Beşira nerede yatıyor? Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinden mezarlık tarafına değil de çarşı tarafına çıkarken hemen sağda en büyük mezar. Yani Ebu Ayyub el-Ensari'den sonra orada ne kadar ağalar, paşalar, sadrazamlar, şunlar bunlar var. Ama hepsinden büyük mezarı, rahat yeri kime vermişler? Beşira'ya vermişler. Çünkü neden? Çok ihlaslıydı. Ravza-i Mutahara'ya çok hizmet etti. İşte o Ravza-i Mutahara'yı beklerken gece teheccüd zamanında bakıyor ki biri geliyor, Ravza-i Mutahara'nın kapısı açılıyor. İçeride kalıyor bir saat, iki saat, çıkıyor. Ondan sonra da camide, cemaatte, sabah namazında, Mescid-i Nebevi'de yok. Her gece geliyor, ders ne yapıyorsa kitabı koltuğunda giriyor, çıkıyor. Bu nasıl iş dedi ya? Medineli olsa tanırdık dedi. Uzaktan gelse kalması lazım. Hemen dönemez. Bu şimdi her gece nereden geliyor, nereden gidiyor? Camide de hiç görünmüyor. Bir gün çıkarken kollayacağım diyor. Kolladı, bir yakaladı. Allah aşkına sen kimsin dedi. İsmisin, cin misin dedi. O da mecbur oldu dedi. Ya benim bu sırrımı kimseye söyleme dedi. Ben dedi Konya'da Muhammed Hatimi'yim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorum, dersimi okuyorum. Ondan sonra Buhari Şerif'te vesaire işte hadislerden olacak herhalde. Dersleri yapıyorum, gidiyorum dedi. Ama dedi bunu kimseye söyleme dedi. Onun için sonra bunu tabii padişahlar duydu bu şeyi. Beşra'da, İstanbul'a da geldikten sonra falan Hadimi Hazretlerine çok çok tazim ettiler ama o şeyi kabul etmedi. İstanbul'a yerleşmesini istediler. Buralarda ona çok büyük medreseler, tekkeler teklif ettiler. Yok dedi, ben köyümde okutuyorum, bayağı da talebem var dedi. Ondan sonra orada hizmetini devam ettirdi. Allah şefaatine nail eylesin. Onun çok risaleleri var. Çok istifade ediyoruz onun ilimlerinden. Çok. Hem de Nakşibendi tarikatından. İbn-i Allan da Nakşibendi tarikatından. Hikmet-i İlahi. Bu Hadim Hazretleri Nakşibendi tarikatından. Ama onlar Mevlana Halid'den evvel oldukları için. Yani Halid'i kolundan değiller. Ama ikisinde de benim bildiğim yani bir Hadimi kesin biliyorum. İmam Rabbani'ye, o silsile İmam Rabbani'ye gidiyor da İbn-i Allan belki daha yukarı gidebilir. Şimdi burada Hadimi Hazretleri diyor ki şimdi amca kızına, dayı kızına yani uzak akrabaya, kuzenlere sıla-i rahim yapmak vacip değildir deyince müstehap da değildir anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın diyor. Yani buradan birisi çıkıp da aman amca oğlunu, teyze kızını hiç aramayalım, ölürse ölsün. Yani biz sana vacip değil deyince caiz değil demedik yani. Yardım etmek 7 kat yabancıya bile müstehap. Bir işini görmek. Anladın mı? Ama tabii ki teyzenin kızıyla halvet yapamazsın. Senin mahremin olmadığı için efendim yabancı bir kadın muamelesi yapacaksın. Tesettüre riayet, halvet olmamak bakımından. O ayrı bir şey. Halanın kızıyla halan bir mi? Halanla tek başına bir odada oturursun. Ama halanın kızıyla tek başına odada oturamazsın mesela. Değil mi? Halan çarşafsız da senin yanında durabilir. Ama halanın kızı açık vaziyette veyahut da normal dışarıda gezdiği haliyle senin yanında durmamalı. Tabii şimdi çünkü dışarıda gezdiklerini bayağı açık saçık geziyorlar. Allah muhafaza tabii. Onun için burada nefyül vücub kastediliyor diyor. Yani ne demek nefyül vücub? Vacip değil dedik ama fe inne istihbabu salati'l ebaid minel akraba, akrabanın uzak akrabaya da sıla-i rahim yapmanın müstehap olduğu bir mezledir. Mücme ali. Zaten bu da ittifaklıdır. Çünkü başlarken yardımlara başlarken, zekat dağıtmaya başlarken en yakından en uzağa doğru gidilirken, şimdi amcanın kızı, halanın oğlu dardayken, zekata muhtaç ve sıkıntıdayken 7 kat yabancı mı tercih edilmeli? Uzak da olsa akraba mı tercih edilmeli? Yine akraba tercih edilmeli. Çünkü yakından uzağa doğru gidiyor. Ama öbür adam senin hiçbir şeyin olmuyor yabancı yani. Ama burada senin akrabanda muhtaç varken onu kollamak önce gelir. Bu da önemli bir husustur diyor. Onun için ne buyuruyor? Burada müstehaplık vardır. Bunun müstehap oluşunu efendim gözden kaçırmayalım ve onlara yapılacak. Yani burada şöyle de bir şey var. Şafii mezhebi herhalde bu görüştedir. Hanefi de dediğim bu ama Şafii'de fark var. Mesela İmam-ı Nablusi, o da Hanefi'dir, Nakşibendi'dir. İmam Rabbani de şey yapar, savunur İmam-ı Nablusi. Onun da kitabında da El-Hadikatü Nediye Fişer-i Tarikat-ı Muhammediye şerhi bu da. Yani İmam Birgivi'nin şerhlerini yapmışlar hepsi. İmam Birgivi'nin ne kadar önemli ki kitabı. Bu kadar alim şerh yapmış. Yapmak lüzumu hissetmiş. Çünkü bütün din içinde Tarikat-ı Muhammediye kitabı oldu. Bütün din içinde hepsini toplamış. Nasıl maddelemiş, nasıl maddelemiş, nasıl fikir üretmiş. Ya yani hayran kalmış bütün ulema kitaba. Aliül Kari, koca Aliül Kari met ediyor. İmam Münavi met ediyor. Bütün ulema diyorlar, bu nasıl bir kitap? Yani onun için önem veriyorum ona da. Şimdi İmam Nablusi de diyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde bu, dedi ki diyor, İmam Nevevi Şafii mezhebinin en büyük fakih ve müçtehitlerinden mezhep içinde. Hu'amun bir Şafii'de de kesin değil. Ama diyor bir kavil var bizim mezhepte de diyor. Hu'amun fi kulli rahim min zevil erham fil miras yestevil mahrem ve gayru. Burada mahrem ve diğerleri de eşit olur. Akrabadan yakınıyla uzağa da fark etmez. Tabii en yakın olandan başlar ama diğer akraba da sıla-i rahim yapılmaya elverişlidir. Hatta onlara da sıla-i rahim yapmak vacip olduğunu bir görüşte böyle var diyor. Bizim mezhebimizde müstehaptır. Müstehap zaten yabancıya da arayıp sorsam müstehaptır ama bu tabii daha kuvvetli müstehaptır. Akrabalık bağı var. Onun için. Hatta şimdi Nablusi diyor ki bu görüş daha doğru olsa gerektir diyor. Çünkü mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki seteftehune Mısra, yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mısır fethedilmedi. Şimdiki Mısır, Kahire, o bölgeler. Ama adı yine Mısır'dı. Zaten Kur'an'da da Yusuf aleyhisselam zamanında da adı Mısır'dı. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Udhulu Misra inşallah aminin. Mısır şehir demektir. Ama normal İstanbul'a da Mısır denir. Ama o zaman herhangi bir şehir olur. Mesela dediler ki bize bakla, soğan, Beni İsrail çölde 40 sene bıldırcın kudret helvasından bezdiler. Her gün cennetten geliyor. Bıldırcın yese, kudret helvası yese her gün aynı yemek bezdi. Ne dediler? Soğan yok mu ya? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Dedi Kur'an'da meşhur. O zaman ne dedi Musa Aleyhisselam'a Mevla ne vahyetti? Onlara söyle ki İbdu Misran. Şehirlerden birine inin. Misran bak tenvilli. Şehirlerden birine inin. Fe inne lekum ma seltum. İstediğiniz şey soğan, sarımsak, mercimek şehirlerde ekenler, biçenler çarşıya getirir, alırsınız. Orası herhangi bir şehir. Ama Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam babasına babası annesi geldiler ya son toplandıkları şeyde. O zaman udhulu Misra. Bak orada tenvin yok. Çünkü neden? O bölgenin özel ismi Mısır. Herhangi bir şehir değil. Mısır'a girin. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin güvendesiniz. Artık size açlık, susuzluk bir tehlike yok. Uçaktan indim. Mısır'a çok gittim, Kahire'ye. Kabir ziyaretlerine. En az 3 hatırlıyorum. Belki 4 var. Bölge bölge de gittiğim var. Sina bölgesine bir kere gittim. O zaman Kahire tarafına gelmedim. O bölgedeki ziyaretleri yaptım. Uçaktan inince Mısır havaalanına öyle karşıma ilk oya geldi. Hemen uçaklardan inenlerin işte güvenlik kontrol noktasına giderken ki merdivenden ineceği merdivenin karşısına bu ayeti yazmışlar. Kafaları çalışmış. Udhulu Misra inşallah aminin. Güven içinde inşallah Mısır'a girin. Çok hoşuma gitti ayeti görünce. Lan dedim çok yerine oturmuş dedim ya. Onun için Allah o mübarek orada yatan velileri, İmam Şafii orada vesaire, İmam Süt, bütün alimlerimiz orada, bizim kitap kaynaklarımızın çoğu orada. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ziyaretlerine müyesser eylesin. Orada öyle buyuruyor. Setefteuna Mısır'a, yani şehri fethedeceksiniz değil. Bu şu andaki şeyin İslam'daki zamandaki ismi de Mısır. Anlıyor musun? Mısır'ı fethedeceksiniz buyurdu. Fessevsû bi'ehle hayra. Oranın halkına iyi davranın. Onlarla iyi geçinin. Onların işlerini görün. Onlara iyilik yapın. Mısırlılara diyor. Hadis-i şerif sahih. Niye? Fe inne lehum zimmeten ve rahima. Çünkü benimle onların arasında zimmet var, güvence var ve rahim var. Ne demek rahim var? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Mariye validemiz. Mariye validemiz nereliydi? Kıptıydı. Mariyetül Kıptıye. Kıptı ırkından olduğu için Mariye validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan çocuğu doğdu. İbrahim aleyhisselam 2 yaşında vefat etti biliyorsunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim eşim, yani milki yeminle tabii nikahla değil de milki yemin cariyelik yoluyla eşim Mariye Mısırlıdır. Onlarla, onun için benim akrabalığım var. Hani onlardan çocuğum olmuş. Onlarla iyi davranın, onlara hayır yapın. E şimdi diyor ki alimler, yani bir yerden evlendiğin zaman o evlendiğin hanımının ahalisine, akrabasına bile böyle buyruluyorsa hepten halanın kızı, amcanın oğlu çok daha yakındır. Anladın mı? Onlar da bu yol buradan çıkıyorlar. Dolayısıyla insan gücü nispetinde hayırlarını eksik etmemelidir. Şimdi bir şey daha var. Hürmet var, hak var. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi oradan. Bir daha gelelim. Esas unuttuk. İşin büyüğünü unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük annelerinden Hacer validemiz nereli? Kıptı. İbrahim aleyhisselama cariye hediye ettiler. Hacer validemizi Mısır kralı, o Firavun o zamanki kral hainlik etti. Sonra batacağını anladı. Ondan sonra durun dedi. Beni batırma dedi falan. Kurtulmak için İbrahim aleyhisselamın bedduasından ah etmesin bana da helak olurum diye korktu. En sonunda ne yaptı? Cariye hediye etti. O cariye de kim idi? Sare validemiz dışarıda duruyordu zaten kendi hanımı. Oradan da Hacer validemizi aldı. Peki Hacer validemizden kim doğdu? İsmail aleyhisselam. Kabe'nin içinde yatıyor. Onun altında yatıyor Hacer anamız. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de nereli? Hacer validemiz, büyük annesi. O da Kıptılardan Mısırlı. Onlarla akrabalığımız var. Onlara hayır yapın, iyilik gözetin diyor. Bundan da anlaşılıyor ki bir insan annesinin geldiği köy, diyelim benim annem nereli? Samsun Çarşambalı. Araplı köyü, şimdiki adı işte değişiyor ki de bir ne oldu bilmiyorum. Şimdi benim annem, şimdi o köylülerle bile ne oldu? Çünkü benim annem oralı. Şimdi babam Göreleli, annem Samsun Çarşambalı. Misal, bir insan annesinin köylüsüne de bir işi düşerse, onlar bir şey ister, bir şey olur, elinden geldiği kadar yardım etse, o tabii 7 kat yabancıdan daha makbule geçer. Çünkü niçin? Annenle akrabalıkları var. Öyle midir? Öyledir. İslam böyledir. Bunlar mühim şeyler. Ondan sonra ulema buyurmuşlar. Burada yine bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de çok sahiptir. İnne eberrel birri en yasile racülü ehle vüddi ebihi. Bak mahremiyet yok. Akrabalık da yok. Ama buyuruyor ki inne eberrel birri yapılacak iyiliklerin en makbule geçen en faziletli iyilik Bir adam babasının dostlarını, bak babasını demiyor, babasını sevenleri, babasının sevdiklerini, babasının dostlarını arayıp sorması kadar büyük bir iyilik İslam'da yoktur diyor. Ne oldu şimdi? Baba dostu diye bir laf var. Değil mi? Baba dostu diye bir laf var. Şimdi benim de oluyor. Babamın dolu dostları var tabii. Yaş itibariyle çoğu da vefat etmiş falan ama bir kısmı daha çok hastadır. Yaşlıdırlar. Babamın dostu gençlerden az var.

dostlarını vasfetmek. Bak, sıla tabirini kullanıyor. Dikkat et. Onlara iyilik etmek demiyor. En yasıl ediyor. Yani sıla-i rahim gibi. Halbuki babanın dostları, babanın akrabası değil. Bir şeysi değil. Dostu. Köylüsü bile değil icabında. Dolu dostları oluyor. E bunlara mahremlik var mı? Yok. Mahremlik olmadığı halde onları bile sıla-i rahim, rahim denmez ona. Sıla yapmak denir. Akrabada sıla-i rahim denir. Akraba olmayandakine sıla denir. Sadece sıla. Çünkü rahim yok arada. Anladınız. Bu delil de neyi kuvvetlendiriyor? Yani uzak akrabayı ne bileyim arayıp sormak etmek vacip diyenlerin de delilini kuvvetlendiriyor. Ama biz de şunu diyoruz. Vacip değilse de mahrem olmayanlar vacip değilse de müstehaplıkları çok daha yabancılara göre, diğerlerine göre çok daha evleviyetle, akrabiyetle tekitli müstehaptır. Bunu demek zorundayız çünkü bir fark var yani. Zaten amcanın oğlunun başına bir şey gelse, halanın kızının başına bir şey gelse o noktada en nihayet senin mahremin olan amcan halan üzülüyor. Dolayısıyla onun bir işini görüp ona bir yardımcı olmak en çok kimi sevindiriyor? Amcanı, halanı, teyzeni, dayını sevindiriyor. O zaten mahremin sıla-i rahim yapman lazım. Onun çocuklarıyla ilgili yaptığın iyilikte en nihayet mahremin olan, en yakın akraban olan yakınlarını da memnun ediyor. Dua alıyorsun. Onun bir oğlunun, kızının bir sıkıntısını giderdiğin zaman teyzen, halan sana dua etmeyecek mi? Allah senden razı olsun dese yetmez mi? Sıla-i rahimin. Ya o noktadan da çünkü onlara iyilik dolayısıyla mahrem olan akrabana iyilik oluyor. Çünkü kızı oğlu o da onun ciğerparesi. Bunları da arz ediyorum. Bundan dolayı Gazi İyaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibi İmam-ı Nablusi naklediyor. Buyurdu ki ecma'u, bütün alimler ittifak etti. İcma demek görüş birliğine vardılar. Ale enne lebe vel ümme akedi hurmeten filmir. İyilik yapılmakta en ileri sıla-i rahim, iyilik, ihsan, ikram en kuvvetli kimdir? Anne babadır. Anne babadan öne kimse geçemez. Min mensibam. Diğerlerinden. Sonra orayandan sonra dedeler. Dede ve neneler. Çünkü anne babadan sonra ne gelir? Anneni babanı doğuran var. Bu seni doğurdu diye en kuvvetli oldu. Ondan sonra ne gelir? Onları doğuran gelir. Dede ve neneler. Şu anda zaten dede ve nene hesaptan çıktı. Hiç arayan soran kalmadı. Dede ve neneyi arayan soran kalmadı. Allah muhafaza. Ne büyük sıla-i rahimsizlik, ne belalar bu yüzden geliyor, ne bereketsizlikler. Ondan sonra dedeler, neneler geliyor. Ondan sonra en kuvvetli, bak anne baba, sonra dede nene, sonra kardeş. İnsanın kendi erkek kardeşi ve kız kardeşi. Çünkü aynı rahimde yetiştin. Aynı ananın rahiminde yetiştin. Daha ondan daha yakın rahim mi var? Aynı ana. Bunu beyan ediyor. Sonra buyuruyor ednake ednake, yani sana en yakın, en yakın yani kardeşten de sonra en yakın, oradan amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, ondan sonra onların çocukları, böyle bu sıralama gidiyor. Onun için iyilik yapacağın zaman Hanefi uleması ve ashabımız buyurdular, iyilikte en öne kimi alacaksın? Önce anne. Şu anneye ne buyurdu? Üç kere, babaya bir kere. Mene hakkun nasibi sohbeti, ya Resulallah, iyilik yapmama, yakınlık yapmama en çok kim hak ediyor? Galiba ümmük, annem. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ebuke, baban geldi. Ananın hakkı üç derler, bu hadisten çıkıyor. Yani öyle koca karı lafı değil. Onun için bu işlerde en evvel annene ikram yapılmalı. Sonra babaya, sonra kendi çocuklarına. Kendi çocukların çünkü senin eline bakıyor. Kendi çocukların senin eline bakıyor. Burada da ayrı bir durum var. Çünkü deden, nenen senin eline bakmayabilir. Çünkü senin çocuklarına senden başka bakan yok. Ama dedenin, nenenin dolu çocukları var. Amcaların var, halaların var. Onlara bakanlar olabilir. Ama senin çocuğuna senden başka bakan olmaz. Onun için sümmel evlat geliyor.
Önce

ne geliyor? İkram yapılırken işlerini görmek. Sonra baba geliyor, sonra evlat geliyor, sonra ecdat geliyor. Dedeler. Sümmel ceddat, sonra neneler geliyor. Sümmel ihva, sonra erkek kardeşler. Ve lehavat, kız kardeşler geliyor. Sümme sahirul marim, sonra diğer mahremler. Min zevil erham, kel aman vel ammat. Amcalar, halalar geliyor. Ve lehval vel halat, teyzeler, dayılar geliyor. Ve bükademil, ve yukaddemul ekrabu vel ekrabu, en yakın öne geliyor yani. En yakından sonra ona daha yakın, ona daha yakın. Min edna, yani bu sırayı gözetmek lazım. Onlara daha yakın olanlar geliyor. Sonra efendim mahrem olmayan akrabalar geliyor. Mahrem olmayan akrabalar keblam amcaoğlu ve mincila amca kızı ve evlad-ı ehval ve halat, dayıların teyzelerin çocukları geliyor. Sonra sümme bil musahare, dünürlük. Dünürlük meselesi var bir de. Evleniyorsun. Allah Teala bir sudan yarattığı insanı ondan sonra büyütüyor, erkek yapıyor, kadın yapıyor, evlendiriyor. Evlendirdikten sonra o su, bir sudan ne soylar, ne nesepler, ne sıhriyetler, ne dünürlükler, ne irtibatlar, ne akrabalıklar çıkıyor. Bir sudan, bir ananın babanın suyundan oluşan bir yaratılan bir çocuğun ne kadar daldan, budaktan dallana dallana akrabalıklar ilerliyor. İşte burada da musaharet geliyor. Anladım sen. Tabii eşinin annesi babası, bu da önemli. Çünkü eşin anne babası perişan olursa, senin de imkanın varken onlara bir yardımcı olmazsan, kaynanana kayınpederine, eşine de bu iş vurur mu? Vurur. Eşin bundan sıkıntı duyar mı? Duyar. O sıkıntı sonra sana da yansır mı? Yansır. Hem ne yansır? Hem ne yansır? Senin anandan beter yansır. Anladın mı? Sonra yangın çıkar. Evde, ocakta, yatakta yangın çıkar. Onun için kafanı çalıştır. Ama sırayı gözet. Karının anasını kendi anana takdim etme. Hanımını dinleyeceğim diye ananı babanı üzme. O zaman da helak olursun. Karı da kurtaramaz seni. Ona da dikkat et. Bu kulluk kadar zor bir iş yok. Allah'ın kulluğu kadar ubudiyet mükellefiyetleri, kulluk aleminin farzları, vacipleri, sünnet, müstahapleri, edepleri, haramları, mekruhları, müfsitleri, bunlar yani insan olmak kadar zor bir şey yok. Hayvan olmak ne güzelmiş. Olamıyorsun ki artık. Hayvana ne soracaklar? Bir şey sormayacaklar. Ancak işte başka hayvana zulmettiyse hayvanını kendi arzası, o kadar. Amcanın kızının efendim aç kaldı ya, yemek vermedin demeyecekler. Onun için ne diyorum? Beyaz Bestami miydi? Kaddesallahu esra'imle aleyhi. Süfyan Sevri de olabilir. O büyüklerden biri yani. Onu diyor. Ben diyor peygamberlere imrenmiyorum. Meleklere imrenmiyorum. Evliyaya imrenmiyorum. Ona imrenmiyorum, buna imrenmiyorum. Ya mübarek adam, sen hepsinden daha mı büyüksün de kimseye imrenmiyorsun? Niye? Çünkü onlar da yaratılmış mahluklardır diyor. Her birinin de ahirette ona göre, kendi mesuliyetlerine göre hesabı kitabı var diyor. Ya kime imreniyorum? Ben hiç yaratılmamış olanlara imreniyorum diyor. Keşke ben de yaratılmasaydım diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu mahşerde ümmetimin hali ne olacak? O kadar derde girdi ki keşke ben yaratılmasaydım dedi yani. Ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed'e, beni de yaratmasaydı dedi ya. Seni yaratmasa alemleri yaratmayacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık öyle buyurdu yani. Keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydım da hiç olmasa hesabım olmaz. Leyteni kütü kepşen fezebehuni ve kün Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, buna benzer çok rivayet. Koç olsaydım kesselerdi, yeselerdi, bari bir Müslümana kalori olurdum, kuvvet olurdum dedi ya. Şimdi benim halim ne olacak dedi ya. Onun için biz bu kadar rahat nasıl yaşıyoruz? Peygamberler korktular, ötleri koptu. Peygamberler, 8 bin peygamber zuhuratta görüldü. 8 bin peygamber dediler ki biz imansız ölmekten korkuyoruz. Dediler siz Allah'ın peygamberisiniz, masumsunuz. İmansız ölme tehlikeniz yok.
Ama Belam İbni Bağura dediler, İsmi Azam'ı biliyordu, en büyük veliydi. Bak iman söyledi ama peygamberde o yok. Ama biz yine korkuyu elden bırakamayız dediler. Onun için ya son nefesimiz meçhul, imanla ölebileceğim şey. Ama şimdi zulüm yaparsan, haksızlık yaparsan, büyük günahlar işlersen, haramlara takılıp bulaşırsan, sıla-i rahmi kesersen, ah alırsan, beddua alırsan, yani tabii ki imansız ölme riski çok artıyor. Hüsnü Hatime kitabını zaten hazırladım ettim de işte altından çıkamıyorum. Hangi kitaba çalışacağım ben de şaşırdım. Vakitlerim yetmiyor ama o kitapta bunların çoğunu yazdım bu dediklerim. Onun için biz mükellef ve mesul tutulmuş insanlarız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezemeyiz. Kafamıza buyruk iş yapamayız. Canım şunu istiyor, canım buna yardım etmek istiyor. Buna yardım etmeyeceğim, bu şeyle, bu beyle. Halasıyla kavgalı var, dayısından konuşmayan var. Anasıyla dargın var ya. Babasıyla düşman olan var ya. Ya senin bu lüksün yok. Bu seni doğurmuş. Bu lüksün yok. Kafir de olsa sen ona üf diyemezsin. Anan baban, iyi geçeceksin. Dolayısıyla ama şimdi bakıyorum Müslümanlar özellikle İslam'ı bildiklerini ve yaşadıklarını düşünen birçok Müslüman'da bile bu İslam ahlakını göremiyorum. En yakın akrabalarıyla selamı kelamı kesmişler. Şaşırıyorum ya, ne yapıyorsun ya? Teyzesinin görüşmeye ne diyor? Nasihat ediyorum. Bizim akrabada da var. Ya bu senin teyzen. Bu senin halan. O bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Ya senin böyle bir hakkın lüksün yok. O senin halan. Görüşmek mecburiyetindesin. Mahremin. Sen erkek olsaydın onunla evlenemezdin yani. Ne demek? En yakın mahremin ya. İşte ondan sonra başım beladan kurtulmuyor. Öbürü geliyor kocamla aram iyi değil. Belki geliyor paramız battı. Öbürü geliyor bilmem neremde hastalık çıktı. E ne olacaktı? Ne olacaktı? Sıla-i rahimi terk ettin. Ulaikellezine lanehumullah fe sammem ve ma absarum. Allah akrabayız arayıp sormayanlar lanet etti. Kulaklarını savretti, gözlerini kör etti. Ayetinin lanetine çarpıldın. Hele bir de zenginleştin, milletle irtibatı da kestinse buldun belayı. Ondan sonra yatım var, katım var, uçağım var. Ertesi gün sıfır battın. Ama sen böyle yaparsan kötü günde seni de kimse kabul çalmaz. Yani muhteremler, bu iş önemli diye ben size Allah için doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yine söylüyor. Dünürlük de önemli. Kayınvalide, kayınvalide önemli. Ona göre sonra komşu geliyor. Komşu hakkı zaten. Allah Allah. Mâ zâle cibrîlu yûsînî bil cari. Hatta zanentü ennehu seyverisû. Cebrail aleyhisselam geldi gitti komşu hakları. Geldi gitti komşu hakları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşuları vardı vesaire. Onlara bile kurbanda bir et gönderiyordu, bir şey yapıyordu. Komşu. Komşu haklarını bana tavsiye etti. Hatta zannettim ki bir de gelecek diyecek ki birisi öldüğü zaman komşusun mirastan payı var. Ya o kadar bu komşuyu öne geçirdi ki diyor. Ya Cebrail Aleyhisselam kafasına mı geliyor buyruk yani haşa. Ya Mevla gönderiyor. Ya zannettim ki diyor, tabii öyle olmadı. İslam'da komşunun mirastan payı yok. Ama zannettim ki diyor bu gidişle herhalde gelecek bir vahiy komşu mirastan da payı var buyurulacak yani. O kadar derece vasiyet oldu diyor. Tavsiye oldu buyuruluyor. O sonra yakın komşu, uzak komşu. He? 40 eve kadar komşu. Vel cari zil kurba, vel cari cünübi. Bak. Yakınlık sahibi komşu. Hem komşu hem akrabaysa çift dikiş. Mahremse üç dikiş. Vercani cünübü uzak komşu. Hani akraba olmayan komşu. Ama komşu. Ve sahibi bince yanındaki arkadaşın. Umre arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, ders arkadaşın vesaire vesaire arkadaş. Beraber yol yürümüşsün. Bunca hukuk var, bunca hukuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir baston yapıcı asa için bir ormana girdiklerinde kestiler. İşte efendim asalar getirdiler. Yamuk olanı kendi aldı. Düzgün olan asayı arkadaşına verdi. Sahabeye verdi. Ne dedi bu benim arkadaşım?
Bu bunu daha çok hak ediyor dedi yani. Düzgün olanı ona verdi mesela. Arkadaş hakkı bu. Şey dedi, akraba değil, arkadaş. Allah için beraber olmuşuz. Sohbet hukukumuz var. Şimdi burada geliyoruz, gidiyoruz. Aynı safta namaz kılıyoruz vesaire. Birbirini tanıyoruz, tanımıyoruz. Tabii tanısak daha iyi olur. Onun için tabii akrabalık ayrı bir şey. Mesela senin Ankara'da akraban olsa, burada da akraba olmayan bir komşun olsa, yapacağın bir iyilikte uzaktaki akrabayı mı tercih edeceksin, yakındaki komşuyu mu? Uzakta da olsa akrabayı. Zekatında, fitrende vesaire muhtaçsa. Akraba, uzakta da olsa akraba tercih ediliyor. Buna göre efendim meseleler İslamiyet'te mülahaza ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffif ankum, Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kulukal insan zayıfa, insan zayıf yaratılmış diye Allah bunu yarattığı kulunu seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu iyi niyetini görürse intekunu salihine, salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız fennehu kâne lillevvâbine gafura. Tabi eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabi sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun ananı üflüyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah hakkıyla yönelen demektir. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin feinnehu kâne Allah oldu lil evvabine. Ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onlara Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış, kusur, küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal geçse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında geçse sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayan sormuyor. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir fukara. O sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey diyeceksin, kasa açacaksın? He? Bankada kasaya altını koyuyorsun. Mezara da bir kasa yaptır bari. Gitmiyor da. Ne yapacaksın parayı? Ondan sonra akrabam beni aramasın, öbürü benimle görüşmesin, telefonla engelleyeyim, kimse bir şey istemesin. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Zıkkım yiyeceksin o zaman, ateş yiyeceksin. Neden? Zekatını vermezsen, fitresini vermezsen, kurbanını dağıtmazsan nasıl olacak? Bereketin kaçacak. Ne buyuruyor İmam Dahhak Hazretleri? Yemhullah maşa üsbit, Rahat Suresinin 39'da hati çok okuruz. Özellikle Berat Gecesi'nin duasında geçiyor. Allah levh-i mahfuzdan dilediğini siler, kaderlerden, kazalardan dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyurur. İşte İmam Dahhak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. İnnel racule leyasa yuraymu. Bir adam akrabasını arar, sorar, ziyaret eder, iyi niyetle davranır. Ve gitmek ve fi umri selaset ya. Revu mahfuzda yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Fezilullah fi umri selatin sene. Allah Teala buyuruyor. Akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablusi Hazretleri bu sayı rivayet.
Ve inne racüle lev tavramı. Bir adam da anasını, arabasını, babasını, son, halasını, teyzeni, akraba, yakın, uzak. Herkese ilişkiyi keser. O da köşeyi döndüm, kimseyi boş ver. Ve katbeke emni umri selâsım sen. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Lev-i mahfuzda. Ama feyhuddullahu ilâ selâsım. Allah-u Teala bir gün, 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsinler. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatül rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Ondan sonra İbnül Kemal'in hadisül erbain 40 hadisi var. Meşhur Şeyhül İslam İbnül Kemal Paşa 40 hadis toplamış. Mesela o hadislerden birinde ne buyuruyor? Es-sadakatü ve-sıletü fakirlere yardım, sadaka vermek. Bir de akrabayı arayıp sorup sıla-i rahim yapmak. Tamurani diyar ve tezidani fil amar. Evleri, ocakları mamur ederler, ömürleri ziyade ederler. Sadaka yok, sıla-i rahim yok. Evin, ocağın harap olur, viran olur. Herkes hasta olur, hastanelerden çıkamazsın. Ömrün bereketsiz olur, kısa olur. Yapma, Allah'ı dinle. Resulünü dinle Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ama buradaki müşkilat ecel ileri geri yapmayacağına göre Kur'an'da da feyza cacelüm la estehruna saatten ve la estehrumun buyurulduğuna göre bu nasıl artıyor, eksiliyor? Bunu kaç kere cevaplandırdım. Ama yine burada İmam Nablusi Şerhül Meşarik'ten naklediyor. Eceli muallak var. Eceli muallak nedir? Allah-u Teala meleklere göstermiş, lev-i mahfuza yazmıştır. Yoksa Allah'ın ilminde senin sadaka verip vermeyeceğin bilindiği için Allah'ın ilmi değişmiyor. Çünkü biliyor vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ama melek biliyor mu vereceğim mi vermeyeceğim mi? Bilmiyor. Lev-i mahfuz kendisi ne bilecek? Mevla oraya muallak yazdı. Anladın mı? Bunun 3 günü kaldı, bunun 30 senesi kaldı. Yazı böyle. Melek bunu görür. Melek Allah'ın ilmine vakıf değil. Bildirmediği sürece kimse bilemez. Ama ne zaman ki sen sadakasını öğrenmiyorsun, zaten Allah'ın ilminde o vardı yapacağın. Ama onu onlar bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? O yazıyı sildiriyor. 3 günü 30 diyor, seneye çıkarıyor. Mevzu budur. Burada ne vardır? Bereket vardır. Rızıkta bereket vardır. Ardından güzel anılmak nimeti vardır. Sanki hayattaymışın gibi. Şimdi İmam-ı Rabbani hayatı devam ediyor. Şah-ı Nakşibend devam ediyor. Hayatından daha fazla anılıyor şu an. Dünyanın her yerinde bu kadar ulema, evliya, Mahmud Efendi Hazretleri hayatından çok daha fazla, kürsüde sohbet yaptığından çok daha fazla anılıyor şu anda. Çünkü neden? Onlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar. Allah da senâ-i cemil bıraktı onlara. Güzel yad ediliyorlar. İşte bu bereket budur. Tamam mı? Öbürü 500 sene yaşamış, adını anan yok yani. 5 para etmez herif. Bir şeye yaramamış kimseye. Faydası olmamış yani. Zengin olsa ne fayda? Burada az ömürde Allah ona çok amel sevabı verir. O manada var. Ama bu ilmi kelamın derin meselelerindendir. Hatta bazı yansısına göre müteşabihata da giriyor. Fakat bizim burada anlayacağımız nedir? Sahih olan hadis şudur. La yezidul umra illel birru. Ömrü artıran bir şey varsa Tirmizi hadisi sahih. Bir tek odur. Nedir o? İyilik yapmak. Anana, babana, akrabana, sonra fakirlere. İyilik yapmaktan başka. Ömrü bir şey artıramaz. Ama demek ki bu artırıyor. Bir de ne vardır? Ve la yaruddu kaza illet dua. Kazayı da kaderi de duadan başka bir şey geri çeviremez. Zikir dua, zikir dua. Bela iniyor yolda kaparalada. O bela ne yapamaz? Sana gelemez. Şimdi onun için bazı kıssalar da vardı. Onları da okuyacaktım ama vakit kalmadı. Onu da çok önemli. Bunu da bir haftaya nasipse okusam iyi olacak. Yani şu bakımdan kadere rıza, kadere rıza, kazaya rıza, bu belalar bana niye geliyor? O ben sıla-i rahim yapıyorum. Sen diyorsun ki bela kalkacak. Ben sıla-i rahim yapıyorum. Anama babama iyi bakıyorum. Fakir fukara sadaka çıkarıyorum. Benim yine başımda bela var. O zaman başka bir hikmet var. Ya dereceni yükseltme var. Ya
geriden gelen başka bir hatalarına temizlik var. Yani Mevla yine sana iyilik yapıyor ahirete hesabı bırakmamak için. Burada da ince bir kadere rıza hakkında bir iki kıssa var. İmam-ı Suyuti naklediyor Teşhilül Erken kitabında. Onları da haftaya bir söylersem hepimizin bir acabası olan, yani imanda şüphe manasında değil de, yani ne bileyim en bozuk adamın tıkırı yerinde ben bu kadar iyilik yapıyorum, bana niye böyle oluyor gibi düşünenlere de bir faydalı ilim, hikmetli bilgi sağlayacak inşallah. Onları da okuruz. Bu kaldı hocam. Öbürleri yapıldı. İnşallahü Rahman. Efendim, ver cenazeler varsa söyleyelim. Ahmet Allan, evet. İbni Allan'ın adı da Ahmet Allan'mış. Şeyin amca, bunun amcası mı o? Tamam. Yani onlar da şeyden geliyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi Tacuddin Zekeriya Hazretleri. 1 milyon müridi var. Çok Mekke Medine'ye bütün tarikatı o götürdü. Onun müritlerinden İbn Allan Hazretleri amcası. O da Allan oluyor zaten. Bunların ailesi Allan ailesi olarak geçiyor. Tabii bunlar kimine de İbn Allan oluyor. Evet, Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefatlardan halleri sana malum, yerleri sana malum. Azabı olan varsa defurafı eyle ya Rabbi. Lütfü kerem eyle ya Rabbi. Zerre kadar imanı olanları bağışla, mağfiret eyle ya Rabbi. Erva için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme neval ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervanı haberdar eyle ya Rab. Bizlere de arkamızdan böyle okunmak hediyeler gönderilenlerden eyle ya Rab. Ya rabbel alemin, Gazze'ye yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Yemen'deki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle, Suudi Arabistan'daki ya Rabbi bu bombaları defurafı izale eyle. Haremeyni muhteremeyni muhafaza eyle. Bu İran şiasının, Husilerin, Şiaların, bunlar birbirine destek oluyorlar. Bütün İslam alemini ateşe verecekler. Bunların şerrinden ehli sünneti emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Kamplarda esir olanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Hapishanelerdekilerini halas eyle ya Rabbi. Açlarını doyur ya Rabbi. Çıplaklarını giyindir ya Rabbi. Hastalarına acil şifa ver ya Rabbi. Dertlilerin hemlerini gamlerini tefric eyle ya Rabbi. Bütün mahzun gönülleri tefrih eyle ya Rabbi. Ferahlara gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Türkiye İslam alemine lider eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların darına yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yöneticilerimizin sazlı kereminle ya Rabbi hayırlı kararlar almalarını nasip eyle. Amin. Yanlış kararlara imza atmaktan muhafaza eyle. Amin. Yanlarında iyi danışmanları yakın eyle. Amin. Kötü danışmanları uzak eyle. Amin. Nefislerin şerrinden onları da bizler de muhafaza eyle. Amin. Onlara da bizler de rüştümüzü, istikametimizi ilham eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmetullaha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi. الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var. Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni efendimize götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim dedim. Bunun üzerine Efendimiz, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illahu vel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Lalegül TV izleyicileri ve Lalegül FM dinleyicileri, Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Ümmetin Hizmetkarları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kerem Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nurullah Aydın hocamızla beraberiz inşallah. Bugün çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Kendisine bazı sorularımız olacak. Hocalarımızdan da çok tatmin edici ve çok detaylı bilgiler alacağımızdan eminim inşallah. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam,
1: iyisiniz
0: inşallah.
1: Siz de iyisiniz.
0: Hamdolsun hocam, sağlığınıza dua
1: edeceğiz. Allah'a emanet olun.
0: Hocam şimdi izleyenlerimiz var, tabii ki dinleyicilerimiz de var. Kerem Derneği olarak hayrın başı paylaşmaktır diyerek 2021 yılında bir yola çıktık.
1: Elhamdülillah.
0: 400 kişilik bir aşeviyle başladık. Şu anda aktif olarak 2 aşevi vesaire 70'ten fazla medrese, ihtiyaç sahibi aileler olarak muhtelif hizmetlerimiz var. Bunlardan sizlere birkaç soru soracağım. Çünkü sizler direkt yönetimin kendisinde olduğunuz için hem bizlere hem de dinleyici ve izleyici kitlemize de gayet rahat bir şekilde ve açık bir şekilde izah edeceğinizden eminim. Hocam öncelikle sizlerin de yıllar önce niyet ederek başlayarak ve hala da üzerinde sıkı şekilde durduğunuz aşevi çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Arada nükteler de olur. Veyahut da bu aşevinde özellikle hizmet ederken sizleri böyle buna daha çok teşvik edecek, sizleri bu şekilde bu işe gayret arttıracak olaylar da bize anlatırsanız arada çok memnun kalırız hocam.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılında bu yolculuğa çıktık Kerem Derneği olarak belli abilerimizle beraber. İlk aşevimizi İçerenköy'de kurduk. Böyle bir 60 metrekarelik bir aşevimiz vardı. Nasıl olsun da medrese talebelerine bir hizmette bulunalım dedik. Tabii ki medresenin en büyük sıkıntısı yemek. Malum talebelerle ilmi olarak hocaların vakit geçirmesi gerekirken bu sefer bir saat öncesindeki hazırlık, bir saat sonrası yemekleri kurma, kaldırma derken bir 2,5-3 saatlik bu işe zaman harcıyorlardı. Hamdolsun biz işin bir tarafından tutalım dedik. Bu yemek işini kısmen medreselerin ihtiyacını çözmek adına ilk bu hizmetten başladık. Çok da destek aldık, dua aldık. Sonra dedik ki biz bu işte biraz ilerleyelim, projemizi geliştirelim. Orada 300 kişilik bir yemek verebilecek kapasitemiz vardı. Daha sonra şu anki Keremlerin de merkezinin bulunduğu Kurtköy'deyiz. Zaten yayınımızı da oradan yapıyoruz. Burada bir teklif geldi. Büyük bir yapıydı. Yani 3-4 bin kişi kapasitelik bir yerdi. Maliyet hesaplamaları yaptık. Çok da böyle matematik hesabını yaptığında işin içinden çıkamayacağımızı düşündük ama yönetimdeki abiler gerekirse biz cepten tamamlarız bunu dediler. Zaten Allah razı olsun. Biz derneğimizi kurarken de derneğimiz belli başlı iş adamları abilerimizin de desteğiyle bu işler hep start olarak başladı. Bu özveriyle işin içine girilince Kerem Derneği'ndeki Kurtköy'deki aşevimizi açtık. Elhamdülillah. 2023'ün Kasım ayıydı. Daha sonra burada da 300-400 kişiyle başladık. Sonra iş büyüdü, gelişti derken şu an kapasitemizi zorluyoruz yani 3000 kişilik yemek çıkartıyoruz elhamdülillah burada günlük. Elhamdülillah. Ama burada önemli olan şu, yani bizim kafa yapısı da o. Burada önemli olan sayı değil hocam. Burada yemeğin lezzeti, giden yemeğin kalitesi, kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemli. Bizde bir standart var, o standartın dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Şu an 80'e yakın medreseye yemek veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'ten sonra Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıgazi o bölgeye de araç alıyoruz. O bölgeye de çıkaracağız. İnşallah. Bir dahaki sezona, buradan bağışçılarımıza da onu duyurmuş olalım. Bir dahaki sezona Kerem Derneği Anadolu yakasındaki tüm medreselerimize yemek verecek pozisyonda olacak. En azından lojistik olarak Kerem Derneği'nin araçlarının girmediği bir mahalle olmayacak. Yani bir başka aşevlerinden de yemek alıyor olabilirler. Ama bizim aşevlerimizden yemek almak isteyen Anadolu yakasındaki bütün medreseler bizden bu noktada talepte bulunduğunda oraya aracımız yok demeyeceğiz elhamdülillah. Bir dahaki sezon buna niyet etmişiz.
0: İnşallah.
1: Şu an zaten %70'ine Anadolu yakasının yemek veriyoruz medreselere.
0: Elhamdülillah. Peki hocam, bu aşevi hakkında bir sorum daha olacak sizlere. O kadar medreseye hizmet ediyoruz dediniz. Evet. Ve bizim için sayı önemli değil, biz standartı yüksek tutmaya, medreselerin alışık olmadığı ve biraz da hasret çektiği yemekleri vermek istiyoruz diye söylediniz. Peki evet. Hocam, bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Bu biraz zor olmuyor mu?
1: Hem yani... finansal açıdan zor, hem evet. takip açısından zor. Şöyle, biz de tabii o rahleden tedrisattan geliyoruz. Tabii sizin gibi ilme sahip değiliz. Ama şöyle bir durum var. Bu işe şöyle niyet ettik biz. Dedik ki en üst seviyede yemek vereceğiz. Yani ilim ehline, hani nasıl olsa ücretsiz yemek gidiyor. Hani ne olursa talebe yiyor değil. Kesinlikle. Evet. Biz ustalarımızı tamamen profesyonel yerlerden seçmiş durumdayız. İşe alımlarımız o noktada. Birçok kurumsal 100 bin, 200 bin kişilik yemek verdikleri yerlerden ustabaşlarımızı almışız. Ve onlara söylediğimiz şu, buradaki yemeklerin ücreti en yüksek şekilde ödeniyor.
0: Evet.
1: Bunu bilerek hareket edin. Çünkü burada en ufak bir müşteri kaybedersek, buradaki maliyetimiz çok yüksek. Kazancımız büyük olduğu gibi kaybedişimiz de çok büyük olur. Dolayısıyla bu hem de bağışçılarımız adına vekaleten konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla biz burada, arkadaşlar da muhtemelen videolarını gösterirler aşevinde.
0: Evet.
1: Biz burada hocam kağıt kebabı yapıyoruz. Yani burada pizza yapıyoruz. Ve tavuk ve et yemeklerimiz çok ağırlıklı. Yani belki hani rekabet gibi olacak ama hayırda yarışıyoruz. Yemek konusunda 5 yıldızlı oteller konseptinde yemek veriyoruz medresedeki talebelerimize. Hatta belki ileride şunu da yapabiliriz. Yemek verdiğimiz medreselerin numaralarını sisteme yükleyip bağışçılarımızın arayıp bizi denetlemek adına. Bunlar çok önemli. Biz burada vekaleten iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bütün hayırlar bize bağışçılarımızdan geliyor. Onların vekiliyiz biz. Dolayısıyla patron onlar.
0: Evet.
1: Onlar bizi ne yapabilir? Denetleyebilir. Girip medreseyi arayıp siz Kerem Derneği'nin yemeğinden memnun musunuz? Ki biz bunu kendi içimizde internet sitesinde sadece medreselere yönelik bir B2B sistem diyorlar ona.
0: Evet, onu soracaktım.
1: Evet hocam. Burada bütün medreseler siparişlerine giriyorlar sisteme. Biz 80'e yakın medreseyle hiçbirle temas kurmuyoruz. Onlar yemek menülerini görüyorlar, resimlerini. Evet. Oradan siparişlerini giriyorlar. Mesela en büyük sorun aşevi için en kolay olan şey. 100 tane talebesi var. Her bir çorbadan da 100. Atıyorum kıymalı patates 100. Bulgur pilavı 100. Ama orada mesela kıymalı patatesi çok seviyor talebe. Evet. Çorbayı çok seviyor. Bulgur pilavını sevmiyor. 30 kişilik istiyor. Şimdi bunu 30 kişi, diğerini 100 kişi ayırmak için burada sistem kurman lazım. Çünkü biri 30, biri 50, biri 70 farklı farklı şekilde gitmesi için burada ciddi bir personel çalıştırmanız lazım. Evet. Dolayısıyla medreselere ne yapılıyordu daha önceden? 100 ise hiç kimseye soru sormuyorlar. 100 kişi her bir yemekten 100 gidiyordu. 30'unu yiyorlardı. Diğer 70 kişilik yemek kalıyordu. Ertesi güne talebe bayat demeyelim de bir günlük bulgur pilavına bir daha yemek zorunda kalıyordu. Bir gün bir daha yiyorlardı. 3 günde yiyip öyle bitiriyorlardı. Biz şimdi onu kaldırdık elhamdülillah. 1,5 senedir. Kim ne istiyorsa siparişin ona göre giriyor. 30 kişilik çorba, 100 kişilik tavuk, pirinç pilavı varsa 100 kişilik. Bulgursa 30 kişilik giriyor ve sistem buna göre medreseye gönderiyor bütün yemekleri. Dolayısıyla bundan dolayı çok keyif alıyoruz. Bir, israfın önüne geçtik.
0: Evet.
1: İki, talebeler mutlaka günlük taze ve istedikleri yemekleri yiyorlar. Hem dediğim gibi lezzetli olmasına çok dikkat ediyoruz. Hem de bu sayıyı bu şekilde çözmüş olduk. Üstelik hocaları da girdiklerinde sisteme, hocam yemekleri oradan görüyorlar, puanlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve biz o gün bütün o yemeklerin ortalama puanını alıyoruz. Mesela bugün pirinç pilavı kaç almış? Bakıyoruz. Belki 3 tanesi medresini beğenmemiş olabilir. Ama biz genel kümülatife bakıyoruz. Diyoruz ki %99 başarıysa tamam, pirinç pilavı doğru yolda ilerliyor. O gün mesela çorba, mesela memnun olmamış olabilirler kıvamından, tadından. Ona mesela %60 başarırsa biz hemen ustalarımızla o günün ya da o haftanın raporunu alıp ona göre toplantılar yapıyoruz. Devamlı kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tamamen talebelere en güzelini vermek için, en iyisini vermek için, en lezzetlisini yapmak için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Hocam, burada ben küçük bir şerh düşmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu arada. Şimdi burada sunuculuğu bir tarafa bırakıp Kerem Derneği aşevinden yemek alan medreselerden birisi olarak ben yani Kerem Derneği Hafızlık ve Arapça kursunun yemek listesini dolduran aşevinden aşevinde yemek sayısını giren, hocamızın bahsettiği sisteme o sayıları giren kişi benim. Medresede o görev bana ait. Şunu söylemek istiyorum değerli seyircilerimize ve izleyicilerimize. Şeffaf olmak adına da biraz size konuşacağım. Medresemizdeki bizim normalde sayımız 23-24 civarı. İki öğün yemek aldığımız için de normalde 50 küsür civarında girmemiz gerekiyor. Fakat hocamızın da bahsettiği gibi biz bir hafta öncesinden, yani perşembe günü biz önümüzdeki bir haftanın yemeğini görebiliyoruz, çeşitlerini görebiliyoruz. Ve bizim medresemizdeki yaş aralığı da 11-18 olduğundan dolayı bizde yemek biraz daha dalgalanmalı bir şekilde ilerleyebiliyor. Mesela 50 kişilik değil de 70 kişilik biz yemek isteyebiliyoruz bazı durumlarda. Ve bazı durumlarda da tam tersine 50 kişilik değil de 30 kişilik isteyebileceğimiz durumlar olabiliyor. Ve bunları biz çok rahat bir şekilde derneğin, Kerem Derneği'nin kurduğu o sistem üzerinden girip, Allah razı olsun hocamız da şu an yanımda, çekimin yanı sıra biz normal sosyal hayatımızda da Nurullah hocamla birbirimize iletişime geçtiğimiz zaman hani genelde aşevi üzerinden, hani sorumlu ben olduğum için aşevi üzerinden iletişime geçeriz. Doğru. Aramızda da öyle tatlı bir nüans olmuştur yani. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu da size bu şekilde bir açıklama ihtiyacı duydum. Yani bir sunucu olarak değil, Kerem Derneği aşevinden yemek alan bir medrese olarak ve o medresenin sorumlu hocası olarak burada konuşmak
1: hocam
0: istedim.
1: Hocam siz zaten gruptan takip ediyorsunuz. Şimdi mesela bizim kız çocuklarımız var. Yaşları işte 8, 9, 10, 11. Bir grubumuz var. 23, 24, 25 grupları var erkekler. Bir kere aynı yaşta kız ve erkek bile farklı yemekler yiyorlar. Tabii. Bir de şimdi küçük kızlarımız var. Büyük erkeklerimiz var. Dolayısıyla hepsine hitap etmek istiyorsunuz. Kerem Derneği olarak yani bunu gerçekten ifade ediyorum. Kerem Derneği'nin yemek verdiği yerlerden bir tanesini başlarımızdan tanıyan varsa bunları çok rahatça sorsunlar, sorgulasınlar. Nohut mesela gönderiyoruz diyelim. Etli nohut yaparsak kız talebeleri şikayet ediyor. Evet. Bir kere geçenlerde şöyle bir sorun oldu. Ortalamamıza baktık. Ciddi anlamda düşüş var. Hemen bu işe müdahale ettik nedir diye. Hemen medreselerle temasa geçtik. Dediler ki mesela kız talebelerimiz nohutu etsiz yiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu sefer nohutu etsiz yaptık. Bu sefer o düşüş devam ediyor. Bu sefer sorguladığımızda 23 yaş grubundaki hafızlar, Arapça okuyanlar onlar da etsiz yemek mi olur diye şikayet ediyorlar. Bir de böyle bir kıymetli başlıklarımız, böyle bir durumumuz var. Tabii ki biz mutlaka elimizden geldiği kadar butik iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Şöyle bir çözüm yaptık. Ustalarımızla toplantı yaptık. Şimdi yeni bir sayfa açtık. Örnek veriyorum. Bir yemek çıktığında etli mi etsiz mi? Etsiz isteyenler etsiz sipariş veriyorlar. Etli isteyenler etli sipariş veriyorlar. Ve biz yemekleri buna göre gönderiyoruz. Hamdolsun şu an ortalamamız yine yükseldi. Yani neyi talep ediyorlarsa elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Kış mesela sebzeleri vermek istiyoruz ama malum pırasayı, işte ıspanağı çocuklar yemiyorlar. 80'e yakın medresemizin içinden 2 tane anket yapıyoruz biz. Evet. Hangi yemekleri istersiniz? 2 tane ankette medresenin çok et ve tavuk geliyor bize. Evet, biraz sebze gelsin. Normalde tam tersi olur. Ama bizde elhamdülillah yani ette ve tavukta her türlü talebelerimize bu şekilde yemekleri gönderiyoruz. 2 tane medrese için geçen hafta menü açtık ve o 2 tane medreseye sebze yemeği gönderdik. Diğerlerini normal gönderdik. Yani biz yönetim olarak bütün abilerimiz bu işle dertlenmiş durumda. Ya biz bunu istediğimiz için yapıyoruz. Yoksa bu işin gerekliliği tabii ki bu ama biz bunu gerçekten arzuluyoruz ve daha iyisine getirmeye çalışıyoruz. Hatta ileride hedefimiz kız talebeleriyle erkek talebelerine ayrı aşevleri koordine etmek, mutfak kurmak. Kızların yemekleri biraz daha farklı oluyor.
0: Evet.
1: Daha onlar böyle ağır yemekleri yemiyorlar. Buna kadar niyet ettik. İnşallah Allah nasip ederse hedeflerimiz içinde bu da var. Bu işi yapacağız yani Allah nasip ederse bağışçılarımızla beraber. Yani çok rahat olabilirsiniz, emin olabilirsiniz. Buraya göndermiş olduğunuz, Kerem Derneği'nin aşevine göndermiş olduğunuz her kuruş burada gerçek değerini buluyor. Kesinlikle bizde biriktirme, kenarda tutma, başka bir yatırım yapma gibi bir faaliyet yok. Burada gelen neyse o şekilde medrese talebelerinin ve birazdan da belki konuşacağımız ihtiyaç sahiplerinin, sadece Kerem Derneği medrese talebelerine bu yemekleri sunmuyor. Birazdan konu geldiğinde onu da konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine kadar her yere bu yemekler Allah'ın izniyle sizler vesilesiyle ulaşacak.
0: İnşallah hocam.
1: Evet.
0: Bu hedeflerinizden bir tanesine de biz ulaştık. Muhtemelen siz çok yoğunluktan dolayı şu an aklınıza gelmiyor. Hatırlarsanız hocam 5-6 ay öncesine kadar medreselerimizden bir şikayet gelmişti bizlere. Şimdi bizde araç kısıtlaması olduğundan dolayı makarnayı salçalı yaptığımızda aynı araç birçok yere ulaşma zorunda olduğu için Yemekler de sıcak olup dışarıya o şekilde çıktığından dolayı salçada biraz ekşime oluyordu evet. ilk başlarda. Ve bunu da bu şekilde biz medreselere bir anket yapıldı. Ben de bizzat o aşevinden yemek alan medrese olarak anketi o şekilde onayladım. Hani makarnayı soslu mu yapalım, sossuz mu yapalım? Sade mi olsun, salçalı mı olsun diye. Evet. Bu ekşime olayının önüne geçmek için hatta sade çıkardınız. Sade istemeyen medreselerde aylık olarak ketçap mayonez desteğinde bulundunuz. Yani biz size soslu gönderemiyoruz, alın bari siz soslayın tarzında. Böyle bir sorunu çözmüş olduk. Bu sorunu çözdüğümüz gibi ilerleyen zamanlarda daha güzel
1: i̇nşallah.
0: Şekilde ilerleyeceğiz
1: inşallah. Daha da iyisi hocam. Olacak Allah'ın izniyle. Çünkü medreselik talebe en iyisine layık. Kur'an talebesi. Böyle evet. ahir zamandayız. Geliyorlar burada bir hafta. Bazıları gurbetten geliyorlar. Hele bazıları 6 ay, 1 sene ailesini görmeyen Tacikistan, Özbekistan'ın talebelere yemek veriyoruz. Yani hatta benim bir videom var. Belki arkadaşlar verir mi bilmiyorum. Yani 4,5 yaşında hafıza başlamış. Böyle ben onu oturttum kucağıma, bir Fatiha-i Şerife'yi okuttum. Ya bu insanlar ailelerini terk edip orada tabii ki İslamiyet'in yaşanması çok zor. Orada sakalı şerifle bile dolaşmanız mümkün değil. Orada Türkiye'de talebesi yani talebe olarak göndermiş oldukları çocukların öğrendiklerinde orada cezaevine atıyorlar. Ve bu insanlar buraya bu şekilde gelmişler 6 ay 1 sene kesinlikle ne anne ne baba hepsinden fedakarlık yapmışlar. Buraya hicret etmişler. Biz bunlara da yemek gönderiyoruz. Hatta Özbekliler şöyle dediler. Dediler ki biz hani Türk yemeklerine çok alışkın değiliz. Hani Allah razı olsun bize yemek vermek istiyorsunuz. Bir de bizde şöyle bir şey var. Yani bizden yemek almak isteyenler bize geldiği gibi biz yemek vermek için de insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani genelde yemek almak isteyenler aşevini ikna etmeye çalışıyorlar. Kapasiteniz var mı, bize verebilir misiniz diye. Biz bu Özbekistanlı tahmin ediyorum 20'nin üzerinde talebesi olan yere gittiğimizde dediler ki Allah razı olsun buraya kadar geldiniz ama bizim talebelerimiz o yemekleri yemez. Özbek aşçımız var. Dedik ki bize bir hafta müsaade edin. Bir hafta yemeği verdikten sonra aşçıyı da göndermek durumunda kaldılar. Hem bir finansal artılar oldu. Şu anki yemeklerini o günden beri biz veriyoruz elhamdülillah. Yani dolayısıyla nasıl bir hizmete bağışçılarımız sebep oluyorlar ve göndermiş oldukları şeyler nasıl hizmetlere vesile oluyor? Bunları da bilmeleri için bu detayları anlatıyoruz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet. Güzel. Çok güzel oldu. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümle.
0: Hocam şimdi de Kerem Derneği'nin bir başka çalışması ve bu da çok önemli detaylar içeren ve çok mühim meseleleri içeren bir çalışma. Hafızlık bursu hocam. Evet. Normalde hafızlık bursu dediğimiz zaman değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimizin kulağına gayet normal bir şekilde gelebilir ama bizim burada yakaladığımız küçük bir nokta var. Daha çok ben onun üzerine sizin değinmenizi isteyeceğim. Özellikle hanım hafız kardeşlerimize bu konuda sizin hafızlık bursu sağlamanız var. Ve bir de bunun yanı sıra hafızlık bursu veren kişilerin tahminimce herhalde siz şeyden bahsediyordunuz. İşte hafız bursunu verdiği talebeyi takibini yapabilecek. Evet. Onun üzerine biraz sizden dinleyebilir miyiz? Biraz
1: konuşalım. Şu an hafızlık bursuyla ilgili 677 tane hafızlık bursu veren bağışçımız var. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Biz tabii normalde hafızlık bursunun bir havuza toplanıyor idi ve bu hafızlara bir şekilde daha

0: proje geliştirdik ve bunu internet sitemize yayınladık. Dedik ki artık hafızanızı sen belirle. Ünsiyet kurdurduk. Belli dönemlerde onlara o hafızlardan dua videoları, evet, dua mesajlarını gönderttir. Tabii ki mesela çok güzel şeyler oldu şahit olduğumuz. İşte Mustafa amcacığım, sizin vesilenizi okuyorum. Şu an 16 ile gidiyorum. 4 ay kaldı hafızamın bitmesine. Okumuş olduğum her harfle ilgili Mevla Teala'nın bana vermiş olduğu bütün sevaplara sizi de ortak ediyorum. Şimdi bunu duyup da böyle bağışçıların çok etkilendiğini ve ciddi anlamda bu bizim burs alma yapımız tamamen kendi etraflarına referans olarak, yani biz çok reklam odaklı değil de duyanlar bu şekilde bize çok ciddi bir burs göndermeye başladı. Ve bu iş Allah'ın izniyle şu an kız medreselerimiz, erkek medreselerimizde şu an bir 500-600'e yakın daha talebemiz var. İnşallah onların da burslarını aldığımızda bütün talebemizin burslarını almış olacağız. Şunu bilsin istiyorum başçılarımız. Göndermiş olduğunuz burs Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımız tarafından sizlere hangi hafıza burs verdiğinizi, tabii ki sadece bayanlar için mahremiyetten dolayı isimlerinin baş harfi ve soy isimlerinin baş harfini alıyorsunuz. Memleketini alabiliyorsunuz. Eğitim sürelerini takip edebiliyorsunuz. Bizler ikişer aylık süreçlerde sizlere WhatsApp'tan o hafızanızın ne durumda olduğunu, eğitim süresinin ne olduğunu, devam edip etmediğini, hepsinin bilgisini aktarıyoruz. Siz artık kime burs verdiğinizi biliyor olacaksınız. Şu an erkek hafızlarımızın tamamı burs alıyor. Kız hafızlarımız kaldı. Onlar da Allah razı olsun hepsinden, böyle küçük yaşta çarşafı şerifleriyle medreselerde gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Şimdi bunlara burs vermek büyük iş yani.
1: Ve böyle zor bir zamanda.
0: Böyle bir zor zamanda hocam, bir de şöyle düşünün. Şimdi vermiş olduğum, burs vermiş olduğum bu hafız yarın bugün hoca hanım olacak.
1: Evet.
0: Ondan sonra talebeler yetiştirecek. O talebelerden hoca hanımlar çıkacak. Onlardan hoca hanımlar derken bu böyle büyüyecek. Yarın kabirde belki kendi öz evladımız bize bir Fatiha okumazken onların okumuş oldukları, onlardan kaynaklı diğer talebelerin okumuş olduğu bütün bu sevaplar kabirde bize nur olacak. Yani İnşallah. Çok aklımızı yerinde kullanmamız lazım. Şu dünyada geçici olan bu dünyada yaşarken bu bursları, bu hafızlara, ihtiyaç sahiplerine neyimiz varsa bu konuda destek olmamız lazım. Hafızlık noktasında dediğim gibi bir 500-600 tane daha inşallah hafızımız var. Onlar da burs alabilirsek inşallah şeyi kapatacağız. Hafızlık yapısını sistematik olarak kapatacağız. Onlar mezun olduğunda yeni aldığımız talebeler tekrar burs talebimiz olacak yani inşallah.
1: İnşallah. Yani burada şunu belirtmek istiyorum hocam özellikle. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bizim buradaki amacımız kesinlikle daha fazla talebeye burs verelim, daha fazla talebeye para toplayalım değil. Şu manada değil. Eksiğimiz para değil. Bizim eksiğimiz hayrın başı paylaşmaktır diye kurduğumuz cümledeki o paylaşmak. Biz bunun eksikliğini ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Çünkü bugün evet nesil zor bir şekilde ilerliyor diyoruz. Kötü bir şekilde ilerliyor diyoruz maalesef. Ve bunu düzeltmek isteyelim diyoruz. O yüzden medreseler açıyoruz. Fakat ne yazık ki çok ciddi sorunlarla bazen yemek olabiliyor. Bazen kendi şahsi mental sorunları olabiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda kişinin ben medresemi açtım, elimden geleni yaptım ama daha fazla ilerleyemedim dememesi için Kur'an-ı Kerim'in diğer ucundan da biz tutarak bağışçılarımızla medresedeki talebelerimiz ve hocalarımız arasında bir köprü olmak istiyoruz. Bizim amacımız tamamıyla bu. Yoksa sayılar ve rakamlar bunlar tamamıyla değişebilir. Burada bizim amacımız Kur'an-ı Kerim'in bir ucundan tutup Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bu ümmetten, bu nesilden, bu gençlikten söndürmemek.
0: Hı.
1: Ve aynı şekilde babalarımızın ve dedelerimizin bize öğrettiği bu düsturda bizim de kendi evlatlarımıza öğretebileceğimiz bir yol açmak. Amacımız daha çok bunun üzerine diye düşünüyorum.
0: Ya hocam yani Mevla, siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Mevla buyuruyor ki Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu intansurullah yansurkum. Sadakallahu azim. Kim benim dinime yardım ederse ben de ona yardım edeceğim buyuruyor. Yani Mevla'nın dinine yardım edilmesine ihtiyacı yok haşa. Ama biz işe sahip çıkmamız, duruşumuz önemli. Bu ahir zamanda bu kadar talebe burada ya kendini hapsediyor medreseye. İnternet yok, sosyal medya yok, oyun yok, o yok, bu yok. Tamamen gece gündüz Kur'an'la hemhal. Dolayısıyla yani bugün 1500 TL burs bedelimiz, bunu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Yani o gönderilmiş olan rakam bizim hayatımızı kurtaracak. O hafız dediğim gibi kişinin kendi

0: kendi çocuğundan belki alamadığını o
1: Hafızdan
0: yavrumuzdan hafız olduğunda, hoca olduğunda
1: alıyor.
0: alacak. Bir hoca efendi vardı, bana şöyle bir kıssasını anlattı. Dedi ki şu an tahmin ediyorum, büyük hocalardan biri, ismini burada zikretmek istemiyorum. Özelde bana şunu söyledi. Bir Almancı dedi, amcam vardı. Bana dedi o zamanın parası 100 mark gönderiyordu dedi. Sonra dedi neyse okudu, hafızım bitti. Arapça dedi eğitimimi bitirdim. Tefsir ihtisas derken medrese açtık. Efendi Hazretlerimizin de vesilesiyle. Sonra dedi işte orada 20 talebe, 50 talebe, 100 talebe derken şu an tahmin ediyorum. 5000'e yakın talebesi var.
1: Maşallah.
0: Tahmin ediyorum bir 1500 üzerinde de hoca yetiştirmiştir yani. Yaşı bizden çok büyük. Dedi ki o amcamız görse ki o göndermiş olduğu 100 markla
1: Evet.
0: neler olduğunu, ne gibi papatyalar açıldığını görse, bu kadar hoca efendinin ve onların da yetiştirdiğini, sonucunda vesile olduğu için Mevla Teala onu yetiştirdi, ondan onu yetiştirdi derken, herkes birbirine vesile olduğu için o 100 markla nasıl bir kazanç elde ettiğini hepsi ahirette görecek. Biz de göreceğiz. Onlar da
1: İnşallah.
0: görecekler. Onun için bence bu rakamları küçümsememek lazım. Göndermiş olduğumuz o rakamlarla burada çok büyük işler oluyor. İnşallah biz bağışçılarımızdan sağ olsunlar zaten çok büyük teveccüh ediyorlar. Yani biz her gün burada ciddi anlamda hafızlık talebiyle ilgili bazen hatta ciddi rakamlar geldiğinde dönmekte zorlanıyoruz. Hele bu programların ardından çok ciddi talep oluyor. Ama hepiniz hafızınızın ismini, kaçta gittiğini sizler de takip edin. Bizler ikişer ayda bir atıyoruz bunları ama sizler bize dönüp bir ayda bir de sorabilirsiniz özel bilgi olarak. Biz onu tekrar medresesinden arayıp öğrenip size bilgisini verebiliriz. Onun için devamlı Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımıza, bağışlarımız ünsiyet halinde olsunlar. Sorgulasınlar, sorsunlar. Aşevi ile ilgili de verdikleri paraların nereye gittiğini, hangi talebelere gidiyor, hepsini sorgulayabilirler. Yerlerini gelsinler, bizi ziyaret etsinler. Hangi talebelere yemek veriyoruz, hangi medresede veriyoruz, misafir edelim. Aşevimize misafir edelim. Yani bence de sade vermek de çözüm değil. Verdiğimiz zaman arkasını da takip etmemiz
1: Evet.
0: lazım.
1: Evet,
0: Öyle değil mi hocam?
1: kesinlikle,
0: Yani
1: kesinlikle,
0: takipçisi
1: kesinlikle.
0: olmamız lazım. Çünkü burası bir iştirak bir yapı. Herkes burada ortak.
1: Evet.
0: Bizler burada sadece bu bağışçılarımızın vekiliyiz. Onun için biz sorguluyoruz. Biz mümkün olduğu kadar en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ama bağışçılarımız da bu işin patronu olarak işi takip etsinler.
1: Evet, inşallah hocam. Hocam, bir diğer ve son meselemiz olarak Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği sonuç olarak bir sivil toplum kuruluşu.
0: Evet.
1: Her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi de bizim rutin olarak ihtiyaç sahibi ailelere bir çalışmamız var. Böyle son günlerde çok benim kulağıma geliyordu. Aynı zamanda birkaç yerde de görüyordum. Fakat net bir şekilde ben de daha kesinleştiremedim bunu da. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de ihtiyaç sahibi ailelere mobil aşevi projeniz varmış hocam, Kerem
0: Evet.
1: Derneği'nin. Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir
0: O uzun
1: misiniz?
0: zamandır vardı. Uzun zamandır vardı. Çünkü şimdi ilimle uğraşan talebelere bu noktada bu aşevimiz hizmet veriyordu. Ama
1: Evet.
0: tabii ki ihtiyaç sahibi ailelere de bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Mutat ulaşamıyorduk. Ulaşıyorduk ama mutat bir şekilde onlara temas edemiyorduk. Dolayısıyla şimdi mobil aşevimiz elhamdülillah bu projemiz gerçekleştirdi. Aracımız da geldi.
1: Elhamdülillah.
0: Şimdi bu mobil aşeviyle beraber bütün ihtiyaç sahiplerine şu an bölgemizde 35'e yakın aileyle başladık. Ramazan-ı Şerif'te nasip oldu bu da.
1: Ne
0: İnşallah
1: güzel.
0: bu projeyi büyüteceğiz.
1: İnşallah hocam.
0: Sıcak yemek göndereceğiz. Zaten aşevimizde yemekler pişiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aynı sıcak yemeği ailelere kapılarına kadar göndereceğiz. Belli dönemlerde kumanya vereceğiz. Şimdi kumanyada şöyle bir şey var. Sıcak yemek kumanyadan daha önemli onlar için.
1: Evet.
0: Daha önemli. Çünkü kumanya alacağız. Yakıt var, o var. Yemek yapma zamanı. Yemek yapabilen var, yapamayan var. 70 yaşında teyzemiz var. Tek başına kalıyor. Şimdi buna biz kumanya versek ne olacak? Bir çuval un versek. Ondan ekmek yapamaz.
1: Yani.
0: Dolayısıyla bu mobil aşeviyle beraber onlara sıcak yemeği muhtat bir şekilde hedefimiz haftanın 3-4 günü bazen 2 günlük yemek vererek tabii ki oradaki lokasyonun düzenini kurarak sıcak yemek vermek. Bunun yanında kumanya alabilecek ve yemeğini yapabileceklerine de kumanya teslimi yapmak. Böyle bir hedefimiz var. Şu an 35 aileyle başladık. Buradan da hem Anadolu yakası için tabii ki bu ilanımız, ihtiyaç sahibi, gerçekten etrafınızda düşkün, yaşlı, yatalak hastalar olabilir, kendi yemeğini yapamıyor olabilir, ciddi anlamda finansal olarak sıkıntıda olabilir. Bunları da bize bildirin. Yani bu program sadece kendi hizmetlerimizi anlatıp onun karşılığında da sizlerden bir bağış talebi değil. Aynı zamanda da sizler bağış yaparken bu ihtiyaç sahiplerini de Anadolu yakasında, İstanbul'dayız çünkü biz, İstanbul Anadolu yakasında ne kadar ihtiyaç sahibi aile varsa bizimle temas kurdurabilirsiniz. Allah'ın izniyle bu araçlarımız kapasitemiz yettiği sürece onların da ihtiyacını karşılamak için mutlaka devreye girecektir. Çünkü yani fakir ve miskini yedirmek işi çok önemli, öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bununla ilgili ayet-i kerime de var. Dolayısıyla namaz kılıcılardan değildik ve aynı zamanda da siz devamını getirin hocam. Neydi? Biz fakirleri ve miskinleri yedirmiyorduk.
1: Yedirmezdik.
0: Dolayısıyla şimdi tabii ki ilim ehli çok önemli ama burada da ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmak, onların dertleriyle hemhal olmak çok önemli. Biz şimdi onunla ilgili de şöyle bir proje düşünüyoruz. İnternet sitesinde ailelerin isimleriyle, soy isimleriyle anılmak üzere bir proje yapacağız. Bütün ailelerin, izin verenlerin.
1: Yani hem isim hem soy isim mi hocam?
0: Yok, şöyle mesela örnek veriyorum. Aydın ailesi diyelim. Emir ailesi. İnternete gidecek. Orada belki 40-50 tane aileyi bulmuş olacak.
1: Evet.
0: İçine girdiğinde bütün o ailenin hikayesi orada yazıyor olacak. Yazıyor olacak. Tabi bunların hepsi onay alınarak.
1: Evet.
0: Bunun okeyini, yani tamam diyenlerin şeyleri
1: izniyle olmuş izniyle olacak. Yani olacak. Bir rencide durumu olmaması için.
0: Zaten biz asla bayanları zaten mahremiyetten dolayı göstermiyoruz. Onların onayıyla evlerin resimlerini çekiyoruz. Zaten kim olduğu da çok belli olmuyor. Dolayısıyla orada ailenin isim verilmeden yapısı ne? İşte iki tane yetim olduğu. Dolayısıyla bayanın, örnek veriyorum, 55 yaşında olduğu. Dolayısıyla haftada 2 gün 3 gün temizliğe gittiğini, evine giren rakamın 7000 TL olduğunu, dolayısıyla etrafındaki komşular vesilesiyle geçimini sağladığını, evinin resimlerini koyarak sitemizde olacak. Hedefimiz bu. Girecek bağışçımız orada bütün aileleri görebilecek hikayesini. Hangisi gönlüne yatıyorsa oraya girip hemen bağış butonu zaten o ailenin altında olacak. Direkt oraya bağış yapabilecek. Bizde arka planda hangi bağış hangi aileye geldiyse,
1: evet,
0: ekstra bu aşevindeki yemeklerin ve kumanyaların dışında bahsediyorum. Çünkü mesela biraz önce bir haber geldi. Bebeği olmuş, beşik yok. Misal.
1: Evet.
0: O bütçe nereye geldiyse o bütçe oraya kullanılacak. Aha. Yani hangi aileye bütçe geldiyse o aileye bütçe kullanılacak. Bizim bu zaten hafızlık bursundaki stratejimizin aynısı.
1: Evet.
0: Yani kişi ihtiyaç sahibi aileye para gönderiyorum değil. Hangisine gönderiyorum? Oraya gönderiyorsa oraya kullanılacak. Başka bir aileye gönderiyorsa oraya kullanılacak. Belki de bir ailemiz oluyor. Mesela bağışçımız, yetimlere karşı özel bir alakamız var hepimizin. Evet. Mesela yetim aileye gördüğü zaman öbür tarafta da bir ihtiyaç sahibi var. Burada yetimler var. Direkt girip yetimlere mesela bağış yapıyor. Biz o gelen bağış nereye geldiyse, hangi aileye geldiyse ona kullanıyoruz. Dolayısıyla böylelikle de Anadolu yakasında inşallah Allah'ın izniyle dua etsinler bağışçılarımız. İnşallah bu hizmetlerimiz bütün İstanbul'un tamamını kapsasın Allah'ın izniyle. Böyle de bir projemiz var. Hayata geçti. İnşallah Allah'ın izniyle dua buyurun. Daha da böyle bereketli olsun hizmetlerimiz.
1: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, imkanımız dahilince, hocamızın da burada detaylı bir şekilde tarif ettiği üzere ihtiyaç sahibi ailelere ve medreselere ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbimizden razı olsun hocam. Çok Ecmain. Teşekkür ederiz.
0: Allah Teala bağışçılarımızdan razı olsun.
1: Amin. Allah razı
0: Onların
1: olsun.
0: Onların vesilesi oluyor bu işlerin hepsi.
1: Evet, bilmukabele. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ecmain.
1: Yani bu bilgilerle bizi gerçekten çok açtınız. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimizin hakkında da herhangi bir soru işareti kalmadığına eminim.
0: Bu işlerin mimarı onlar. Patron da onlar. Dolayısıyla biz buraya çıkıp aslında kendi hizmetlerimizi tanıttığımız gibi bir nevi bağışçılarımıza da rapor veriyoruz. Yani bu göndermiş olduğunuz paralar nereye gidiyor? Hangi kaliteyle hizmetler veriliyor?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizi burada dinleyecekler, bizi beğenmeyecekler. Biz sizin vermiş olduğunuz bu hizmetten memnun değiliz deyip ya kesecekler evet. ya da siz gerçekten bu şey yapıyorsunuz. Biz şeffafız hocam. Bizim bir daha söylüyorum aşevimize gelip denetleyebilirler. Girip kapıya selamünaleyküm ben buranın patronuyum deyip aşevinin temizliğini, idaresini, her şeyini denetleyebilirler. Yemek verdiğimiz medreselerimizi arayıp biz buranın patronuyuz size yemek verdiriyoruz. Memnun musunuz değil misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sorgulanmakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Biz burada bir nevi hizmetimizi tanıtmanın dışında bir nevi başlarımıza rapor vermiş olduk yani.
1: Evet Allah razı evet. olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz iddialı oldu ama bunun altından kesinlikle kalkabileceğimize ben de bilmüşahede yolu da eminim yani
0: sıkıntı
1: hocam.
0: Yok,
1: çünkü bizatihi bizler de tabii ki iki kat aşağıda bize nereden yemek geliyor diye insan olduğumuz için gidip bakıyoruz. Bu zamana kadar da herhangi kötü bir duruma denk gelmedi.
0: Hocam biz Kerem Derneği olarak yemek verdiğimiz bütün medreselerin hepsinin açık olduğu bir grup var. Siz de o grubun içindesiniz.
1: Evet,
0: bizlere şunu diyorlar. Biz hayatımıza ilk defa böyle bir hani özveriyle bir grup kuruyoruz ve evet. anket yapıyoruz. Ankette yemeklerimiz tartışılıyor. Yani normalde böyle bir grup kimse kurmaz. Çünkü yemekte bir usul vardır.
1: Evet.
0: Yemekte hiçbir zaman yemek verilen, toplu yemek verilen yerlere yemek nasıl diye sorulmaz. Çünkü sorulduğu zaman mutlaka biri tatsız, biri tutsuz, biri öyle, biri böyle. Çok fazla ustayı çalıştırma şansınız olmuyor.
1: Evet.
0: Ama biz bu noktada gerçekten böyleyiz. Mutlaka sorguluyoruz. En ufak bir şekilde ne varsa bakıyoruz, iniyoruz. Bu istisnaysa sıkıntı evet. yok. Ama genelse mutlaka bir ona müdahale ediyoruz ve daha iyi olması için uğraşıyoruz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Amin ederiz. Ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ümmetin Hizmetkarları programının daha sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için, şefkatle bizleri düşündüğünüz için, hafızları ve ihtiyaç sahibi aileleri gözden ayırmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz.
2: Ümmetin Hizmetkarları sona erdi. Selam sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati Müslim. Onun selamı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulunur. Selam Allah'ındır ya lain. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şöyle anlatır şeytan. Ve daha sonra diyalog böyle devam eder. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. İzzet sahibi Rabb'in katından bir melek geldi ve dedi ki, Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Söylediklerini yalan katarsan seni kül ederim. Düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte ben bu emir üzerine geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Şimdi sorular sorulacak kendisine. Lütfen buraya dikkat ediniz. Soruyu soran iki cihanın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında sahabeleri ve insan kılığında gelen şeytanın cevapları. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim yoktur. Ya lain. Benden sonra en çok kimlere buğzlusun ve sevmezsin? Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra, temizlik işinde yıkadığı yeri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra, sabırlı olan bir fakiri. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz. halinden de şikayet etmez. Peki, bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki şükreden zengin olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki, aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Ümmetim sadaka verince halin nasıldır? O zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testereyle beni ikiye böler. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. 1. Allah-u Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. 2. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3. Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasına bir perde yapar. 4. de Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyunca şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bu cümleyi duyan iblis şöyle dedi. Heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli bir vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi görmezler ve bilmezler. Beni yaratan ve bağız gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini, alimlerini, ümmilerini, okumuşlarını, facirlerini. Hasılı, bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Sana göre ihlas sahibi, muhlis kullar kimlerdir ya lain? Bir kimse dirhemi ve dinarını sever. O Allah için ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem dirhemi, dinarı sevmez, övülmekten hoşlanmaz, hemen onu bırakır kaçarım. Bilmez misin, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Benim 70.000 tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte 70.000 tane de şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla. Gayet iyi geçiniyoruz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar, bir tepeden öbürüne. Hep dolaşıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böyle onların ihlasını alıkoyarım ve bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerin onlar farkında değildir. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçer ve şöyle der. Rahip Varsisa tam 70 yıl ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta, duası bereketine şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allah Teala aziz kitabında ona şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki, o insana kâfir ol dedi. Vaktaki o kâfir oldu. Bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ben Adem ve Havva'ya yalan yere Allah'a and içtim. Benim gönlümün eğlencesidir yalan. Gıybet ve kuğuculuğa gelince, onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim evlilik üzerine yemin ederse, günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim evliliği ağzına alırsa, ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocukları olur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, namazı an be an tehir edene gelince, değerli dinleyenler buraya dikkat. Namazı an be an tehir edene gelince, onu da anlatayım. Her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazı kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken, bir sağa baksana, hadi bir sola bak derim. O da bakar ki böyle yaptı, yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve öylece onun huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Çabuk kıl, çabuk kıl derim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmaktan da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeye, rükudan kaldırırım. İşte böyle yaptığı için de kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bundan da mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o esnerken elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın? Ben onlara ne tuzaklar kurarım? Miskinlere, çaresizlere, zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim, namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler için. Sonra da hastaların yanına giderim. Namazı bırak! Çünkü Allah hastalara zorluk yok diye buyurmuş. Namazını kılmasan da olur. Ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse, Allah huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Eğer sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalan varsa Allah'tan dile, beni kül eylesin. Sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Ya İblis, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyenler. Peki dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir ya layin? Sarhoşlar. Misafirin kim? Hırsızlar. Elçin kim? Sihirbazlar. Senin sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Peki senin kalbini ne kırar ya layin? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki, senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi eritir. Peki, cismini ne parçalar, ne çürütür? Gece gündüz Allah'a yapılan tevbeler. Peki, yüzünü ne buruşturur? Gizlice verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazları. Peki senin başını eğdiren nedir? Çokça kılınan ve cemaatle kılınan namaz. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bana göre namazlarını bilerek kasten bırakanlar en mutlu insanlar. Peki sana göre insanların en kötüsü kim? Ulema meclislerindekiler, alimler. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığı sıcak bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Allah-u Teala'dan neler talep ettin ya layin? 10 şey talep ettim. 1. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. İkincisi, Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamlar, banyolar bana ev olarak verildi. 3. Diledim ki bana bir mescit versin. Pazar meydanları bana birer mescid olarak verildi. Benim için bir okuma kitabı vermesini diledim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. İstedim ki benim için bir ezan versin. Şarkıları bu şekilde verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcılar versin. Bunun için de kaderiye mensuplarını, felsefi görüş savunucularını verdi. 8. İstedim ki bana kardeşler versin. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyeti, yani haddi aşanları, asileri verdi. Bir ara Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. 9. Allah'tan diledim ki, Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim. Benimle olanlar, seninle olanlardan daha çoktur. İşte böyle kıyamete kadar, Adem oğullarının ekserisi kıyamete kadar benimle beraber olurlar. Benim bir oğlum vardır. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkan yok insanlar. Namazını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha var. Adı Mütekaze. Bunu vazifesinde yapılan gizli amelleri yaymakla görevli. Mesela bir kul gizli bir amel işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa oğlum onu dürter. En sonunda o, gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allah-u Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli amel için 100 sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha var ki adı Kühail'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onların gözüne çekildi mi, uyuklamaya başlarlar. Böylelikle ulema sözlerini işitemeden sevap alamazlar. Bazı kadınlara da emirler veririm. Elini kolunu dışarı çıkar, göster. O da bu emri tutar, elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra da kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde imkan yok. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer elimde dalalete sürüklemek imkanı olsaydı yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi, oruç tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini kandırır, dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet neviinden bir şey yok, sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekave yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine ana karnındayken şakidir. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Ya Eba Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim. Der ve meclisten dışarı çıkıp gider. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
4: Ecir
2: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti,

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, Kavaidül Akaid derslerinden bir ders daha inşallah yapmaya Rabbimiz bizi muvaffak buyursun. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili konuları devam ediyor. Beyan etmeye devam ediyor. Buraya kadar yani tenzihle ilgili Allah-u Teala'nın nelerden münezzeh olduğuna dair beyanlarda bulundu. Şimdi de Allah-u Teala'nın sıfatı sübutiyesi, vücudiyesi, yani Allah-u Teala'da mevcut olan sıfatlarından bahsetmeye başladı. Bunlar tabii biz kısaca saydığımız işte hayat, ilim, sem'u, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Biz böyle sayıyoruz bunları. Çocukluktan beri Sıbyan mekteplerinde dahi bize bunlar öğretiliyor, öğretildi. Bunlar tabii işin hulasasıdır, özetidir. Ama bir de izaha muhtaçtır tabii. Anlamak lazımdır. Ezbercilik de, itikadi konularda ezbercilik uygun olmaz. Konuştuğunun, saydığının manasını bilmek lazım. Onları biraz açıyor. Şimdi burada hayat ve kudret sıfatı iki sıfatını işliyor. Bu bahiste, bugün konuşacağımız bahiste. Ona göre bizim anladığımız manada yani sıfat-ı sübutiye, efendim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye o şekilde yapmamış da biraz mütedahil yapmış, yani iç içe geçirmiş. Zaten onlar birbirleriyle bağlantılı sıfat-ı ilahiyedir. Bu bakımdan bu derse hayat ve kudret sıfatı ile ilgili beyanda bulunacak. Buyuruyor. Ve ennehu teala. Ben şimdi ibareyi okuyorum. Ondan sonra o ibarenin üzerinde kısaca manalar vereceğiz. Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsedeceğiz. Ne mutlu bize. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatıyla alakalı olan sıfatlarıyla ilgili konuşmaya bizi muvaffak ediyor. İnsanların yani işte 21. yüzyılda çok tekamül ettiği, çok işte ilerlediği, fende, teknolojide falan zirveye çıktığı iddia edilen bu zavallı zamanda yani hala farelere bile efendim taptıkları, maymunlara taptıkları, ondan sonra haçlara taptıkları, tahtalara, odunlara taptıkları milyarlarca insanın haşa ve kella işte İsa sem Allah'ın oğlu sandığı, Meryem validemiz Allah'ın hanım sandığı, haşa ve kella yani 2 milyar fazlası da var Hristiyan aleminin, Yahudilerin vesaire işte Uzeyr aleyhisselam Allah'ın oğlu sandığı, haşa ve kella ve dinleri adına ne iftiralar uydurdukları ve ilahlarını yegane yaratıcıları ve yaşatıcıları olan Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın zatından ve sıfatlarından gafil ve habersiz ve cahil, Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir dönemdeyiz. Yani bir insana Allah-u Teala'nın sıfatlarını say desen şu anda Müslümanım diyenlerin birçoğu sayamaz. Allah-u Teala'nın ya kelime-i şehadet götüremiyor. Kelime-i şehadet getiremiyor. Mikrofon tutulan işte insanların birçoğu artık öyle mi denk gelen kısma efendim mikrofon tuttular. Onu da bilmiyorum tabii. Sen gelip de belki camideki cemaate tutarsan ekseriyeti okur. Belki camideki cemaattan bile kelime-i şehadet okuyamayan da çıkar yani. Yani namaza gelmiştir hasbel kader yani. Onu da bilmiyorum. Ama tabii bu işlerin ortalaması sokakta anlaşılıyor. Gidiyor işte efendim Mısır Çarşısı'na, Kapalı Çarşı'ya bilmem ne. Adam mikrofon tutuyor. Ortalama insanlar var. İstanbul burası. Türkiye'nin her tarafından burada insan var. Şimdi birçok insan kelime-i şehadet okuyamadı ya. Kaç tane biz izledik bunu. Böyle bir zamandayız. Müslümanım diyenler Allah-u Teala seni kim yarattı? Allah diyebilirse öp de başına koy ya. Peşine sorduğun zaman peki bu Allah Teala hakkında bana ne anlatabilirsin? Yani Mahmut Efendi Hazretleri öyle derdi. Ya şey Allah Teala hakkında ne konuşabilirsin deseler bir dakika iki dakika konuşamıyorsan sen hangi Allah'a inanıyorsun? Yani seni inandığın Allah, seni yaratan Allah Celle Celal, şimdi o seni öldürecek, o seni diriltecek, o seni hesaba çekecek, o seni ya cennete ya cehenneme gönderecek. Şimdi bu Allah Teala hakkında bu kadar bigane kalmak, cahil kalmak bir Müslüman için olacak bir şey midir yani? Onun için bu kavâdül akaid dersleri çok önemlidir. Biz bunları zaten çok uzun da tutmuyoruz. Şu bakımdan Allah-u Teala'dan bahsedildiği için yani bu şimdi mevizeler içine sokmak çok uygun olmuyor. İnsanlar özet halinde Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ve isimleriyle ancak Rablerini tanıyabilirler. Tabi Esma-i Hüsna'nın manaları iman, İslam, ilmalinin başında sayfalarca uzun uzadıya yazıldı. Çünkü neden? İsimler de Allah-u Teala'yı tanıtan efendim özelliklerini, hususiyetlerini Rabbimizin beyan eden birçok ismi şerif zaten sıfatlarına rücu ediyor. Yani mana sıfata dönüyor. Baktığınız zaman mesela hayat, ilim, semi, basar yani dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak, icat etmek diye kısaca özetlediğimiz bu sıfatlar ismi şeriflerde de baktığın zaman bazen 3-5 ismi şerif bir sıfatın manasının içine dahil oluyor, mütedahil oluyor o bakımdan. Ama nedir? O sıfatın içinde mücmel olarak yani özetle bulunan bir şey, mana, o ismi şeriflerde ne olmuş oluyor? Açığa çıkmış oluyor, tafsilatlandırılmış oluyor. Mesela ne gibi? Diyorsun ki işte efendim bu adam iyi ustadır veyahut da bu adam iyi sanatkardır diyorsun. Ondan sonra da bu tabii bir mücmel, öz ve özet oluyor. Ondan sonra diyorsun ki çok iyi rahle yapar, işte çok iyi minber yapar, çok iyi kürsü yontar yapar tahtadan. İşte efendim neyse sedir yapar. İşte efendim sandalye yapar, masa yapar falan. Adamın ustalığının ne yönde olduğunu anlatıyorsun mesela. Şimdi öbür türlü de yani demir ustasıysa şimdi bu dediklerin olmaz. Onun için çok iyi ustadır. Ne bakımdan ustadır? Yani efendim inşaat ustası mıdır, demir ustası mıdır, tahta ustası mıdır? Anladın mı? Şimdi çok iyi ustadır. Misal verdim bunu şimdi. Velillahil mesellü aleyh. Allah hakkında en yüce misaller, sıfatlar Allah'a aittir. Onda teşbih olmaz. Kimseye bir şey benzetilmez de. Misal vermeden de akla yakın getiremiyorum. Onun için misal veriyorum. Şimdi burada Allah-u Teala kudret sıfatı var. Şimdi kudret sıfatı var dediğin zaman kudret güçlü demek. Gücü yetmek demek. Şimdi bir adam hakkında desen ki bu adam çok kuvvetlidir, güçlüdür. Şimdi çok güçlüdür dediğin zaman bu özlüdür, özettir. Ama sen bunda içine girdiğin zaman neyle anlatacaksın bunu şimdi sen? Efendim diyeceksin ki 200 kilo kaldırır. Veyahut efendim işte bilmem ne kadar pehlivanı yere serer. Bilmem efendim işte boks tabii haram bir şey. Yüze vurmak haram ama misal veriyorum yani. İşte efendim şu kadar rakibini devirmiş. Bilmem kaç kilo da bilmem ne kadar meşhur adamı bilmem, dünya birincisi olmuş falan. Sen şimdi kudreti çok güçlüdür derken bu nispi bir ifadedir. Göreceli bir ifadedir. Şimdi 10 kilo kaldırana göre 20 kilo kaldıran güçlüdür. 20 kilo kaldırana göre 30 kilo kaldıran güçlüdür misal. Ona göre sen şimdi kudreti açtığın zaman bunun gücü ne yöndedir, ne husustadır falan. Şimdi bu çok alim bir adamdır. Ya şimdi alimdir. Bu branşı nedir yani? İhtisas alanı, uzmanlık alanı nedir? Mesela tefsir de midir, hadis de midir? Çünkü bütün ilimleri Allah'tan gayrı kimse bilmez. Onun için sen bunun ihtisaslarını açıyorsun. İşte Allah-u Teala'nın ismi şerifleri biliyorsunuz 99'da da sınırlı değildir. 99 sadece sayıp ezberleyip sayan cennete giren müjdesinde 99 geçer. Ki o 99'un da rivayetlerinde 99 olmakla beraber 10-15 ismi şerif de farklı rivayetleri de var. Hal böyle olunca 1001 ismi şerif de var. Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilmediği ismi şerifleri de var. Ama bu ismi şerifler hep nedir? İncelendiği zaman sıfatlarına rücu etmektedir. Sıfatlarına rücu etmektedir. Şimdi mesela kudret sıfatından bahsediyorsun. Yani kadir diyorsun. Ve velâküşen kadir diyoruz. Her şeye kadirdir, gücü yeten. Kadir diyoruz mesela. Hayat, ilim, irade, kudret diyoruz. Kudret, gücü yetmek. Bunun ismi faali olarak efendim kadir diyoruz. Allah Teala her şeye kadir. Ama bu kadirin açılımında sen ne diyorsun mesela? Cebbar. Şimdi cebbar kudrete rücu eder. Cebbar Allah'ın isimlerindendir. Ama ne oluyor? Kudretin özel bir açılımı oluyor. Ne mesela kahhar, el cebbar, el kahhar diyorsun. Şimdi el cebbar, el kahhar ismi şerifleri misal manayı verdiğin zaman şimdi burada onlar da geçiyor. Bunlar nereye rücu edecek? Tabii ki kudret sıfatının içindeki. Demek ismi şerifleri çoktur ama bu ismi şerifleri özetlediğin zaman 8 sıfata rücu ediyor. Ondan sonra ne diyorsun efendim işte vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bir nefsi sıfatları var. Şimdi o sıfatlarda isimlerin bazıları bu sıfatlara rücu ediyor. Ondan sonra ihya-i matet, tehlik, terzik işte kullara yarattıklarına yönelen sıfatları var. Çünkü yaratmasa da, hiçbir şey yaratmasa da Allah Teala'nın vücut sıfatı var, kıdem sıfatı var, beka sıfatı var. Onlar yarattıklarıyla alakalı bir sıfatları değil. Ondan sonra mesela Allah Teala hayat sıfatı, ilim sıfatı, irade, kudret, semih, basar bunlar bir şey yaratıp yaratmamasına bağlı sıfatları değil. Allah Teala hiçbir şey yaratmamış da olsaydı sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiyesi var idi. Ancak mesela ihya diriltmek, imate öldürmek, tehlik yaratmak, terzik rızıklandırmak. Bunlar tabii ki sıfat-ı izafiye oluyor. Niçin? Çünkü bunlar nisbidir. Neye göre nisbidir? Dirittiği zaman bir yok olan bir şeyi var ettiği zaman, dirittiği zaman ne oluyor? Ona ihya sıfatı taalluk ediyor, tecelli ediyor. Öldürdüğü zaman imate öldürme sıfatı tecelli ediyor. Çünkü bir şeyi var etmemiş olsa o zaman var olmamış bir şey öldürülmek tasavvur edilemez. Ölümü tasavvur edilemez. Onun için. Ama mesela halk sıfatı öyle değil. Yani mesela yaratma sıfatı. Çünkü ne? O yaratma sıfatına sahiptir. Hiçbir şey yaratmasa da. Mesela bir usta hiçbir eser sergilemese de eğer onda o meleke, o kabiliyet varsa bu büyük bir ustadır diyebilirsin. Ama eserleri meydana çıkarsa eserlerini gösterirsin. Çünkü gökler, yerler, bu alemler, biz dahil hepimiz Allah-u Teala'nın eserleriyiz. Eserleriyiz. Ama Allah-u Teala bizi yaratmasaydı da yaratma sıfatı yok muydu? Vardı. Nasıl ki bir nice insanlar meslek sahibidirler. Hiç o mesleği icra etmezler. Ama yine de ona o meslek izafe edilir. Mesela adam doktorluk yapmıyordur ama çok iyi doktor diyebilirsin ona. Yapması gerekmiyor. Yani anladın mı? Mevla'nın zatında bulunan sıfatlar, kemalatı, efendim, üstün vasıfları o bir şey yaratmasa da onda var. Ama diriltmek, öldürmek, yaratmak ve rızıklandırmak tabii yaratılanlara yönelik. Çünkü ölüyü diriltiyor, yoku var ediyor, işte onu bir daha öldürüyor. Ondan sonra diriye rızık veriyor. Şimdi bir şeyler diri yoksa diri olmayanda olmadığı zaman rızıklandırma noktasında bunlar nisbidir. Diriye göre dirilere rızık gönderiyor. Ha bu ayrı bir şey. Şimdi bu sıfatları beyana geçiyor. Bunlar iç içe geçmiş. Onun için ismi şerifleri de hep yine bu sıfatlara dönmektedir. Buradaki ibarelerinde de bunları zaten açıklıyor. Mesela burada şimdi buyuruyor ki ve ennehu teala şüphesiz Allah-u Teala bizim kaldığımız ders ve ibare buradan başlıyor. Şüphesiz Allah-u Teala hayyun diridir. Yani hayat sahibidir. Ya şimdi önce hayatı söylüyor. Çünkü neden? Peşine ne söyleyecek? Peşine kudreti söyleyecek. Şimdi diri olmayanda kudret ve güç tasavvur edilebilir mi? Edilemez. Onun için hayatı önce zikrediyor. Allah-u Teala hayat sahibidir. Hayat sahibi olmayan da kudret sahibidir. Denemeyeceğinden o girizgah olarak önce hayatı söylüyor. Allah-u Teala hayat sahibidir. Tabii bu hayatı sıfatı ezeliyesidir. Allah-u Teala ezelden ebede hayat sahibidir. Allah-u Teala'nın diriliği kendindendir. Dolayısıyla kimseden alınma değil. Bizim diriliğimiz Allah Teala'dan emanet alınmadır. Onun ihyasıyla, diriltmesiyle diriyiz. Allah-u Teala hiçbir varlığın haşa diriltmesiyle diri değildir. Haşa Allah-u Teala'nın geçmişinde hayatsızlık ve ölüm ve yokluk diye bir şey haşa söz konusu değildir. Ama bizim hepimizin geçmişimizde, işte benim gidiyorsun 57 sene evvele ben yoktum işte. Diri de değildim mesela. Anamın karnında bile diri değildim. Ha, o zaman bizlerin her bir dirinin geçmişinde ölüm vardır, yokluk vardır. Ama Allah-u Teala'nın geçmişinde diri olmadığı bir zaman tasavvur edilemez, düşünülemez. Çünkü böyle bir şey yoktur. Onun için hayat sıfatı, dirilik sıfatı ezelidir. Ondan sonra kimseden emanet alınmış değildir. Geçmişte yokluğu söz konusu değildir. İleride yok olması söz konusu değildir. Allah-u Teala ezelden ebede haydır, ezelidir, ebedir hayatı. Ondan sonra Allah-u Teala hayatı ruh vasıtasıyla değildir. Haşa ve kella. Bizim hayatımız ruh vasıtasıyladır. Ana karnında işte 120 günlüğe kadar pıhtı kan evrelerini geçiriyor. 120 günlükken canlanıyor, ruh veriliyor. İşte bunu tabi Allah-u Teala o ruhu veriyor. Melekler vasıtasıyla o ruhu gönderdiği sahih hadis-i şeriflerde ana rahmine giren melekler olduğuna dair ona ruh verdiğine sün ben şerna halkana ahar ayet kerimesinde de sonra biz onu o evrelerinden sonra değişik farklı bir yaratışla icat ettik. Yani ruh verdik diye ayet-i kerimede beyan ediyor. Bizim hayatımız, diriliğimiz ruh vasıtasıyladır. Mesela ruhumuzu alsa mesela ölümümüz neyledir? Ölümümüz de bedenimizi yok etmiyor ki. Birden adam kaybolmuyor ki cesedi. Aynı adam duruyor ama ruhunu alıyor. Ruhunu alınca da ölüyor. Demek ki ruhunu alınca öldüğüne göre, ölüm ruhun çıkmasıyla olduğuna göre diriliğimiz de ruhun üflenmesiyle, verilmesiyledir. Can verilmesiyledir. Dolayısıyla Allah Teala hayatı ezelden ebede sabittir ama ruh vasıtasıyla değildir. Ondan sonra bizim mesela canlılığımızın alametleri veyahut da canlılığımız neyle başlıyor? İşte efendim ne olacak? Su, hava, toprak, ateş dediğimiz anasırı erba, dört temel unsurdan müteşekkildir. İşte efendim ne oluyor? Hararet sıfırlan, hararet düşerse adam ölüyor. Mesela ölü ne oluyor? Kas katı kesiliyor. O ne oluyor? Buz oluyor. Niye ölü buz gibi?

yarattıklarına sudan yarattı. Ama ve hayatlarını da suyla devam ettiriyor. Susuz hiçbir varlık hayatını idame ettiremiyor. Ama Allah-u Teala'nın haşa diriliği suya muhtaç değildir. Ondan sonra bizim hayatlarımız, diriliklerimiz ondan sonra efendim terkiple oluyor. Terkip ne demek? Cüzlerden müteşekkillik. Mesela en ufak bir sinek bile yani bazı kere gözün göz bile zor seçiyor yani. O ayranın üstünde kunupa dedikleri efendim küçücük sinekler bilmem ne kendi kendine meyveler sinekleniyor mesela. Onlarda bile ne kadar cüz var. Senin gözün bile zor seçiyor ama işte incelediğin zaman baktığın zaman kaç tane parçası var, terkibi var, onun da gözü var. Efendim yediği yer var, çıkarttığı yer var. Şimdi ki bizim zaten terkibimiz ortada, dünya kadar cüzlerimiz var vücudumuzda efendim. Şimdi bu kadar terkip. Terkip ne de adamı şimdi başını kesiyorsun adam ölüyor mesela. Niye? Çünkü biz cüzlerden müteşekkiliz. Parçalardan derlenmeyiz. Öyle parçalarımız var mesela o parçalarımızı kestiğin zaman aldığın zaman hayat gidiyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Ha bazen oluyor bazı parçasını koparsan alsan falan ölmüyor. Öyle cüz var. Zaten cüzleri birbirinden ayırdığın zaman insanın cüzlerini birbirinden ayırdığın zaman parçalarını veya bir hayvanın ne oluyor? Ölüyor. Sen şimdi kurban keserken kafasını kesersen efendim besmelerin falan meşru oluyor. Öbür türlü sen ayağını ayrı kes, şurasını ayrı kes, burasını ayrı kes, hayvana eziyet etme. Allah muhafaza haram. Zaten parçaladığı zaman hayatı gidiyor. Ama o zaman tabii haram oluyor, yenmiyor. Ayrı dava. Yani demek istiyorum insanlar, hayvanlar, gördüğümüz alemdeki varlıklar özellikle diri olanlardan bahsedelim. Yani canlı olanlar hep cüzlerden müteşekkildir. Cüzleri parçaladığın zaman onların hayatı gidiyor, ölüyorlar. Allah-u Teala'nın hayatı diriliği terkipten haşa müteşekkil değildir. Yani cüzleri yok haşa. Allah-u Teala cüzlerden müterekkip değildir haşa. Onun için Allah-u Teala'nın hayatı diriliği bir nefis vasıtasıyla, can vasıtasıyla değildir, ruh vasıtasıyla değildir. Bir ruh başka, can başka biliyorsunuz. Hani uykuda ruh gidiyor ama can kalıyor. Yani bitkisel hayat gibi dedim. Kalbin atışını sağlayan, işte damarların akışını sağlayan, işte efendim vücuttaki harareti sağlayan. Ama mesela ölümde ruh da gidiyor, can da gidiyor. O zaman tabii kas katı kesiliyor, buz kesiyor. Bunları düşündüğün zaman Allah-u Teala'nın hayatının bizim diriliğimizle Allah-u Teala'nın dirittiği, var ettiği ve hayat sıfatı verdiklerinin hayatlarıyla hiçbir alakası olmadığı, hiçbir benzerliği olmadığı. Zaten şu ayet-i kerime her noktada bize hükmediyor. Leyse ke misli şey, onun misli hiçbir şey yok. Ne demek? Zatı gibi zat yok, sıfatları gibi sıfat yok, isimleri gibi isim yok, fiilleri gibi fiil yok. Bitti. Sen şimdi Allah da diri, ben de diriyim. Haşa. Allah da ilim sıfatı var, bende de ilim sıfatı var. Haşa. Tamam da senin ilmin cüz'i, Allah'ın verdiği kadar sınırlı. Senin hayatın efendim emanet. Ondan sonra başı var, sonu var. İstediği zaman senden o hayatı çekip alabiliyor. Onun için Allah Teala senin hayatınla Allah Teala'nın hayatı benzetilebilir mi haşa? Bir insanın ilmiyle Allah Teala'nın sonsuz ilmi benzetilebilir mi haşa? Bunu söylüyorum. Haydır. Yani hayat sahibidir. Ama işte hayatının farklarını anlamak lazımdır. Ondan sonra ne buyuruyor? Kadirun. Kadirdir. Kadirdir ne demek? Gücü yetendir. Şimdi gücü yetendir. Bu gücü sıfatı ezeliyedir. Ezeliyedir ne demek? Allah Teala'nın yok olduğu hiçbir zaman yok. Geçmişinde yokluk diye bir şey yok. Geçmişinde ölüm diye bir şey yok. Haşa ve kella. Peki geçmişinde acizlik diye bir şey var mı? Haşa. Yok. Güçsüzlük diye bir şey var mı? Yok. Haşa. Ezelden ebede kadirdir. Yani kadiri ezelidir ve ebedidir. Ama mesela bizde de bir kudret var mı? Allah'ın verdiği kadar bir gücümüz var. Herkesin kendine göre. Şimdi mesela bizim bir insanız ama icabında bir köpek balığının çenesi kadar bizim çenemiz kuvvetli değil. Bir balina kadar kuvvetimiz yok. Bir aslan kadar kuvvetimiz yok icabında. İnsanlar aramızda
efendim herkesin gücü var mı? Felçliğinin gücüyle, sağlıklının gücü bir mi? Ondan sonra biz Allah'ın verdiği güç kadar. Sonra mesela bebek doğduğu zaman

0: Ne kadar gücü var yani? Sineği kaçırtamaz. Sineği kaçırtamaz. Ondan sonra biraz daha güçleniyor, biraz daha güçleniyor. Hepimiz bu evrelerden geçtik. Kendi gücümüzün tekamülünü geçtik. İşte 30'dan 40'a kadar işte sağlıklı bir vücutta 40'tan sonra geri dönüyor. Kuvvet yine azalmaya başlıyor. Genel manada ortalamadan bahsediyoruz. Bazı insanlarda özel fark edebilir. Ama Allah-u Teala'nın kudreti ve gücü haşa böyle evrelerden geçer mi haşa? Ondan sonra bir zaman sonra daha güçlendi diye bir şey söz konusu olabilir mi haşa? Efendim, evvelce şuna gücü yetmiyordu da sonra da buna gücü yetmiyordu. Bizde bu konuşulabilir. Allah Teala'da konuşulabilir mi? Haşa. Bizim güçsüz olduğumuz dönem var. Mevla'nın güçsüz olduğu dönem var mı? Haşa. Onun için ezeli, kudreti, sıfatı ezeliyedir. Evet. Şimdi bunu beyan ediyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Cebbarun. Şimdi ne dedim sana? Cebbarun, kahirun buyuruyor. Bunlar şimdi neye raci olacak? Kudret sıfatına raci olacak bunlar. Yani özel beyanlarda bulunuyor. Zaten kudreti her şeye gücü yetiyorsa, her şeye gücü yetiyor dedikten sonra cebbardır, kahardır demek ne demek? Onun tafsilini vermek ve açılımını yapmak anlamına geliyor. Ama şimdi bize gücü güçlü dediğin zaman bizim kahhar olduğumuz, cebbar olduğumuz zaten insanlarda cebbarlık, kahharlık kötü sıfatlardır. Mezmum sıfatlardır, zemm olunan sıfatlardır. Çünkü zorba demek. Zalim demek anlamına da gelmiyor. O da ayrı bir şey. Çünkü Allah Teala cebbardır derken haşa ve kella zulümden münezzehtir. O anlama gelmiyor. Mesela ne demektesin cebbar? Allah Teala cebbardır. Bunun manası nedir? Allah Teala şimdi cebir Arapça bir kelimedir ama Türkçeleşmiştir. Cebir kelimesi lügat manası işte efendim zorla yaptırmak gibi bir mana. Cebir, icbar. İcbari, mecburi. Türkçe'de mecbur lafını çok konuşuyorsunuz. Mecburi. O da o kökten geliyor. Şimdi cebir kelimesinde zorla yaptırabilmek. Şimdi burada Allah-u Teala hakkındaki cebbarın manaları nedir? Tabii ki bütün bu manalar kudrete rücu edecek. Yani onun erişilmez, acziyetten münezzeh olan sonsuz gücüne rücu edecek. Ama özel manası dedim ya şimdi bunun tafsilatı olacak. Özel manası nedir? Allah-u Teala murat ettiği şekilde kullarını efendim ne yapmıştır? Tasarlamıştır ve onları o şekilde yaratmıştır. Mesela sen boyunu 1.80 yapamıyorsun. 1.80 olan 1.70'e indiremiyor. Ayaklarından mı kesecek? Ondan sonra efendim öbürü engelli. Kendine sağlık veremez. Öbürü işte kim ister engelli olsun? Kim ister efendim işte efendim çok kısa olsun falan. Ondan sonra insanların ayıplayacağı kadar ama bodur modur diyeceği kadar. Kim ister efendim işte zencilere sorsam belki herkes beyaz olmak istiyor misal. Halbuki zencilik de çok güzel bir sıfattır. Ayrı dava Allah yarattığına göre o sıfatta ellezî ahsene külle şeyin halaka yarattı her şeyi güzel yarattığına göre Allah'ın yarattıklarında hiç çirkin yok ama şimdi dört ayaklıya sorsan dört ayaklı mı olmak istedi? Kırk ayaklıya sorsan kırk ayaklı mı olmak istedi? O da diyecek ki ben de iki ayaklı olayım işte falan. Şimdi ama Allah Teala bütün mahlukat ne yapmıştır? Muradı üzere cebretmiştir. Ne demek cebretmiştir? Kimseye bir akıl danışmadan sen şöyle mi istersin, sen böyle mi istersin bir şey demeden ne yapmak istediyse, nasıl yaratmak istediyse, ne şekil vermek istediyse ne ecel takdir etmek istediyse o şekile mecbur bırakmıştır. Mecbur bırakmıştır ne demek? Yani kimsenin Allah-u Teala'nın yaratmak istediği şeklin dışına çıkma imkanı yok. Allah öyle bir imkan vermemiş ona. Dolayısıyla burada cebbarlığı tecelli ediyor. Yine burada cebbarın bir manası var. O da nedir mesela? Cabiru külli kesir. Her kırığı iltiham ettiren, yani işte tedavi eden. Cebirde o mana da var. Mesela sargıya cebire deniyor fıkıhta mesela lügatta cebire. Hani bir yerin kırıldığı zaman sargı bezik yapıyorlar ya. Cebire o da cebirden geliyor. Ne demek? İşte o kırılan yerinin uyuşması için, kemiğin kaynaması için efendim işte Allah Teala her kırık döküğü toplayabilen, efendim her bozuğu düzeltebilen, her efendim arızalıyı iyileştirebilen. Anladın mı? Bu da cebbarın bir manası da budur. efendim. Bir manası da cebbarın şudur. Azanları, kuduranları, zalimleri, tağileri, atileri ne yapan? Efendim, kıran geçiren. Kıran geçiren, zorba, zalim, bilmem ne. Efendim, firavunlar, nemrutlar, şeddatlar. Şu anda da dünyada ne kadar varsa onları mesela Allah Teala indirir aşağı. Hiç gücüne, kuvvetine bakmaz. Dünyanın padişahı olsa deviriyor Allah Teala, öldürüyor, gebertiyor. Hepsini efendim ne zalimleri devirmiştir. Onun için cebbarın bu şekilde manaları vardır. Yani kısacası cebbar ismi şerifinin ve kudret sıfatına da rücu ediyor. Yarattıklarının, kullarının isteklerine uymasa da, yani istemeseler de, sevseler de sevmeseler de, beğenseler de beğenmeseler de, onlar hakkında muradını, kendi iradesini işletme gücüne sahip. Ama biz öyle miyiz? Efendim, hiç istediğimiz birçok şey olmuyor. Efendim, murad ettiğimiz bir şey tahakkuk etmiyor. Bir şey yapmak istiyoruz, yaptıramıyoruz. Kimseye yaptıramıyoruz, kendimiz yapamıyoruz. Efendim, ne kendimiz hakkında, ne çocuğumuz hakkında, ne efendim malımız hakkında, ne işimiz hakkında. Onun için ne sevdiklerimiz hakkında, neler isteriz değil mi şimdi olsa falan. Hiç. Ama Allah-u Teala ne murad ediyorsa, kullar onu istemeseler bile Allah-u Teala onu infaz ve icra kudretine sahiptir. Yani iş nereye döndü? Yine kudrete döneceğini söylemiştim size. Ondan sonra ne buyuruyor? Kahirun. Allah-u Teala kahirdir. Bu ismi yani mübalağa sırasından almamış. Cebbar'a Cabirun dememiş. Cebbar mübalağa sırasından. Zaten Esma-i Hüsna'da El Cebbar diye geçiyor. Ama Esma-i Hüsna'da El Kahir diye geçmiyor da El Kahhar diye geçiyor. Mübalağa sırasıyla. En nihayetinde bu da kudrete racidir. Kahirdir. Ne demek kahirdir? Ondan sonra kahirle kahhar aynı manadadır. El kahiru desen yine Allah Teala'nın ismi şerifidir. El kahharu desen ismi şerifidir. Bu ne demek? Bir şeyi istila etmek, ona galip gelmek. İşte Allah Teala kahhardır. Her şeye galiptir. Her şeyi istila eder. Her şeye gücü yeter. Mülkü saltanatı zahirdir ve bahirdir. Hem görünen anlamda efendim göklerin, yerlerin içindeki alemlerin, meleklerin, feleklerin, insanların, cinlerin hepsinin üzerinde efendim nüfuz eden eşsiz bir kahır ve galebe, yani galibiyet sıfatına sahiptir. İç bakımından da mesela bir adamın diyelim ki misal haşa Allah Teala'da teşbihde katak. Bir adam bir adamın mesela zorbalık yapar, kahirlik yapar, kahharlık yapar, bedenine hükmeder, efendim esir eder, zincirler, bağlar, hapseder bilmem ne bilmem ne. Kalbine hükmedebilir mi? Edemez. O adamın sevdiği bir şeyden onu vazgeçirebilir mi? Kalbinin sevgisini bozabilir mi? Bozamaz. Sevmediği bir şeyi onun kalbine sevdirebilir mi? Sevdiremez. Hani bazen biliyorsun adam zorla bir şeyi ifade edip kurtulayım diye ağzından söylese bile kalbinde yine ne olabilir? İman gizli olabilir. Veyahut da birini sevmiyorum de falan. Falanı seviyorum de seni salacağız falan. O da ne yapacak işte benim canımı kurtarayım de seviyorum tamam der. Halbuki kalbinde sevmiyordur. Çünkü onun kalbine hükmedebilirler mi? Edemezler. Onun için Allah-u Teala'nın kahrı, galebesi, hükümranlığı, istilası hem alemlerin, yaratılanların, yaratılmışların zahiri ve görünen taraflarına galiptir. Hem de batini taraflarına, yani hüccet bakımından, delil bakımından, sevdirme bakımından, kızdırma bakımından, efendim bütün kalpler onun tasarrufundadır. Dolayısıyla en sevdiği bir şeyi bir insana birden mebhuz hale getirebilir. Efendim kızdığı bir şeye çevirebilir. En sevmediği bir şeyi insanın kalbine bir anda muhabbetini ilka eder, çevirebilir. Bu Allah'tan gayrı kalplere kim maliktir? Bedenlere kim maliktir? Efendim, göklerin yerlerin mülküne kim maliktir? Güneşe, aya kim hüküm geçirebilir? Gezegenlere kim hüküm geçirebilir? Şurada görmüyor musunuz? Bütün dünya, Amerika'sı, Rusya'sı, Birleşmiş Milletler, bilmem neler, NATO'su, efendim hepsi toplaşıyorsun falan. Bir küresel ısınma sorunu çözülemiyor ve gün geçtikçe buzullar erimeye devam ediyor, sular yükselmeye devam ediyor, kıtalar sular altında kalacak diye beklentiler devam ediyor. İşte dünya su kaynakları tükenmeye devam ediyor falan falan. E şimdi burada bütün devletler birleşse, 7-8 milyar dünya halkı birleşse bir ısınma derecesini, hararet derecesini bir dereceye oynatamıyor. Aşağı indiren ve yukarı çıkaramıyor ya. Bütün dünyanın gücü birleşse yani, mahlukatın gücü birleşse olarak tabii. Cinleri buna katmıyoruz, bütün insan. E demek ki kahhar yani mülklere, zahirlere, batınlara, görünen ve görünmeyen tüm alemlere, dış alemlere ve iç alemlere, ruhani cihetlere, kalbin teveccühlerine, yönelişlerine hükmeden ancak Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla Allah-u Teala, İmam Gazali Hazretleri Kadirun dedikten sonra kudret sahibidir, gücü her şeye yetendir buyurduktan sonra niçin Cebbar ve Kahir isimlerini getirdi? Yani Allah-u Teala'nın kudretinin, tasarrufunun, yönetim gücünün ne kadar azim olduğunu, büyük olduğunu beyan etmek için. Sonra bunu bu hususta beyanı ziyade ediyor. Yani şimdi burada ne saydı? Hay diridir. Kadir kudret sahibidir. Cebbar zorla da olsa her istediğinin muradını gerçekleştirir. Kahir her şeye galiptir. Dört tane isim sıfat saydı diyelim. E şimdi bunlar yani isime de sıfat diyebiliyorsun, sıfata da isim diyebiliyorsun. Ama burada sıfat sübutiyeden olmak üzere iki sıfat saydı. Hayatla kudret. Cebbar ve Kahir ismi şerifleri de nereye rücu etti? Kadir'e, kudretin örneklerini teşkil etti. Şimdi bu dört taneye beyanını artıracak. Yani izahı artırmak için bir cümle daha getiriyor bu metinde. Allah Teala hayatının, kudretinin, cebbarlığının ve kaharlığının izahı olmak üzere. Ne buyuruyor? La ya'teri, arız olmaz. Yani birdenbire lahik olmaz, eklenmez, ulaşmaz, yetişmez. Hi o Allah Teala'ya. La ya'teri, arız olmaz. Ulaşmaz. Kime? Hi o Allah Teala. Ne kusurun? Hiçbir kusur. Kusur Türkçeleşmiş. Kusur noksanlık, eksiklik. Tamam mı? Ondan sonra bunu düşünemezsin Allah Teala hakkında. Ve la aczün, acziyet, güçsüzlük. İşte geriyi daha izah ediyor şimdi. En ufak bir güçsüzlük arız olmaz. Çünkü sen eğer Allah Teala hakkında bir şeye her şeye gücü yeter ama şuna gücü yetmez gibi bir konuda bile bir noksanlık ve bir acziyet ve bir güç yetersizliği düşünebilecek olsan, o zaman bir konuda gücü yetmeyen her konuda gücü yetmeyeceğini düşünebilirsin. Mesela şimdi benim hakkımda bunun şu kadar kilo kaldırmaya gücü yetmez. 200-300 kiloyu ben kaldırabilir miyim? Kaldıramam. Kaldırmaya gücü yetmez. Benim hakkımda bunu düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorsun. Şimdi benim hakkımda bunu düşünebiliyorsan her şeyi düşünebilirsin. Ne gibi? Bu bir kiloyu da kaldırmaya gücü yetmez de düşünebilirsin. Nitekim ben şimdi felç olsam bir kilo kaldırabilir miyim? 5 gram da kaldıramam. Demek ki bir konuda güçsüzlüğü sabit olanın her konuda güçsüzlüğünü düşünebilirsin. Onun için Allah-u Teala'nın hiçbir konuda kudretsizliğini, haşa acziyetini, güçsüzlüğünü düşünemezsin. Çünkü her şeye gücü yetenin hiçbir şeyden gücü eksik olmaz. Zaten acizlik ve güçsüzlük nedir? Uluhiyete münafidir. Yani ilah olma, ibadeti hak etmeye, yaratan, yaşatan yegane zat olmaya münafidir. Çünkü ne buyuruyor Sâbile? Ve kâne Allah alâ kulli şeyin muktedirâ. Allah Teala her şeye muktedir. Bak Türkçe'de de muktedir lafını kullanıyoruz. Yani her şeye gücü yeten. Bak alâ kulli şey ne demek? Her şey. Şimdi Allah'tan gayrı her şeye gücü yeten var mı? Ne kadar güçlü olursa olsun. Onun da gücünü yetmeyeceği bir şey var yani. Ama ancak Allah-u Teala'nın gücünün ulaşmayacağı bir şey yok. Onun için Allah-u Teala'ya acizlik ulaşamaz. Ondan sonra وَلَا تَهُلُّ yakalamaz, tutmaz yani. Kimi? Hu Allah-u Teala. Zaten Ayet-el Kürsi'nin ayetinden almış bunu. Zaten Allah Ayet-el Kürsi'nin başında da El Hayyül Kayyum hayat sıfatı da Ayet-el Kürsi'de geçiyor. لَا تَهُلُّ yakalamaz, hu Allah-u Teala. Sinetün uyku öncesi. şekerleme dediğimiz, böyle kafa gider, işte biraz mahmurlaşır, işte böyle gözü bakar görmez, bir de bakarsın böyle adam, ya senin derler için uyuyor. Yani oturuyor orada belki de gözler için uyuyor derler mesela bazı adama. Çünkü aşırı uykusuzluk olursa, gözü baksa bile uyuklama gelir. Allah-u Teala'yı ne az bir uyku, şekerleme hali tutabilir, ve la nevmun, ne de uykunun kendisi haşa ve kella tutabilir. Çünkü uyku gafletle beraber bir şey. Uyku, uykuda olan, şekerleme halinde olan, gireni anlamaz, çıkanı anlamaz, oradan bir şey geçse fark etmez. Hiçbir şeyden haber olmaz uykuda bir adamın. Ancak rüyada gördüğünden haber olur. Dışarıda olan yaşananlardan haber olmaz. O bundan dolayı uyanmadığı sürece, deprem olsa haber olmaz. Uyanmadığı sürece ev yansa haber olmaz ya. Ev yansa haber olmaz. Uyanırsa anlar yani. Onun için uyku gafletten ibarettir. Bu da acziyetin ta kendisidir. Çünkü gaflet habersizliktir. Habersizlik cehalet demektir. Cehalet bilmemek en büyük acziyettir. Onun için bunlar Mevla Teala'ya asla yakışmaz. Ve Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Haşa ve kella. Ve la yu'aridu. Efendim. Muaraza edemez. Efendim. Şerlere de bakıyorum ama mecusiler, putperestler, mutezile, Allah muhafaza etsin, mutezile, bu işte çok kaderiye dedikler bunlar. İşte Allah-u Teala kulun fiiline karışmaz, işte Allah-u Teala kul hakkında en iyi olanı yapma mecburdur, bilmem ne. Ya Allah mecbur olur mu, Allah aciz olur mu falan. Böyle şeyler, işte bidat ehli, o 72 fırkanın bozuk bozuk itikatları var, ehli sünnetin farkı, bu burada meydana çıkıyor. Ve la yu'arizu, arız olmaz. Hu Allah-u Teala'ne fena'un, yokluk. Haşa ve kelle, Allah-u Teala'nın yokluğu düşünülebilir mi? Yokluğu düşünülen ilah olabilir mi? Efendim, her şeye gücü yetebilir mi? Her şeyi bilebilir mi? Ve la mevtün, asla ölüm de Allah-u Teala arız olmaz. Allah-u Teala bunların her birerlerinden münezzehtir. Zaten ve tevekkel alel hayyillezi la yemüt diyor Kur'an. Hiç ölmeyecek diriye güven. Bak ne demek? Biz de diri görünüyoruz ama ölümlüyüz. Ölümlü olduğu için ne derler? Duvara dayansan yıkılır, adama dayansan ölür. Ha, o zaman hiç ölmeyecek diriye güven. Bu da birbirinin melzumudur. Yani ne demek? Allah-u Teala'da öyle bir hayat sıfatı var ki ölümden münezzeh. Ezelde diri olmadığı bir zaman yok. Ebette de sonsuza kadar da öleceği, haşa ölüm geçireceği bir zaman yok. Ama bütün halk, mahlukat ölecek. Melekler de ölecek. Azrail Aleyhisselam da ölecek. Ölümün görevli meleği de ölecek. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan başka ölümsüz yoktur. Allah-u Teala yokluktan, ölümden, aziyetten, güçsüzlükten son derece münezzehtir. Onun için bu cümlelerle geride geçen Esma-i Erba'yı, dört ismi şerifi, hayat sıfatını, kudret sıfatını, cebir sıfatını, ondan sonra efendim kahır sıfatını izah etmiş oldu. Cebbar ismi şerifinin bir manası da şöyle verilmiş ulema tarafından, nedir? Yani Allah-u Teala sınırlanmaktan münezzeh, hislerle, duyu organlarıyla idrak edilmekten münezzeh, teşbih edilip kendisine bir şey benzetilmekten münezzeh. Bu manalarda da Ebu Mansur-u Bağdadi kullanmış. Yani Cebbar ismi şerifine bu manaların da verildiği var. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatları kimsenin sıfatına benzememesi hasebiyle, efendim, bu sıfatlarla mevsuf olan, hayatı kendinden olan, ezeli ve ebedi olan, kudreti her şeye taalluk eden, her şeye gücü yeten, cebbar ve kahhar olan, her şey istediğini yaptırabilen, yapabilen, yaratabilen ve her şeye galip olan bir zatta elbette kusur, acziyet, noksanlık, gevşeklik, gaflet, uyku, yok olma, ölüm, haşa ve kella, tasavvur dahi edilemez. Evet. İşte Ayet-el Kürsi'deki, niye Ayet-el Kürsi Kur'an'daki en büyük ayet? İşte El hayyul kayyum, her şeyi ayakta tutan, hayat sahibi. La te'huzû sinetün ve la nev. Kayyum işte. Kayyum ne demek? Zatıyla kaim, varlığı kendinden olan, herkesin efendim ilmiyle her şeyi bilen, her nefsin ne yaptığına şahit ve murakip olan, her şeyin neye muhtaç olduğunu bilen, efendim her canlının efendim karıncadan filine, insanından cinine ne talep ettiğini, ne ihtiyaç duyduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu bilen, ondan sonra onlara her birine ihtiyacını gönderen, bu işte kemal kudretten naşidir. Son derece mükemmel bir güç olması lazım. Ya sen ne diyorsun? İki kişinin lafını dinleyemezsin. İki kişinin isteğine cevap veremezsin ya. Koca devlet, hükümet EYT'ye cevap veremiyor yani. Bütçemiz kaldırmaz diyor. Düşünsene sen yani. Sen Allah-u Teala karıncalar ki insanlardan kaç kat fazla. Balıklar bütün alemlerden kaç kat. Bütün her birinin talebini, isteğini yerine getiriyor. Ondan sonra ya dolayısıyla hiç unutan, hiç gevşeklik arız olan, hiç uyuyan bunlara cevap verebilir mi yani? Orada fil açlıktan ölecek, aslan açlıktan ölecek. Neyin ecelini ondan yazdıysa o ölür. Ama o Allah-u Teala onu ondan gafil oldu. Haşa da ona yemek gönderemedi. Haşa da orada kuraklık oldu da Allah'ın haberi olmadı da haşa da. Onun için oradaki hayvanlar öldü haşa. Böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl ki senin benim ecelim yazılmış o vakti gelince. Onu açlıktansa açlıktan. Öbürü parçalayacaksa onu öldürecekse parçalar. Bunu Mevla ne takdir ettiyse o olur. Ama asla gafletten ve acizlikten değildir. Onun için Beni İsrail ne sordular? Ya Musa, senin Rabbin uyur mu haşa ve kel? Ne biçim ümmet ya? Peygamber başlarında adamlar soruya bak. Siz ne biçim soru soruyorsunuz? Allah'a sığınırım bu sorunuzdan de. Sonra Allah-u Teala ne buyurdu? Ya Musa, sen iki tane cam şişe al eline. Ondan sonra dikil ayağa. Ondan sonra onları tut. Tamam ya Rabbi, emrin başı. Ne kadar tutayım ya Rabbi? Tut. Devamlı tut. Ayağa kalktı, iki cam şişeyi eline aldı, durdu. Bir saat, iki saat, üç saat. Ki Musa Aleyhisselam kadar güçlü insan yok yani. Bir çaktı mı adamı götür. O kadar kuvvetli olduğu halde Musa Aleyhisselam, insanız. Herkese uyku arız oluyor. Durdu. Bilmiyorum ne kadar durdu yani. Hiç kıpırdamıyor. Öyle duruyor. Sonra bir tabii ağır bastı. Bir şöyle sendeledi. Aman ya Rabbi, işte Allah'ın emri bu şimdi. Ne Mevla niye emretti bunu bakalım şimdi. Ne emrettiyse yapılır. Durdu. Bir daha şeyle falan. 1, 2, 3, 5. Bir uyku bastırdı artık. Bir gitti cam şişeler paramparça. Düşürdü. Mevla buyurdu ki ya Musa, İsrailoğullarına söyle ki benim Rabbim uyusaydı gökler ve yerler benim elimdeki bu cam şişeler ben uyuduğumda tarumar olduğu gibi gökler ve yerler paramparça olurdu. Çünkü uyuyan yönetimi kaybeder. Bütün alemleri Mevla yönetiyorsa onda asla uyku düşünülemez. Gaflet, habersizlik, gevşeklik haşa ve kella. Bütün alemler her an, bak saniyeyi bırak, saliseyi bırak, en ufak zaman diliminde şu kadar yaratıklar için, ki bizim ne bileyim, bir şey de bildiğimiz haberimiz yok. Ne kadar insan var, nüfus sayımını zor yapıyoruz. 1/2 işte. İstanbul 15 milyon mu 20 milyon mu? Daha onu çözememişiz yani. Daha nüfus sayımı yapamıyoruz ya. Yani düşün ki ne kadar insan yaratmış, ne kadar cin yaratmış, ne kadar melek yaratmış. Bunların hepsinin isteği var, talebi var. Efendim hayvanlar yaratmış. Bu efendim gökte yerde 1000 ümmet yaratmış. 1000 ümmet karada denizde, karada denizde, gökte yerde değil yanlış olmasın. Karada ve denizde 1000 ümmet yaratmış. Bunların 600'ünü denizde yaratmış, 400'ünü karada yaratmış. Artık böcek çeşitlerinden tut bilmem ne, 400'e giriyor hepsinin sınıfları. Balık 600 çeşit deniz mahluku yaratmış, suda yaşayan mahlukat yaratmış. Her birinin tek tek türlerini konuşmuyorum. Her bir ferdinin tek tek İsteği ve talebi var. 7-8 milyar insandan her birinin ihtiyacı yok mu? Nefes almamız şu anda bir ihtiyaç. Ya ben şunu konuşurken nefes alıp vermeden konuşamam ki. Bak ne kadar ihtiyacım var. Şu anda size derse başladığımda şu ana kadar Allah Teala ne kadar ihtiyaçlarımı gördü. Ciğerim çalışmasa, böbreğim çalışmasa, beynim çalışmasa, damarım çalışmasa, dilim çalışmasa, kulağım çalışmasa, gözüm çalışmasa. Yani bir insanın milyarlarca talebi var ya, vücudunun her bir cüzünün hücresinin, her bir hücrenin talebi var. İnsanın talebini konuşmuyorum. Ben ne istiyorsun? Araba istiyorum. Senin talebini konuşmuyorum. Senin var olmanın devamı için üzerindeki, vücudundaki binlerce on binlerce hücreden her bir hücrenin talebi var. O hücre kan istiyor. Öbür hücre şeker istiyor. Glikoz gitmedi mi beyne? Beyin çöküyor değil mi? Öbür hücre tuz istiyor. Öbür hücre hararet istiyor. Öbür hücre su istiyor. Her bir hücrenin kendinde talebi. Ya peki bu 8 milyara çarp bunu şimdi? Ondan sonra hayvanlara çarp bunu şimdi. Kaç milyar hayvan var? Ondan sonra karıncalarda. Katır trilyon hesap makineleri çatlar. Adetler ve sayılar biter. Bu kadar talebin hepsine kim cevap veriyor? Ancak Allah-u Teala cevap veriyor. Böyle bir Allah-u Teala da efendim gaflet, gevşeklik, uyku, şekerleme, efendim fena, yokluk, mevt, ölüm, acziyet, kusur, noksan tasavvur edilebilir mi? Bunu tasavvur eden affedersiniz. Yani ecel-i menfilaz, yeryüzünün en cahil manyağıdır ya. Böyle bir Allah'ta böyle bir şey olabilir. Yani bu kadar şeyi yürüttüğüne göre. Dolayısıyla Rabbimizi iyi tanıyalım. Ben 3-4 satır daha okuyacaktım ama isimleri, sıfatları iyi anlamadan geçemeyiz. Şerhleri de mana vermeden geçemeyiz. Bu derste böyle kalsın. İnşallah önümüzdeki buluşmayı nasip eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
5: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
6: Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Hikayeye göre Bağdatlı kadı adeta vezir gibi ihtişamlı bir şekilde beraberindekilerle birlikte bir sokaktan geçiyordu. Tam da bu esnada adeta cehennemlik bir adam kılığında her tarafından katran damlayan bir serseri kadıyı taşıyan dişi katırın gemini tuttu, şöyle bir sitayişte bulundu. Allah aşkına söyler misin? Peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediği dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir sözünün anlamı nedir? Görmüyor musun? Dünya Müslüman olan senin gibi bir adama cennet, benim gibi kafir olan birisine ise tam bir zindan. Bu nasıl olur? Bunun üzerine dünya zenginlerinden olan hakim ona şöyle cevap verdi. Senin dünyalık olarak şu gördüğün ziynet ve görkem, Allah-u Teala'nın cennette vaat ettiklerine göre benim için zindan sayılır. Senin içinde bulunduğun durumsa, seni bekleyen azap mertebelerine nispetle cennet sayılır. Evet, insan bu fani dünyada, ahiret ufkunda yaşam süren aciz bir varlıktır. Allah-u Teala'nın irade ve akıl yetkisini bahşettiği insan, öteler ötesine meftun olma şuuruyla bu yurdun geçiciliğini idrak eder ve öldükten sonra dirilmeye yakinen bir kere daha iman eder. ahirete ve ebedi hayata iman etmek, insan hayatına hakikat ötesi bir mana katar. Bugününe ve istikbaline yön verir. Yaşamına anlam kazandırır. Bu inanç, insana bütün davranışlarını Allah'ın rızasını kazanmak gibi yüce bir gaye için yaptığı bilincini aşılar. Ebedi hayatı ve Allah'ın huzurunda çekileceği hesabı dikkate alarak hareket eden insan kötülüklerden uzaklaşır. Dünya hayatını iyilik, doğruluk, erdem sahibi olmak ve yalnızca Allah'a kulluk etmek gibi salih ameller üzerine tesis eder. Bağdatlı o kadının ihtişam içinde o hali bizi aldatmamalıdır. Burada önemli olan insanın kalbindeki tercihidir. Zira insanın zahirinin altın ışıltısıyla parıldaması, kalbinde de altın sevgisinin olduğunu göstermez. Burada önemli olan mala ve altına hizmetkar olmak değil, bilakis onu hizmetkar kılmaktır. Nitekim dikkat ederseniz Kadı Efendi de sahip olduğu ziynet ve görkemi Allah Teala'nın cennette vaat ettiklerine göre zindan ve hapse eş değer görmüş, asıl zenginliğe ahirette Allahu Teala'nın vaat ettikleriyle erişeceğini söylemiştir. İşte yakini imanın insana sağladığı müstakim duruş ve yakini iman budur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Evet, insan devlet adamı, mal mülk sahibi bir zengin ya da ilim sahibi bir alim olsa bile elbette ruhban gibi yaşamak zorunda değildir. Elbette helal yoldan elde ettiği rızkı töhmetten kaçmak koşuluyla tüketebilir ve mal varlıklarının kendisine sağladığı imkanları kullanabilir. İnsan mübah ve helal olduğu ölçüde Allahu Teala'nın yarattığı her nimeti tadabilir. Lakin bu müstakim duruşla o zenginliğin hülyasına kapılmadan hakiki zenginliğin ahirette Allah'ın vaat ettikleri olduğunu unutmamalıdır. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Osman bin Maz'un ile karşılaştı radıyallahu anh ve ona şöyle dedi: "Ey Osman, biz Müslümanlara ruhbanlık emredilmedi. O halde esas olan ruhban gibi davranıp çirkin ya da kötü giysiler giymek değil, bilakis zühd ve takva sahibi olup kalpten onların sevgisini çıkarmaktır. Yoksa zahiren çapul giyerek serkeş bir yaşam sürüp de kalben bütün o zenginliklerin meftunu ve aşığı olmanın da bir faydası yoktur. Bu durumda asıl olanın kalp olduğunu unutmamak gerekir. Eğer kalp dünyanın ve içindekilerin sevgisinden arındırılıp muhabbetullah ile tezyin edildiyse, işte o vakit insan en büyük zenginliğe sahiptir. Lakin kalp hala sahip olduklarının ve de olacaklarının divanesi ise, işte o vakit insan en büyük kayba uğramıştır. Bilmemiz lazım ki dünya ile ahiret İki hanımı olan adama benzer. Kişi birini memnun etse, diğeri darılır. Bu durumda insan, ahiretteki mizan kafesini düşünmeli ve kendisi için orada ilahi adaletin tecelli edeceğini düşünerek şimdiden ahiret hayatına yönelik amelleriyle o yurdun hakkını gözetmelidir. Bunun için de daima Allahu Teala'nın zikrinden gafil kalmamalı, her vaktini salih ameller ile değerlendirmeli ve eline geçen fırsatların hiçbirisini kaçırmamalıdır. Yoksa ne bu dünyada ne de ahiret yurdunda pişmanlık ve nedamet insana fayda vermeyecektir. Abid bir zat keşif yoluyla bir gün şöyle demiştir: "Benim üzüntüm ahiret yurduna, kederler, hatalar ve günahlara dair değil, üzüntüm sadece uyuduğum gece, oruç tutmadığım gün ve Allah'ın zikrinden gafil olarak geçirdiğim zamanlara dairdir." Ne güzel demiş şair: "Ne Hızır'ın ömrü kaldı, ne İskender'in mülkü." Ey kardeşim, bu alçak dünya için kimseyle kavga etmeye değmez. Dünya kalıcı değil, ahiretse daha hayırlı ve ebedidir. Şunu da biliyoruz ki şüphesiz dünya malı tatlı ve aldatıcıdır. Nitekim insan arzu ve istekleriyle prangalanmış bir nefsin esiridir. Herkesin bildiği bir gerçektir ki Ademoğlu büyürken beraberinde mal mülk sevgisi de günden güne içinde büyür ve kök salar. İnsan ebedi istirahatgahı olacak olan toprağa yaklaştıkça kalbi de toprak sevgisine müptela olur. Yani mal mülk edinme hırsına kapılır. Hakikat aleminin ufku yaklaştıkça basiret gözü açılması gereken insan günden güne hakikat bakışından yoksun kalır ve nefsine karşı esareti daha da ağırlaşır. Oysa insan ahiret ufkunda yaşayıp dünyayı da sadelik düzeyinde mamur hale getirmekle sorumlu kılınmıştır. Hatta Araf suresindeki şu ayeti kerimeye göre dünya herkesten önce müminler için yaratılmıştır ve kafirler dünyanın nimetlerinden müminler sayesinde faydalanmaktadırlar. Ahirete gelince o elbette sadece müminlerindir. İşte şöyle buyrulur: "Resulüm de ki, o en alçak dünya hayatında onlardan kafirler yararlansa bile aslında o güzel yiyecekler ve içecekler iman etmiş olan kimseler içindir. Kıyamet gününde ise kafirler mahrum olacağı için sadece onlara halis kalarak. İşte sana, biz bu hükmü beyan ettiğimiz gibi diğer hükümleri ihtiva eden ayetleri de bir toplum için böylece ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki onlar Kur'an'ın hak olduğunu bilmektedirler. Yani yüce dinimiz, nefsin isteklerine ve maddi kazanımlara meyilli bir fıtrata sahip olan insandan tüm bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğunu daima hatırlamasını emreder.
7: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
8: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
9: Araf suresini dinliyorsunuz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Araf suresini dinlediniz.
2: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün sizlere İstanbul Eyüp Sırtlarından eski adıyla Gümüş Suyu Tepesi, bugünkü maruf adıyla Pierre Loti Tepesi'nden sesleniyoruz. Burada kim var, hangi Şeyhülislamımız var? Eyüp'te 26 tane Şeyhülislam metfundur kıymetli izleyenlerimiz. Bunların ilki de 7. Şeyhülislam sayılan Alaaddin el-Arabi Hazretleri'dir. Şu geride birçoğunuzca maruf olan meşhur çay içilen, kahve içilen mekanın hemen sağ taraflarında kabri şerifi vardır. Alaaddin el-Arabi Hazretleri'nin. Eyüp'e gelmişken insanın aklına şu kabristanı görünce Yahya Kemal'in Eyüp Türklerin ölüm şehri nitelemesi illaki gelmektedir. Ve kendisi devamında Eyüp hakkında yazdığı bir yazısında giriş kısmında Yahya Kemal, kadim şiirimizin son temsilcilerinden Yahya Kemal şöyle der, surları kastederek: Avrupa toprağının bittiği sahilde İslam cennetinin bir bahçesi gibi yemyeşil duruyor diye vasfettiği Eyüp'teyiz. Eyüp sırtlarındaki birçok zatın efendim kabrinin bulunduğu o meşhur kabristandayız. Buraya gelmişken kıymetli izleyenlerimiz, şu kabirlere bakınca insanın aklına Edirneli Necati Bey'in şu beyti, şu sözü gelmektedir. Kendi kabri İMÇ bloklarının arasında kalıp kaybolmuş gitmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine de. Çok güzel bir beyti vardır. Der ki: Dar-ı dünya bir misafirhanedir kim her gelen, ah şahım yazdı gittiği safha-i divarına. Benim çok sevdiğim bir beyittir bu kıymetli izleyenlerimiz. Necati Bey şöyle der: Ah benim sultanım, ey Allah'ım, bu dünya bir misafirhanedir. Buraya insanlar geliyorlar, gidiyorlar. Her gelen buranın duvarına bir yazı yazıp gitmektedir. Yani arkasında bir amel defteri bırakıp bu fani dünyadan ahiret alemine yolculuğa çıkmaktadır. Allah-u Teala şu kabristanları gördüğümüzde ibret aldığımız gibi hayatımızın her safhasında bu ibretle beraber yaşamayı önce bana, sonra sizlere, cümlemize nasip eylesin. Ölmeden önce ölmeyi, ölümden ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, şu kabristana gelince aklıma gelen çok mühim bir hadis-i şerif vardır. Cübbeli Ahmet hocamın yakın zamanda efendim telif ettiği, çıkardığı Mevlid adaklarından yine birisi olan Necatül Valideyn, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasının da cennet ehli olduğu hakkında yazdığı Risale'nin ilk cildinde, fetret ehlinden de İslam dini üzere olanlar bahsinde birçoğunuzun adını duyduğu Kus İbni Sa'ide vardır. Efendimizin Ukas Panayırı'nda kendisinin bir konuşmasına denk geldiği, daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan Ukas Panayırı'nda bir konuşmasına denk geldiği Kus İbni Sa'ide'nin sözlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği meşhur hadis-i şerif ki Taberani Mucemül Kebir'inde Bezzar'da efendim El-Bahru Zahhar isimli müsnedinde bunu nakletmektedir. Hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayettedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Kays kabilesinden bir heyet gelirler ve bu kabile otururlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara Eyyüküm ya'riful Kussebne Sa'idetel İyadiyye, hanginiz Kus İbni Sa'ide el İyadi'yi tanırsınız diye sual edince, böyle bir sual tevcih buyurunca onlar Küllünâ ya Resulallah ya'rifuhu, hepimiz onu tanıyoruz ya Resulallah buyururlar. Kendileri öyle derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında ve mâ fe'al, ne yaptı o? Onun hakkında ne biliyorsunuz? Dediler ki helek, öldü gitti ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında buyurur ki mâ ensâhu bi'ukâzin fih şehril harâm ve huve alâ cemelin ahmera ve huve yahtubun nâs. Ben kendisini haram aylardan birinde Ukas panayırında kırmızı devesinin üstünde insanlara hitap ederken şöyle dediğini hiç unutamıyorum. Ve huve yegul, o şöyle diyordu. Ukas panayırın böyle büyük efendim çarşıların, bugünkü belki fuar manasında diyebileceğimiz büyük alışveriş efendim mekanlarının toplandığı panayırlar oluyormuş o zamanlar idi, o zamanlarda. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Kus İbni Saide'nin sözlerini duymuş ve daha sonra naklediyor yıllar sonra. Ve yegul, o diyordu ki ya eyyühennas, ey insanlar, içtemi'u, toplanın, vestemi'u, dinleyin, ve'u, dediğimi iyi anlayın. Men aşe mat, yaşayan herkes ölür ve men mate fat, ölen bu diyardan göçüp gider ve küllü mâ hüve âtin ât, gelecek her şey elbette başa gelecek, vaki olacak, gerçekleşecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerden çok etkilenir. O peygamberlik öncesindeki çağında bu söze çok kulak verir ve aynı şekilde peygamber olduktan sonra hala bunu hatırlayıp sahabesine nakletmektedir. Kus İbni Saide devam eder. İnne fil arzi le'ibaran ve inne fi, önce ve inne fis sema ile haberan ve inne fil arzi le'ibaran, elbette gökte haberler vardır, yerde ibretler vardır. Bu dünya, bu kainat boşuna yaratılmamıştır dediğini Kus İbni Saide'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakleder. Devamı şöyledir. Mihadun mevzu', yeryüzü serilmiş bir döşek. Ve sakfun merfu', sema yükseltilmiş bir tavan. Ondan sonra nücumun tegur, gezen yıldızlar, gezegenler ve biharun la tegur, ne hikmetli iştir, yere batmayan denizler. Ve sonra devamında yine Kus İbni Saide işte dünyadan, kainatın boşuna yaratılmadığından dem vururken bunları anlatır. Devamında şöyle en ibretlik bir söz söylediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakletmektedir. Leinkâne fil arzil rızen leyekûnenne ba'dehu sakatun. Allah'a yemin olsun ki şu dünyada insanı sevindirecek bir şey olsa elbette yemin olsun ki ondan sonra insanı kızdıracak bir şey gelir. Bir gazap gelir. Yani bu dünyada rahat yoktur dediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakletmektedir. Devamında İnne lillahi ledinen huve ehabbu ileyhi min dinikum illezi entum aleyh. Şüphesiz Allah katında bir din vardır ki şu an sizin din diye tutunduğunuz şeyden elbette Allah'a daha sevgilidir der ve bu şekilde vaaz eder. En son cümlesi işte şu mezarlıklardan aklıma geliyor dediğim hadisin o mihenk noktası burasıdır. Orada Kus İbni Saide şöyle demektedir. Mali eran nase yezhebune ve la yerciun. Ne acayip şeydir ki insanları görüyorum, ölüyorlar, gidiyorlar bu diyardan, geri de dönmüyorlar. Erazu fe ekamu em turiku fenamu. Acaba gittikleri yerden razı oldular da mı orada kaldılar, yoksa bir başlarına bırakıldılar da uyuyup kaldılar mı? Nedir bu hal? Bunda bir ibret var. Bu ölüm boş şey değil diyerek o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce hak dini efendim haykıran, dillendiren birisi olarak tarihe geçmiştir. Kus bin Saide radıyallahu teala an. Kıymetli izleyenlerimiz, Devlet-i Aliye'nin 7. Şeyhülislam'ı sayılan Alaaddin el-Arabi Hazretlerinin Eyüp sırtlarındaki Gümüş Suyu kabristanının hemen üst taraflarında bulunan kabir şerifinin önündeyiz. Maalesef kendi kabri üstlerinde kubbesi olan bir şekilde imiş. Ama 1766 yılındaki Büyük İstanbul depreminde bu yıkılmış ve o gün bugün yıkık durmaktadır. İnşallah bir himmet ehli el atar da bunu eski haline döndürürler bu kabri şerifi. Çünkü Osmanlı Şeyhülislamlarının Eyüp'e defnedilenlerinin ilki olmakla maruftur. Bulunduğumuz yer, daha önce de dersimizin başında ifade ettiğim gibi, Gümüş Suyu kabristanı. Bugün inşallah ileride bahsedeceğiz. Pierre Loti adıyla maruf olan tepede, hani o çay kahve içilen mekanın hemen sağ tarafındayız. Mekanı belli etmek açısından kıymetli izleyenlerimiz söylüyorum. Kabri şerifinde ismini belli eden bir yazı dahi yoktur. 2017 yılında bu zatın hayatını Lale Gül dergisinde hamdolsun yazmış idim. Oradan demek meraklı bir abimiz sağ olsun birkaç pasajı alıp o yazımdaki kabrine böyle bir tablo şeklinde asmış ki onun da alt tarafları yırtılmaya başlamış. O zatın kabri arkamızda buradadır. Doğum tarihi viladeti 1399 olup 1496'da vefat etmiştir. Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt'ı Veli döneminde, 2. Beyazıt yani döneminde bir yıl kadar Şeyhülislamlık yapmıştır. Halep asıllıdır. Babasının babası Seyyid Muhammed Arabi'dir. Onun da oğlu Seyyid Muhammed'dir. Alaaddin Arabi Hazretleri de onun oğludur. Kendi nisbeleri, nesepleri hem Sayyadi hem Rifai'dir. O nesepten gelmektedirler efendim. Alaaddin el-Arabi Hazretleri Halep'teki ilk tahsil hayatından sonra Osmanlı'nın Devlet-i Aliye'nin başkenti olan Edirne'ye gider. Orada ileride Devlet-i Aliye'nin 5. Şeyhülislamı olacak, yine İstanbul'da çekimini yaptığımız, tanıtmaya çalıştığımız Molla Gürani Hazretleri'nin hizmetine girer, talebesi olur, çok sıkı dostlukları başlar. Daha sonra Hızır Bey'in hizmetinde bulunur, talebesi olur ki Molla Yegan Hazretleri'ni anlatırken ondan bahsetmiş idik. Hızır Bey, kendisi Molla Yegan'ın hem damadı hem de İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih tarafından İstanbul'a ilk kadı atanan kişi idi. Hatta Kadıköy kendisine arpalık olarak verildiğinden Kadının Köyü ismiyle anıldığından bugün hala Kadıköy denmektedir. Hızır Bey'in bir hatırası olarak bize o isim kalmıştır. Onun hizmetinde bulunup talebesi olmuştur Alaaddin Arabi Hazretleri. Daha sonra yine Edirne'de anlatmaya çalıştığımız Fahrettin Acemi Hazretleri, o zaman Darul Hadis Medresesi müderrisi iken ona muid olur, yani müderris yardımcısı olur. O dönemde efendim Nesefi Akaidi üzerine bir haşiye kaleme alır Alaaddin Arabi Hazretleri. Alaaddin Arabi Hazretleri tasavvufi yönüyle o kanadıyla da tebarruz etmiş bir zattır. Edirne'de Halveti Şeyhlerinden Şeyh Alaaddin Ali'ye intisap eder. Daha sonra bu şeyhin bazı hareketleri çok hoş karşılanmadığından Manisa'ya sürülür. Efendim Alaaddin Arabi Hazretleri de şehit savunduğundan o da kendisiyle beraber Manisa'ya sürülür. Manisa'da Sultan Fatih'in şehzadelerinden Şehzade Mustafa'nın himayesini görür. Daha sonra İstanbul'da Sultan Fatih döneminde Sahn-ı Seman medreselerinden Akdeniz tarafındaki Başkurşunlu medreseye müderris olur. Bu dönemde muhitleriyle, yani kendi ders okuyor efendim, bir de dersini takrir eden, talebeye kendisinden sonra dersi anlatmakta yardımcı olan, bugünkü manada asistan diyebileceğimiz yardımcıları ile Ayasofya Camii'nde zikirler yapar. Demiştim ya, tasavvufi yönüyle de tebarruz etmiş bir zattır. Bazen bu zikirlerin geçkinliğinden bir manevi hale girer. O gün derse giremez, dersi başka güne ertelediği olur imiş. Bazı çekemeyenler olup efendim kendi yevmiyesinin düşürülmesine sebep olduysa da ilerleyen yıllarda Sultan II. Beyazıt, Beyazıt-ı Veli döneminde kendisi 100 akçe yevmiye ile Şeyhülislam tayin edilmiştir. Kaynaklarımızın ifadesine göre Alaaddin el-Arabi Hazretleri uzun boylu, güzel bir karaktere ve hoş bir mizaca sahip olan bir zat idi. Kendisi hakkındaki kaynakların ifadesinde şu çarpıcı bir durumdur ki, yani Şeyhülislam olan insanlar için tasavvuf dünyasında bu kadar ilerlemesi belki nadirattandır, ama kendisi bunu yaşamış, kendisinde bu gerçekleşmiş bir durum imiş. Efendim, gece yatmadan önce 100 rekat nafile namazını kılar, ardından yatar, sonra gece namazına teheccüde kalkar, teheccüden sonra sabaha kadar ders mütalaa eder. Ayrıca bugün birçok, yani hoca diyen kendisine zatın dahi okutmaktan, efendim talebenin okumaktan, anlamaktan belki aciz olacağı telvih diye telvih eseri, ki Taftazani rahmetullahi aleyhin usulü fıkhına dair olan bir eserdir. Et-telvih fi keşfi hakaiqit tengih. Bu eseri Alaaddin Arabi Hazretleri ezberlemiş ve her gün bundan iki verak, yani iki yaprak, ki 4 sayfa eder, bundan ezbere ders anlatır, bu şekilde ders okutur imiş Alaaddin Arabi Hazretleri. Kendisinin başlıca yine farklı yönlerinden biri de o manevi halinden dolayı bazen ders esnasında o zikir halinin verdiği cezbeden dersi durdurmak durumunda kaldığı olur imiş. Manisa'ya gittiğinden, orada Sultan Fatih'in şehzadesi Şehzade Mustafa'nın efendim himayesini gördüğünden bahsetmiştik. Manisa'dayken bu tasavvufi hallerinden, zikir hallerinden sebep dağlara çıkar, oralarda efendim kendi halinde uzlette Mevla ile baş başa kalmak için öyle bir zamanlar geçirdiği olmuş. Çevre illerden kendisini ziyarete gelenler olurmuş. Hatta bir keresinde şöyle bir olay vaki olmuş. Gelenlerden bir tanesine Alaaddin Arabi Hazretleri, senden necaset kokusu geliyor demiş. O da efendim öyle bir halim yok demiş. Sonra için cübbesinin ya işte elbisesinin içinden daha önce isminden bahsettiğimiz Osmanlı Devleti'ndeki ilk ihtilal düzenleyicisi Şeyh Bedrettin'in Varidat isimli, içerisinde mülhit fikirler olan, ki başlıca mülhit fikirleri bu kitapta ikidir. Bir tanesi ahiretin ve cismani, yani bedenen haşrın, dirilmenin inkarı. İkincisi de alemin kadim olması, yani sonunun olmayacağı, kıyametin inkarıdır. Bu gibi mülhit sapık fikirlerin olduğu kitap içinden düşünce, o kitap çok yanlış bir kitaptır, bak senden düştü, demek o koku bunun için bana geliyordu, o kitabı hemen yak demiş. O kişi de biraz itiraz eder bir halde bulunurken bakmışlar ki ileriden bir duman çıkıyor. O duman, bu cebinden bu kitap düşen kişinin köyü ve yanağında o evmiş. Bu şekilde bir cezaya efendim kendisini muhatap olduğu kaynaklarımızda zikredilmektedir. Tasavvufi olarak, bir tasarrufu olarak kitaplarımızda bu olay mervidir efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, arkamda gördüğünüz tepede bayrağın alt taraflarında Alaaddin Arabi Hazretleri metfun idi. Orada size kabir şerifini göstermiş idik. Aile hayatından bahsetmek gerekirse, kendisinin birçok çocuğu olduğu rivayet edilmekle beraber kendisinden sonraya kalan çocuklarının sayısının 15 kadar olduğu eserlerimizde mezkurdur. Alaaddin Arabi Hazretleri'nin ilmi dirayeti hakkında çok güzel bir kıssa vardır, onu anlatmak istiyorum sizlere. Molla Gürani Hazretleri, talebesi olan Alaaddin Arabi Hazretleri'ne, evladım senin benim yanımdaki konumun Seyyid Şerif Cürcani'nin mübarek şahın yanındaki hali gibidir diyerek kendisini met etmiştir. Bu biraz meşhur bir olaydır ama bilmeyenlerimiz de elbette vardır. Kısa şöyledir efendim. Seyyid Şerif Cürcani, İmam-ı Taftazani, ki iki büyük alimdir bunlar, eserleri yıllarca Osmanlı Devleti'nin medreselerinde okutulmuştur. Daha önce kendisinden bahsetmiş idik. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri, Urmevi'nin Metali'ul Envar adlı mantık eseri üzerine efendim Kutbüddin Razi'nin yazmış olduğu şerh olan Levami'ul Esrar'ı 16 kere okumuş, anlamaya çalışmış ama hala da hazmedemediği yerler olduğunu düşününce kendisi, Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri, bu sefer de Kazvini'nin yazmış olduğu yine mantıktan Şemsi adlı eseri okumuş. Yine aynı bir önceki şarih olan Kutbüddin Razi'nin bunun üzerine yazmış olduğu efendim şerhi de okumuş. Ama demiş ki ben bu eseri, o eserin adı da Tahrirul Kavaidil Mantıkiye fi şerhi Risaleti Şemsiye'dir. Demiş ki ben bunu efendim yazandan okusam diye heves etmiş ve Herat'a gitmeye niyetlenmiş. Herat'a gitmiş, Kutbüddin Razi Hazretlerini bulmuş, derdini anlatmış ama o zatın yaşı 100'den fazla, hatta 120 olduğu rivayetleri var. Efendim sizden bu kitabı okumak istiyorum demiş. Okey, o zat Seyyid Şerif Cüccani'nin ilmi olan hevesini görünce ona eseri biraz okutmuş ama takati azalınca, halinden düşünce talebesi, çok güvendiği talebesi Mübarek Şah'a kendisini gönderip ondan bu gibi kitapların okutulmasını rica etmeyi düşününce demiş ki Seyyid Şerif Cüccani Hazretleri, evladım benim takatim azdır, halim efendim iyi değildir, yaşlıyım, gücüm yetmiyor sana ders okutmaya. Çünkü Seyyid Şerif Cüccani Hazretleri hocasını zorlayacak çok cevval bir talebe. Ve Mübarek Şah'a, Mısır'da bulunuyor kendisi, talebesi bu da Kutbüddin Razi'nin talebesi, bir mektup yazar ve Seyyid Şerif Cüccani'ye verir. Der ki al sen bu mektubu git, benim talebem Mübarek Şah Mısır'da sana bu kitapları okutsun der. Efendim daha sonra yolculuk esnasında Anadolu'ya yol düşer Seyyid Şerif Cüccani'nin. Cemalettin Aksarayi'nin de bir istifade etmek ister. Ama yolda vefat ettiğini duyar. Yine talebeleriyle görüşür. Ondan sonra Devlet-i Aliye'nin ilk Şeyhülislam olarak anlattığımız Molla Fenari Hazretlerini görür. Onunla buluşurlar ve beraberce Mısır'a giderler. Mısır'a giderler. Mübarek Şah'a Kutbüddin Razi'den aldığı mektubu verir. Efendim okuma talebi üzerine olan mektubu verir. Mübarek Şah da mektubu okur. Efendim Urmavi'nin Metali'ye şerhini okutmak ister. Kendisini okutacağını söyler. O sırada da efendim Mısır eşrafından birinin çocuğuna bu Metali şerhi olan Levami'ül Esrar'ı okutmakta imiş Mübarek Şah. Der ki Seyyid Şerif Cüccani'ye, seni talebem olarak kabul edeceğim ama muhtemelen belki mektupta Kutbüddin Razi'nin yazdığı bin nükteden belki olsa gerek. Artık bu çok cevval, çok soru soruyor, seni çok zorlar mı dediyse, ne dediyse.

merakı olduğu hakkında. Seyyid Şerif Cücani Hazretleri odasında ders çalışırken, tabi mum ışığında böyle kitaplarına bakarken der ki, sessizce kendi kendini düşünür, düşünürken şöyle der. Metni yazan müellif böyle yazmış, bunu şerh eden şarih böyle demiş. Burada bir not aktarmak isterim. Genelde küçük kitapların, kıymetli izleyenlerimiz, şerhi olur. Şerh demek onu kelime kelime açıklayan eserler. Biraz daha büyük hacimli kitapların şerhi olması elbette zordur, kelime kelime açıklamak. Ona haşiye yazarlar. O da kapalı gördüğü yerleri yazar. Hani kitabın böyle zor, muğlak yerlerini açıklamak için ona da haşiye derler. Seyyid Şerif şöyle demektedir. Müellif böyle yazmış, kitabı yazan yani yazar böyle yazmış. Şarih yani şerh eden bu şerhinde böyle demiş. Muhaşşi yani haşiye yazan, kapalı gördüğü yerleri açıklamak isteyen böyle demiş. Derste hocam da şöyle dedi ama ben de onların dışında olarak bunu diyorum diyerek ilmi dirayetini göstermiş. Ve Mübarek Şah bundan çok etkilenmiş. Bundan sonra derslerde kendisine soru sormasına müsaade etmiş. Ve o genç yaşında Metali üzerine şerh yazmıştır Seyyid Şerif Cücani Hazretleri. İşte Molla Gürani Hazretleri de kendisinin ilmi dirayetini efendim gördüğünden bu meşhur kıssaya atıfta bulunarak, ey Alaaddin Arabi evladım, senin benim yanımdaki konumun tıpkı Seyyid Şerif'in Mübarek Şah'ın yanındaki konumudur diyerek kendisini methetmiştir. Kıymetli izleyenlerimiz, Alaaddin Arabi Hazretleri'nin eserlerinden bahsetmek gerekirse Sadr-ı Şeria'ya nispet edilen Et-Tavzih isimli eserin içerisindeki bir bölüm olan El-Mukaddimetül Erba'a adlı kısma kendisinin bir haşiye yazdığı kaynaklarımızda mezkürdür. Hatta Taşköprüzade bundan bahsederken babasının Alaaddin Arabi'den bu kısmı okuduğu ve Alaaddin Arabi'nin üzerinde bazı değişiklikler dahi yaptığını zikretmiş ve babasının bu üstadı olan Alaaddin Arabi'den dinleyerek yaptığı değişiklikleri kaydettiği nüshanın da kendisinde olduğunu zikretmiştir. Bunların dışında geride bahsetmiştik. Nesefi Akaid üzerine de bir haşiye kaleme aldığı eserlerimizde rivayet edilmektedir. Lakin Alaaddin Arabi Hazretleri'nin bu iki eseri de günümüze ulaşmış değildir. Kayıtlarımızda mevcut değildir maalesef. Alaaddin Arabi Hazretleri muhtemelen Manisa'da kaldığı sıralarda bugün İzmir'e bağlı olan Tire ilçesinde bir külliye inşa ettirmiştir. Külliye Tire'nin 5 kilometre kadar kuzeybatısındaki Yahşibey Ovası'nda bulunmaktaydı. 1492'de Alaaddin Arabi tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin vaktiyle medreseleri, çarşı ve hamamı ile pek çok ihtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olduğu söylenir. Kanuni devrinin şeyhülislamlarından Tireli Bostanzade Mehmet Efendi bu medreseden yetişmiştir. Külliyeden halen cami ile medrese odalarından bir kısmı ayakta durmaktadır. Hamdolsun birkaç sene evvel Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile belediye arasında imzalanan bir protokol ile buranın ihyasına, restorasyonuna başlanmıştır. İnşallah en kısa zamanda tamamen bittiğini görürüz. Kıymetli izleyenlerimiz, 100 yaşına yakın bir ömür süren Alaaddin Arabi Hazretleri, her fani gibi o da ahirete irtihal eylemiş. 1496 yılında vefat etmiştir. Eyüp'te defnedilen 26 Şeyhülislam'ın ilki olarak bugün adı Pierre Loti adıyla maruf olan tepede İdris Köşkü yolu üzerine defnedilmiştir. Burada efendim aklımızı karıştıracak bir şey vardır. Onu da anlatmak isterim. Arkamda görmüş olduğunuz mezarlık 300 dönüm üzerine kurulmuş bir mezarlıktır. Kadim Türk mezarlığıdır. İçinde birçok önemli eşhas efendim metfundur. O bayrağı gördüğünüz efendim teleferiğin bittiği noktalarda bir çay bahçesi gibi bir yer vardır. Pierre Loti diye Fransız bir vatandaş vaktiyle orada oturmuş, efendim kahvesi var imiş. Bizi sevmiş bu ortamda bulunduğundan, bizim efendim Osmanlı ecdadımızın o güzel karakterini görünce sevmiş, burada kalmaya karar vermiş. Efendim dünya matbuatında bizi savunucu yazılar yazmış. Hatta
Bulgarların Edirne işgalinden sonra Bulgaristan'a

0: İşte Edirne'ye gitmiş. Edirne'de demiş ki şimdi Türkleri dinleyerek gazete yazısı yazsam taraflı yazı yazdı derler. Bundan sebep Bulgarları, Rumları dinleyeyim. Orada yaşayan yerli yani bizim tebaamız olan halkı dinleyeyim. Onların dediklerini yazayım. Hani tarafkirlik olmasın bir de karşı taraftan dinleyeyim demiş. Mesela bir Rum metropolitine gitmiş. O Rum metropolitindeki papaza sormuş. Efendim başınıza gelen bu Bulgar işgalinde ne gördünüz diye. Metropolit demiş ki Bulgar komutanı bana geldi sordu. Türkleri sever misiniz? Nasıl sevmeyeyim? 400 sene boyunca bize huzur içinde yaşama imkanı verdiler. Deyince ha öyle mi? Öyleyse seni de öldüreceğim, seni de asacağım diye o metropoliti tehdit ettiğini söylemiş ve kendisine izin alarak bunu gazete yazıları halinde matbuatta neşretmiştir. Birçok romanı da vardır. Bazı doktora tezlerinde efendim kendisinin burada devlet erkanı tarafından karşılandıktan sonra 2 sene sonra Çanakkale Savaşı patlayınca Çanakkale'de bize karşı savaşmaya geldiğini söyleyen bir Amerikan gazetesinden neşet eden bir haber vardır. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama başka tarihçilerden okuduğum kadarıyla kendisinin doğru 1. Cihan Harbi'nde subay olması hasebiyle askere çağrıldığı, lakin Avrupa cephelerinde sadece röportörlük yaptığı, raporlar yazdığı zikredilmektedir. Ama şu insanı tabii düşündürmektedir kıymetli izleyenlerimiz. Burada 300 yıl, 300 dönümlük kadim bir mezarlık var. Kendisinin Pierre Loti'nin kahvesi 1-2 dönümü geçmez. 300 dönümlük mezarlığın olduğu tepeye Pierre Loti mezarlığı denmesi, bazı yazarların ifadesini naklediyorum. Ya o Pierre Loti Türk dostu da Alaaddin Arabi Türk düşmanı mı diyerek serzenişte bulunmuşlardır. Haklı bir serzeniştir olabilir. Bunu da buradan dile getirmek istedim. Alaaddin Arabi Hazretleri bahsettiğimiz mezarlığın üst tarafında Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık yapmış ve Eyüp'e defnedilmiş 26 Şeyhülislam'ın Eyüp'e defnedilenler içerisinde birincisi olarak Kabir Şerif'in üstünde yerini almıştır. Dersimizin başında da anlattığım gibi 1766 yılında yıkılan kabri hala ihya edilmeyi beklemektedir. Üzerinde kabrini belli eden bir yazı da yoktur. Umarım bizi duyan ehli insaf oraya bir el atmış olurlar diyerek kendisinden bahsetmiş olalım kıymetli izleyenlerimiz. Bugün Pierre Loti olarak bilinen tepenin tarihimizdeki isimleri hakkında Gümüş Suyu Tepesi ya da Kar Yağdığı Tepesi ya da İdrisi Bitlisi Tepesi gibi isimler zikredilmektedir. İdrisi Bitlisi kimdir? Niye burada ismi zikrediliyor? Ondan biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü kabri hemen o tepenin az 100-200 metre arka tarafındadır ki bu zat Bitlis doğumludur. Vefatı 1520'dir. Yakup Bey zamanında Akkoyunlu Sarayı'nda münşilik yani resmi mektupçuluk yapmış hükümdar çocuklarına lalalık hizmetinde bulunmuştur. Molla Cami Hazretleri ile tanışmıştır. II. Beyazıt tarafından Yakup Bey adına yazdığı mektupla tanınan ve takdir edilen İdrisi Bitlisi Osmanlı Sarayı'nda büyük itibar görüp kendisine yüksek maaş bağlanmıştır. II. Beyazıt'ın emriyle Heşt Bihişt adlı Osmanlı tarihini Farsça olarak yazmaya başlayıp eserini 30 ay içerisinde tamamlamıştır. Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde onun şark politikasında danışmanlıkta bulunan İdrisi Bitlisi İran seferine ve Çaldıran Savaşı'na katılmış. Zaferden sonra Dukakinzade Ahmet Paşa kumandasındaki öncü kuvvetlerle Tebriz'e gidip şehri teslim alan ve Osmanlı padişahını karşılayanlardan biri de kendisi olmuştur. Yavuz'un İstanbul'a dönmesinin ardından maiyetindeki 10 bin yerli gönüllü askerle Safevi kuşatması altındaki Diyarbakır'ı kurtarmaya gidip bu şehrin kurtarılmasında büyük hizmeti geçmiştir. Buradaki birçok bölgenin savaşsız Osmanlı yönetimine girmesinde önemli hizmetleri görülmüştür. Bununla da kalmayıp Mercidabık ve Ridaniye savaşlarına katılmış, Mırsır Seferi ile ilgili olarak Mavera-ün-Nehir hanlarına yazdığı fetihnameleri kaleme aldığı gibi Mısır'ın idaresine de yardımcı olmuş büyük bir zattır ve Kabir Şerifi buradadır, bu tepededir. Arapça ve Farsça olmak üzere 20'den fazla eserinin mevcut olduğu kayıtlarımızda vardır. Heşt Bihişt adlı Farsça Osmanlıca tarihinden bahsetmiştik. Önemli bir eseri de Havasul Hayavan, tercümeyi Hayatül Hayavan'dır. Demirî'nin Hayatül Hayavan adlı eserinin Farsça'ya yapılmış bir tercümesi. Dersimizin, programımızın hitamında Bağdatlı Ruhi'nin şu meşhur beytiyle kapatmak isterim. Şöyle der Bağdatlı Ruhi: Samma ey hace ki senden zer üsim isterler, yevme la yenfe'udeh kalbi selim isterler. Ey efendi kardeşim, yarın ahirette senden altın ve gümüş isteyeceklerini sakın zannetmeyesin. Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o günde, hiçbir şey fayda vermeyecek. Mevla Teala ne buyurmaktadır? يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O kıyamet gününün dehşetinden, birbirinden sevap, günah alma, satma derdinden dolayı kişi ne yapar? Kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Önümüzde böyle bir gün var, böyle bir ortak paydamız vardır kıymetli izleyenlerimiz. İşte Ruhi'nin beytinin ikinci mısrasında يَوْمَ لَا يَنْفَعُدَ kalbi selim isterler. Hiçbir şeyin menfaat vermeyeceği o günde senden manevi hastalıklarından arınmış, Mevlasına yönelmiş, dünyalık meşgaleleri terk etmiş, selim bir kalp isterler demektedir. Mevla Teala şu dünya hayatımızın bitiminde toprağın altına girmeden evvel, bu makamları kazanmadan hiçbirimizin canını almasın. Amin. Bu makamları kazandıktan sonra ruhumuzu kabzeylesin. Amin. Bu programımızda dilimizin döndüğünce, elimizden geldiği kadar Alaaddin Arabi Hazretlerini anlatmaya çalıştık. Mevla Teala bu yüce zatın zülcenaheyn olan, hem ilim kanadı hem tasavvuf kanadını giymiş olan bu zatın şefaatlerinden nasiptar olmayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala'dan niyazımız budur. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ederken bu zatların ruhaniyetlerine Fatiha okumamızı istirham ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendi.
2: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. El evvelu Allah, el zâhiru Allah, el bâtinu Allah. Fe men kâne fî kalbihi Allah fe mu'înuhu fi'd-dâreyni Allah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emrî ve ahlul 'uqdeten min lisânî yefkahû kavlî. وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِيِّ السَّمَدِ سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدَ سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدٌ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ Yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu kullarına bir takım imtihanlar veriyor ve bu imtihanları yine kulun maslahatı içindir. Ahkam-ı din, dinimizin emir ve yasakları, bütün mükevvenat, bütün Rabbimizin hükümleri kulun dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, selamet, yuvasının selameti, hayatının selameti ve yaşadığı ortamın, ülkesinin dünyadaki Rabbimiz Celle Celaluhu yaratmış olduğu mükevvenatta kulların maslahatı ve selameti, yani din-i İslamiye öncelikle bizim dünyada selamet bulmamızı tesis eder. Ecdadın ifadesiyle dünyası mamur olanın ahireti de mamur olur. Yani dünyayı mamur eden nedir? Huzur İslam'dadır. Yani bize İslam'ın ahkamı dünyada huzuru tesis ediyor. tesumu tesihhu, oruç tutun sıhhat bulun. Orucun mesela sağladığı, beden üzerindeki sağlığı tesis etmesi, namazın insana bir huzuru tesis etmesi, günahlardan uzaklaştırması, zekatın fakir ile zengin arasında bir ünsiyetin tesis edilmesi, haccın liyeşhedü menafi'a lehum, bütün dünya Müslümanların bir araya gelip birbirinin dertleri dinlemeleri, ki biz orada çok şahit olduk, oradaki İslam alimlerinin toplantılarına katıldığımızda bütün dünya Müslümanlarının dertlerini dinleme imkanımız oldu. Yani insan burada uzaktan dinliyorsunuz ancak yakinen orada bazı şeylere müşahede etme imkanınız oluyor. Allah Celle Celaluhu ortaya koyduğu bütün ahkama baktığımız zaman kulların hep maslahatı ve dünyada selameti tesis edebilmeleri, her şeyin elâ ya'lem men halak, yaratan Allah Celle Celaluhu her şeyin en doğrusunu bilir. Onun için tuttuğumuz oruçlarımız, İftarlarımız, sahurlarımız, Rabbim Celle Celaluhu ihya ettiğimiz bütün Kadir gecesidir, mübarek günler, geceler ve ibadet-u taatler, okunan hatimler, zikirler, tesbihler, evvabinler, işraklar, kuşluklar, Allah'ım cümlesini kabul eylesin ve mağfirun zümresini hepimizi dahil eylesin. Allah'ım inneke afuvun kerimun tuhibbul afe fa'fu anna. Mesele, bunu biz bir askere benzetiriz. Yani iman ehli Allah Celle Celaluhu'nun askeri oluyor. Asker ne yapıyor? Çok özel bir eğitim alıyor. Eğitim aldıktan sonra onu hayatı boyunca düşmanla karşılaştığında tatbik ediyor. Tabiri caizse biz de Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz, yani nefsimizle mücadelemiz ve oradaki ibadet-ü taat gayretimiz Kur'an-ı Kerim'dir, zikirdir, tesbihtir. İşte o aldığımız özel bir gayret ondan sonraki aylarda da bir nevi devam ettirebilmek hedefidir. Ya eyyühellezine amenu. Allah'ımız buyuruyor ki ey iman edenler, tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh, bir tövbe edin. Yani Ramazan-ı Şerif birçok günahların tamamıyla hemen hemen ortadan kalktığı, azaldığı, mesela içki içmenin neredeyse %80'lere varan şekilde azaldığı mübarek bir ay oluyor. Hazır bundan kurtulmuşum, bırak bunu, tövbe et, bu işten vazgeç. Yani tövbe iki kısma ayrılmakta ana hatlarıyla. Bir, efendim kul ile Allah arasında, iki kul ile kul arasında. Kul ile Allah arasında olan tövbelerin affı kolay olmaktadır. Çünkü Allah ganidir, zengindir. Mevla Teala affettim diyebilir. Onun için ecdat der ki, yani günahımız Allah Celle Celaluhu arasında olması ehvendir. Yeter ki kullar arasında olmasın. Çünkü kul muhtaçtır, acizdir. Acizin acize muhtaç olması tehlikelidir. Allah Celle Celaluhu ile arandaki, ona inkar etmedikten sonra ve istihza edilmedikten sonra, ya Rabbim ben böyle bir yanlış ettim, kusur ettim. İlahi abdükel asi, Allah'ım asi bir kulun olarak etak senin huzuruna geldim. Mukirren li dunubi, günahımı itiraf ediyorum. Fakat deak, sana dua ediyorum dercesine, bu bir itiraftır. Arafat vakfesi gibi itiraf. Yani a'terefu bi zenbi, günahımı itiraf ediyorum. Buradayım ya Rabbim. Misali kul ile Allah arasında olursa bu günahların affı umulur. Yeter ki kul inkar etmesin, istihza dediğimiz alay etmesin, küçümseme olmasın. Tövbeten nasuh tövbesi, bir daha geriye dönmemek kaydı şartıyla. Ramazan-ı Şerif'te bırakılan bu yanlışlar, günahlar, menfur işler, gayri ahlaki, yakışmayan, hele ki ehli hal, ehli tarik olan birisi, kazanmış olduğu manevi o haller, zikirler, tesbihler, tahmidler, evvabinler, işraklar, kuşluklar ve buna benzer birçok haramlardan, yanlışlardan, günahlardan, gayri ahlaki ve bir imanı kamil, insana yakışmayan nahoş işlerden uzaklaşması, bunları korumak lazım. Hazır bu hale getirdik. Mesela bir insan tarlayı sürüyor, nadasta bekletiyor, ondan sonra ekiyor, bir tırmık çekiyor ve ondan sonra oradaki mahsulat olmaya başlıyor. Bakıyor ki araya karışmış bir şeyler, onları da temizliyor. O bahçeyi nezih tutmaya çalışıyor. Efendim yanlış bir şeyler karışırsa onları kaldırır. Biz de Ramazan-ı Şerif'te ektik, biçtik, hazırladık. Güzel bir hale getirildi. Yanlış şeyler karışırsa tövbe edeceğiz, nasuh edeceğiz, vazgeçeceğiz onlardan. Yolumuza safi devam edeceğiz. Malumunuz padişahlar bu kılıç kuşanma, yani padişahlık hırkat elbisesini giyecekleri zaman Eyüp Sultan'a giderlermiş. Eyüp Sultan'a giderlerken orada yolda işte Fatih'ten çıkıyorlar vesaire. Bahar aylarında da böyle havada güzel yürüyerek giderlermiş. O Eyüp Sultan'ın sırtlarına da geldiklerinde orada belirli yere kadar atla gittikleri de olurmuş. Orada atından inerler yürüyerek efendim, hem bir edep olsun diye Şeyhülislam alimlerle orada muhabbet ediyorlarmış. Muhabbet esnasında ya eyyühellezine aminu. Aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a peygambere iman edin. Ey iman edenler diyor, tekrar iman edin. Ya bu nedir, nasıl bir manadır? İşte iman edin, üsbutu vesaire, sabit olun. Değişik tefsir manaları veriliyor. Orada Eyüp Sultan'a varmadan belirli bir müddet yürüdükten sonra birisi de orada şerbet hazırlarmış. Efendim Fatih'te orada alışkanlık, ünsiyet oluşunca efendim oradaki şerbetini içer, yoluna devam ederim. Bismillah der efendim, üç yudumda. Bu ayeti müzakere ederlerken Şeyhülislam vesaire, Fatih demiş ki bizim şerbetçiye bir soralım. Şeyhülislam demiş ki ya bu şerbetçi işi değil, bu ayettir yani, ahkamı din bu. Ya bir soralım bakalım. İyi hadi soralım. Gitmişler efendim. Siz şerbetçi de hazırlamış, güzeldi. O da bismillah içmiş, elhamdülillah, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ya bu ayeti bir mütalaa ediyoruz. Yani ne dersin? O da demiş, estağfurullah, bu kadar vüzera, bu kadar ulema varken ne haddimize? Madem sordunuz, ben de şöyle bir şey söylerim. Padişahım, efendim siz nereye gidiyorsunuz? Eyüp Sultan'a. Eyüp Sultan'a varmak için ne yapmak lazım? Devam etmek lazım. Ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, aminu billah. Yani Allah'a, peygambere imanda devam edin. Yani üsbutu bu işe devam edin. O şekilde hedefinize, Allah'a, güzel kulluğa, o hedefe ulaşın diye. Ondan sonra Şeyhülislam'a diyor ki bak nasıl bir mana. Şimdi mesele bu. Ramazan-ı Şerif'te veya mübarek günlerde veya hacca gittin. Elde ettin o güzelliği, o kemalatı korumak ve o işi devam ettirebilmek, sebat edebilmektir. Ondan dolayıdır ki kul ile Allah arasındaki yapılan yanlışlar ve günahlar Mevla Celle Celaluhu kıyamet günü affettim diyebilir. Adamın biri 99 kişiyi öldürüyor, meşhur, 100. kişiye soruyor. Yani ben böyle bir yanlış yaptım, hata ettim. Burada ne yapıyor? Hatasını kabul ediyor. Burada ne yapıyor? Tahkir etmiyor. Ne var ki bunda, haşa demiyor. Böyle bir yanlış yaptık, ne olur? Öbür yüzünde de sen zaten gitmişsin diyor. 99'a 100 pahalı gelmez, onu da öldürüyor. Ondan sonra öldürünce gidiyor o zamanki büyük bir alimlerden birini buluyor. O da diyor ki bu kötü ortamda durma ve sen nasuh bir tövbe et, bu ortamı terk et. Buradan hicret et diyor, buradan git diyor. Tam giderken yolun ortasında ölüm geliyor. Ölüm gelince azap melekleri, her ölen kişi azap melekleri de gelir, rahmet melekleri de gelir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Azrail Aleyhisselam'ı gördü. 7 kat semanın fevkinde önünde büyük bir fanus var, ona bakıyor böyle, hiç gözünü oradan ayırmıyor. Önünde bir ağaç var, ağacın üstünde bazı yapraklar yeşil, bazı yapraklar efendim böyle düşüyor. Bazıları sararmış gibi görülüyor. O yapraklardan bazısını sağ taraftakilere veriyor. 70 bin melek alıyor. Öbür taraf sol taraftakilere. Onlardan da 70 bin melek alıyor ama teteveffahumul melaike ayetlerde geçer. Melekler ruh, insanların ruhunu alır. Melekler. En son Azrail Aleyhisselam. Onlar azap melektir. Ellerinde kamçılar, gürzler alıp gidiyorlar. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir ya Cibril, bu kimdir? Dedi bu melekul mevt. Efendim ölüm meleği Azrail Aleyhisselam. Onun üzerine selam verdi, selam alındı vesaire. Bunun mahiyeti soruldu. Dedi ki bu Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu hayat ağacı. İşte bu gördüğünüz yeşil olanlar, insanlar, yaşayanlar, sararmış olanlar, vefatı gelenler, bu düşenler ise vefat edenler. İyilerdense sağ taraftakine veririz. 70 bin melek alır, gider, o kişinin ruhunu alırlar güzel bir muameleyle. Eğer kötülerdense sol taraftakilere veririz. 70 bin melek alır ve o kişinin azap ederek böyle demir taraklarla vücudunu tararcasına ruhunu alırlar. Bu meleklere daha ebedi sıra gelmez. Allah'ın Celle Celaluhu'nun hazineleri, efendim Mevla'nın kudreti ve tasarrufu sonsuzdur. Şimdi burada azap melekleri geldiler, bu kişinin ruhunu alacaklar. Bunu bakıyorlar, bu adam bu kadar günah işlemiş. Azap melekleri almak istiyorlar. Diyorlar bu tövbe etmiş, tövbe tarafına işte orada rivayet Hızır Aleyhisselam şahitlik yapıyor. Meşhurdur bu, Buhari'de geçer, Sahih Buhari'de. Ve hangi tarafa yakınsa bir ölçüyorlar. Bakıyorlar ki hakikaten gövdesinin büyük bir kısmı tövbe ettiği tarafa yakın ve rahmet melekleri alıyor. Burada bizim anlayacağımız çok şey var. Yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun helalini haram, haramını helal inkar edilmedikten sonra. Mesela